üzerinizdeki ağır vebalin hala farkında olmadığınızı görüyorum. Sevgili kardeşlerim, burası konunun ikinci safhası. İnkar birincide var. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur diyorlar. Arkasından ne söylüyorlar biliyor musunuz? Çünkü bir insanın diyorlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değildir. Tabii bu aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar ötesinde aynı zamanda Allah'a ulaşmayı da sağken Allah'a ulaşmayı da inkar. 11 defa Allah Teala üzerimize farz kılmış. Onlar sadece hayır diyorlar. Böyle bir şey yok. Sevgili kardeşlerim. Zümer 54. Ve inü bi ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyetim üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu ve nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür. Ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrcu'i ila Rabbiki buyuruyor Allah Teala. Rabbine rücu et diyor ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat elini fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Hem kaçmak hem de sığınmak anlamı var firarda. Sonra beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana vasıl olmuşsa, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allahü yedi darüsselamü yeti men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu Allah'ın zatı. Çünkü diyor ki oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Hem Nisa 175'te hem de Bakara 87, Enam 87 ve 88'de Sırat-ı Müstakim'in insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah 6. defa kendi zatına davet ediyor. 7. davet müzemin 8 Vesbir ismi Rabbike ve tebettelilehi tebdilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra mı? 8. ayet Şura 47. Yüzlerinize o değiştirmesi mümkün olan gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin diyor Allah Teala. 9. ayet-i kerime Allah ruhun Allah'a ulaştırmasını üzerimize farz kıldığını, emrettiğini söylüyor. Rab 21 Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu 9 ayet-i kerime bize direkt olarak verilmiş olan ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız konusundaki emirler. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bir defa daim ediyor aynı şeyi. O elestibirab hüküm gününde Allah-u Teala işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor. Biz de üzerimize bunları yükledik diyor. Farz kıldık. Misakimizi üzerinize farz kıldık diyor Allah-u Teala. 10 ve Enam suresi 152. ayet-i kerime ve bir ahdullahi efu diyor Allah-u Teala. Allah'a ile olan ahdlerinizi ifa edin. Hem ruhunuzun, hem fizik vücudunuzun, hem de nefsinizin yeminlerini, misaklarını, ahdlerini yerine getirin. Üzerimize Allah'ın 11 defa farz kıldığı, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki bu emirler hiçe sayılıyor. Ve gördünüz ki bütün sahabe
ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hem Enam 18'de hem Zümer 18'de Allah Teala bu hususu söylüyor. Hem de Âl-i İmrân 20'de, üstelik Âl-i İmrân 20'de fizik vücudun tesliminde söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç safa Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün sahabe dilemişler. Mürşide ulaşmak, bütün sahabe ulaşmış. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, bütün sahabe hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, teslim etmişler. Dördüncü safa, fizik vücudun Allah'a teslimi. Biraz evvel söyledik, Âl-i İmrân 20, bütün sahabe fizik vücutlarında ve içlerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra mı? Nefsin Allah'a teslimi, son teslim. Bakara suresinin 132, 33, 34, 35, 36. ayetleri bir dizi halinde peygamberlerin Allah'a teslimini söylüyor. Hazreti İbrahim'den başlayıp silsile takip ederek Allah Teala bütün o peygamberlerin Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de tamamen teslim ettiklerini, teslimi külliyle teslim olduklarını ifade ediyor. 136. ayet-i kerimede de sahabeye söylüyor. Onlara deyin ki diyor, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yetmez. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu yer Ulu'l-Elbab kademesi. Ulu'l-Elbab velayetin 5. kademesi. 5. safhası. 5. makamı. 6. makamda nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz gerçek anlamda. 7. makamda da eğer teslim olabilirsek Allah-u Teala'ya, köle olmayı başarırsak, o zaman Allah-u Teala bizi irşad makamına tayin ediyor. İrşada mezun kılındı cümlesiyle. Bütün sahabe, bırakınız nefslerine Allah'a teslim olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. Allah'a köle olmayı başarmışlar. Hepsi Allah'ın irşad makamının temsilcileri. Öyleyse nereye ulaştık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir trajedi oynanıyor. İnsanların kitle halinde cehenneme sevk edildiği bir trajedi oynanıyor. Ve sorumlular, sorumlu olduklarının farkında olmadıkları imajını veriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu dünya adı verilen gezegende eğer Allah'ın dini söz konusuysa şunun kesin olarak bilinmesi lazım. Zaten birden fazla din hiç olmamış. Allah'a teslim olma dini sadece bir tek din. Bütün peygamberlerin dini, çünkü bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların mutlak Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor Allah Teala. İsim vererek Hazreti İbrahim ve ona teslim olanlar, Hazreti Musa ve ona teslim olanlar, ona tabi olanlar, peygamberlere tabi olanların beraber verildiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar. Hazreti Nuh ona tabi olanlar. Hazreti İsa ona tabi olanlar. Ve en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
ve ona tabi olanlar hepsinin Allah'a teslim olduğuna dair Kur'an-ı Kerim her birine ait ayrı ayet-i kerimeyle bunu %100 ispat ediyor. Öyleyse Allah'ın emri ne? Allah'a teslim olmak onun ötesinde başka bir şey yok. 28 basamağın tamamı bu. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudunuz. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. Bu teslimlerin tamamlanmasıdır. Göreviniz burada biter. Ama bunun sonuna kadar yürümek isteyenler mutlaka salah makamına geçeceklerdir. İrşada ereceklerdir. Eşyanın tabiatına uygun bir gidiş söz konusu. Burası irşada ermek, irşada ulaşmak. Bu nokta yeni bir kararın başlangıç noktasıdır. Ya kişi Allah'a kul olduğunu idrak edecek ve kulluk ona yetecek. Kulluğun, ubudiyetin son mertebesinde görevinin tamamlandığını düşünecek. Ya da Allah'a kul olmak yetmeyecek, köle olmayı isteyecek kişi. O zaman iradesinin bağlanması konusunda talebi olacak. Ve kişi salah makamının son mertebesine, kölelik mertebesine ulaşacak ve Allah'ın emri tecelli edecek. O kişi üzerinde irşada memur ve mezun kılındı. Sevgili kardeşlerim, bizim sevgili Diyanet İşleri Teşkilatı irşat heyetleri çıkarıyor sağa sola. Zavallı insanlar, irşat makamının sahibi olduklarını zannediyorlar. Bu makama tayinlerin Allah-u Teala tarafından yapıldığının haberlerinde değiller. İdrakinde değiller. Şuurunda değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'la kalp bağları olmayanlar, kalp hatları olmayanlar, kalp gözleri açılmamış, kalp kulakları açılmamış olanlar, kendilerini gerçekten bir yerlerde zannediyorlar. Hiç kimse kendi kendine Allah ile olan ilişkilerinde bir yere gelemez. Kendi kendine gidebileceği yer sadece cehennemdir insanoğlunun. Hiç kimse bir yardım almadan şu dünyada Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, salt Allah'a ulaşmayı diledikleri için kurtuluşa ulaşanları başka bir görev yapmaya zaman bulamadan ölenleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de başka hiçbir şey yapmaya zaman bulamadan hemen ertesi gün ölmüşse onlar Allah'ın cennetine mutlaka gireceklerdir Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Ama yaşayanlar Allah'ın görevlerini seveceklerdir. Allah onları sevdirecektir. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve zikir yapmayı Allah sevdirecektir. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya, hep 12'den vuruyor köfte onu. Öylesine kurnazca bir dizayn kurmuş ki insanların namaz kılmasına engel olmuyor. Oruç tutmasına, zekat vermesine, hacca gitmesine, kelime-i şehadet getirmesine, yani kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesine. Çünkü bunların hiçbirisi bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onu kurtaramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka zikir yapacaktır. Allah-u Teala ona mutlaka zikri sevdirecektir. Bütün ibadetleri sevdirecektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolundaysanız namaz kılmak sizin için mutlaka zevke dönüşecektir. Oruç tutmak, açlığı hiç hissetmeyeceksiniz. Özellikle bir takım
sigara tiryakisi, tasavvufun dışında olan insanlar, İslam'ı yaşamayanlar, hadi canım sende öyle şey olur mu, biz akşama kadar nefesimiz kokuyor, açlıktan perişan oluyoruz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz ne kadar çok müracaat oldu bize? Babamız oruç tutmasaydı da bizi her gün dövmeseydi olmaz mıydı diye. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz dizaynı? Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamamızı Allah emretmiş. Yetmez. O güzellikleri yaşamak için yardım edeceğine söz vermiş. O yapacak. Biz namaz kılmasını sevmeyeceğiz. Allah sevdirecek. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Sevdirir mi? Garanti veriyor. Ne söylerse Allah'ın garantisi altındadır. Allah-u Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Madde bir. Madde iki, Allah söz verdiğini mutlaka yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Allah mutlaka söz verir ve yerine getirir. Öyleyse bütün insanlar için bir olaydan bahsediyoruz. Allah'ın emirleri var. Dikkat edin, bu emirlerin yerine getirilmesi mutlaka bir temel şarta dayalı. Allah'a ulaşmayı dileme şartına dayalı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunca gayretten sonra bu hedeflere ulaşacak olanlarsınız. Ama ya bilmeyenler, ya aldıranlar, aldatılanlar ve aldatanlar, hiçbirisinin kurtulması mümkün değil. Ve bu gayret, bu çırpınış, bu trajediye mani olma konusundaki gayretler bir hududa mutlaka varacaktır. Semeresini Allah-u Teala mutlaka verecektir. O insanların kurtuluşunu inşallah görmek nasip olacak. Ne yazık ki gene çoğu değil, gene azı. Çünkü iblis insanların çoğunu bütün devirlerde, peygamberlerin bile yaşadığı devirlerde hep kandırmayı başarmıştır. Allah-u Teala Mümin Suresinin 40. ayet 44. ayet kelimesinde diyor ki biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. Ard arda aralarında fetret devri yoktur diyor Allah-u Teala ve küçücük bir not koymuş altına. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek hepsini tekzip ettiler, hepsini inkar ettiler. Hiçbir kavme Allah'ın gönderdiği Resulü o insanlar, o kavimde yaşayan insanlar hiçbir devirde kabul etmemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber mi demediler? Üzerine insan pisliği atacak kadar alçaldı insanlar. Ona olmadık hakaretler ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu kainata yetişmiş en büyük insan. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Bunu bilgisayar söylüyor, tarafsız bilgisayar. Dünyadaki bütün büyük insanlar, bütün peygamberler bilgisayara madde madde veriliyor. Sonuç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Dünyanın en meşgul insanı. Ve sadece bu zavallı dünyaya değil, kainata tayin edilmiş. Seni alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor Allah-u Teala. Alemlere. Yedi alemin altısına da. Neden yedisine değil? Çünkü yedincisi yok. Yokluk.
sevgili öğrenciler.

Bize böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın gösterdiği hedefe doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Kim bu istikamette bir gayretin sahibi ise o Allah'tan yardımı mutlak olarak alır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, Allah'ın emrettiği ibadetleri sevmeyen bir kişi olamaz. Bir takım insanlar diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ama namazı sevmiyoruz. Biz de onlara diyoruz ki hayır, yanlış söylüyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dileseydiniz mutlaka bunları sevecektiniz. Sevgili kardeşlerim, hani bir fıkıhtan bahsediyoruz size. Oğlu tarih dersinden ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım bu gece dersini çalış. Eğer çalışırsan al işte kitap burada. Sabahleyin diyor sana bilmem kaç yüz bin milyon para vereceğim. Artık milyonlar Türkiye'de söz konusu, öyle dememiz lazım. Delikanlı sabahleyin babasının hemen yakasını yapıyor. Ver bakalım parayı diyor, okudum. Ne parası istesin yavrum diyor. Okudum diyor kitabı. Kitabı diyor okumamışsın. Eğer okusaydın son sayfasında o parayı zaten bulacaktın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen o parayı bulur. Yani mutlaka Allah'ın emirlerini zevkle yerine getiren birisi hüviyetine girer. İstisnası yoktur. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey işte budur. İnsanların Allah-u Teala'nın indinde bir yerlere varmasını temin edecek olan temel faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle şekillenmeye başlar. İlk açılan kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir, bir dilektir. Bu dilek bütün insanları mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için kurtuluş söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın Allah-u Teala hepinizin kurtulmasını bizim sevgili alimlerimizin ümit etmeyeceği kadar kolay bir şekle bağlanmış. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte İslam olmak bu dileğin arkasındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Başka bir ifade kullanayım. Hep insanlar derler ki biz cennete girmek istiyoruz, biz cennete girmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kim cennete girmeyi isterse mutlaka girer. Allah-u Teala da aynı şeyi söylüyor. Kim cennete girmeyi isterse mutlaka girer. Bir küçücük değişiklik yapacak sadece. Cennete girmeyi istemek nedir? Bir istektir, bir taleptir. Ben diyecek Allah'a ulaşmayı diliyorum. İşte size bir istek. Ama bu istek o kişiyi mutlaka cennete ulaştırıyor. Ben cennete girmeyi istiyorum demek insanları cennete ulaştırmaz. Ama cennete girmek isteyen kişi ben Allah'a ulaşmak istiyorum derse, buna inanırsa, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilerse o kişinin cennete girmemesi mümkün değildir. Dilemezse cennete girmesi hangi şartların içinde olursa olsun mümkün değildir. Hayatını ibadetlerle geçiren bir adamın kurtulması mümkün değildir de, bir gece bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onu da görmüş, bunu işitmiş, bilmiş, Rahim esmasıyla tecelliye başlamış, derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki hikmeti almış, yerine ihbat koymuş ve bu kişi ertesi gün ölmüş. Hiç amel yapamadan ölmüş kişi. Şimdi biz dediğimiz zaman bu hiç amelsiz adam var ya, o Allah'ın cennetine girecek de o 85 sene ibadet eden kişi girmeyecek. Fırtınalar kopuyor. Ama Allah-u Teala böyle söylüyor. Ne söylüyorsa doğru olan sadece odur.

0: Bu kadar ekstrem misaller vermekten muradımız var tabii. Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu ispat etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblisin nasıl bu kadar kuvvetli olduğuna hep bakarım, hep sebep ararım. Bir defa korkunç zeki bir mahluk. İnsanları en olmadık yerlerinden 12'den vuruyor. Ve o insanlara, bugünün insanlarına şunu söylüyor. Bunca alim başka şeyler söylüyor. Bir tane ukala çıkmış oradan. Size diyor ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz doğru posta cehenneme gidersiniz. Dilerseniz cennete girersiniz. Böyle saçmalık olur mu diyor İblis. Bir tarafta diyor hayatının 80 senesinin bütün ibadetlere veren insanlar var. Onların cennete giremeyeceğini söylüyor. Ama bir adam Allah'a ulaşmayı dilemiş diye cennete girecekmiş. Ve bu kadar insanın da hiç aklına gelmiyor. Yahu neye dayalı olarak söylüyor acaba bunu? Şu Kur'an-ı Kerim'e bir de biz bakalım. Ya gerçekse? Hazreti Ali bizim söylediklerimize o devirde bir putperesti söylemiş. O da gülüp geçmiş. Hazreti Ali demiş ki bir tek sualim var demiş. Ya gerçekse? Sevgili kardeşlerim, biz öyle söylemiyoruz. Biz diyoruz ki eskilerin bir atasözü var. Halep oradaysa arşın burada. İki tane Kur'an-ı Kerim yok. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Hiç değişmemiş. Bütün dünyadaki dinlerin yakın gelecekte birleşmesi söz konusu. Bu birleşmenin esası Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları derleyip toplamasıdır. Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını teşkil eder. Allah'a teslim olmak. Ruhu, beşi, nefsi. Ve sevgili kardeşlerim, sözlerimizin sonuna geldik. Bunca yıl, 30 küsur yıl, hep sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalıştık. Her zaman karşımıza dinlerini bilmeyen insanlar çıktı. Her zaman bizim yalan söylediğimizi söylediler. Bunu dinleyen bu tertemiz insanlar da Allah'ın söylediklerine değil, onların söylediklerine inandılar hep. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar cehenneme gitmek istiyorlarsa, bunda ısrarlıysalar, bizim onları kulaklarından tutup zorla cennete sokmak gibi bir yetkimiz yok tabii. Ama doğruları söylemekle bu sorumluluğun bilincinde hayatımızı tüketmeye kararlıyız. Öyleyse insanların kurtuluşa ermesi mümkündür. Sahabe nasıl kurtuldularsa hepsinin kurtulduğu kesin. Allah Teala diyor ki kim o ümmine bir Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Araf 157. Allah Teala secde yüzde bütün sahabenin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini söylüyor. Ne yapmış sahabe? Size delilleri ispat ettik ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını da nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beş safhanın hepsini yaşayıp en üst cennetlere layık olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde fitne eksik olmamıştır. İblis insanların çoğunu her devirde kandırmayı başarmıştır. Elbette bu devirde de aynı şey olacak. Ama insanların bu kadar azının kurtulması, hayır. Mutlaka daha çoğu kurtulacak. Allah-u Teala böyle söylüyor. Bunun mümkün olduğu kanısıyla, inancıyla buradayız, karşınızdayız. Görüyorsunuz ki söylediklerimizin aksini 30 küsur yıldır kimse ortaya koyamadı. Din adamlarının söylediği şey sadece hayır öyle değil. Onlara bakmayın. Onlar kendilerine göre Kur'an-ı Kerim yorumlarlar. Ama hiç kimse aksi ayetlerle ortaya çıkamıyor. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dünyada yaşayıp gidiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın Kur'an-ı Kerim doğruları üzerinde bütün hedeflerinize ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı ve kolları ve bacakları kesilerek bitkisel hayata yatırılmış olan İslam'ı böylece canlandırmanızı, ihya etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Yetmez. Böyle olacağını, insanların bunu öğreneceğini de biliyoruz. 3-4 sene sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çok zaman yok. Ve Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizi bu ilimle teçhiz etti, mücehhez kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah ve salam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salala Muhammed'e.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimleri bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah-u Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak. Abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de realitede Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışageldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Allah'a kulluk etmek diye Türkçe'ye çevrilmiştir. İster Allah-u Teala abd kelimesini kullansın kökte, ister ibadet kelimesini kullansın, onlar için değişmez. Hep Allah'a kul olmak diye Türkçeleştirirler. Oysa ki abd, Allah'a kul olan kişidir. İbadet ise Allah'a tapmak demektir. İbadet etmek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah-u Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama, başkalarından farklı değildir ama, cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katının birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk müessesidir. Fiziki kulluk değil,
henüz Allah-u Teala kul olmuş falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı. Ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi. Mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin ama hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kul olmanın standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk, amenular kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu, fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında, fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olguda Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz hayır Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur. Ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında
yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra bir adım daha atıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve ruhumuz Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşıyor. %51 kullukta. Nefsimiz, o da %51 kullukta. Nefsimizin afetlerinden ne kadarını kapı dışarı atabilirsek, Allah'a fizik vücudumuz o kadar kul olur. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. 14. basamakta 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde 4 tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan 1. kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Evvap olmuşuzdur. Burası Allah'a kul olmanın 3. safhasıdır. 1. kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın 1. mertebesidir. 1. kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece 1. kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız. Zühd makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa, o kadar şeytana kuldur ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta Allah istikamette hiçbir gayretin sahibi olmayan bir kişi %100 şeytanın esaretindedir. Şeytan bize neden o kadar çok tesir edebilir? Çok basit cevabı, şeytan bize büyük ölçüde tesir edebilir. Neden? Çünkü tesir ettiği alan nefsimizin alanıdır. Nefsimiz ise %100 afetlerden oluşur. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, karşı çıkan, asi olan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Nefsimizin bütün afetleri, 19 grup afetin hepsi
bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek. Nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır. Nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa, o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri, nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden 100 ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, kaddes kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu, bizi güzelliklere nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimize devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iş dünyası işlemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sesini ilham olarak kişinin aldığı yer, her an Allah'ın kendisine hitap ettiği bir noktayı, bir güzelliği sergilemez. Allah Teala dilediği an bir ilham verir. Ondan sonra bir süre hiçbir şey vermez. Sonra gene bir ara bir ilham verir. Gene uzun süre vermez. İlham vahiy değildir. Vahiy
devamlıdır. Kul sorar Allah-u Teala'ya, cevabını mutlaka alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semî isimli işitme hassası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Kalbindeki Basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır. Şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ve ben size, ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah-u Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz. Her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Ve öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytanı kullanmayın. Şeytanı kullanmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar, sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler. Mutlaka onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost, dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah-u Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi, ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı. Cennet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle, ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah-u Teala vermiştir onlara. Hani insanlar ab-ı hayatı ararlar. Ab-ı hayat ne demek? Hayat suyu. Onu içen sonsuz bir ömrün sahibi olurmuş.
Zaten sonsuz ömrün sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Öldüğünüz zaman bu bir son değil ki. Kıyamet günü tekrar canlandığınız zaman, zaman sizin bulunduğunuz noktaya geri döndüğünde canlanacaksınız. Canlandığınız zaman sanki yarım saat falan evvel ölmüş gibi bir şey hissedeceksiniz. Birkaç saatlik bir ayrılık. Öyleyse fizik vücudunuz da devamlıdır. Nefsiniz de devamlıdır. Ruhunuz da devamlıdır. Ama ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gelin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fiddini kad tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfür bit taguti ve yumin billahi feket istemse kebil urvetil vuzga enfisame seha. Lenfisame leha. Allah Teala'nın bu düzeninde ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla gay yolları tağuta, şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kat tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir dizayndır. Allah Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür. Gay yolu ise cehenneme götürür. Şeytana götürür. Her türlü kötülüğe açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Allah-u Teala diyor ki irşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine, boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe,
ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan biri mürşit. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda ne görüyoruz?

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanı nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'ı dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren, sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa, ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah-u Teala diyor ki Allahü veliyyiz, bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. 10. ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevrilir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah-u Teala da onu söylüyor. Allah'a amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah-u Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah-u Teala diyor. Onların kalplerini Allah aydınlatır diyor, zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlere dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur, o kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa, orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca, asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %51 nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başın üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren bire 700 verirken bire 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinnet koyar, kulaklara tekrar bakra koyar, gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esası tecelli durur. Her şey geriye dönmüştür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya geri dönmüştür. Öyleyse bu kişinin tağuta yeniden kul olması halidir. Zaten tağut, insan ve cin şeytanlar o kişi Allah'a ulaştıktan sonra onu Allah-u Teala'nın yolundan çıkarabilmişlerse bu konuda epey ehiller demektir. Ve kişinin peşini bırakmazlar. Onu hep dalalete tutmak için, fıska tutmak için, küfürde tutmak için
ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte tağut, sevgili kardeşlerim, insan ve cin şeytanlardır. Ve Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesindeki gay yolunun arkasında kim var? Ayet-i kerimenin başına bakalım, 256'nın tağut var. Hemen yümin billahi diye başlıyor Allah-u Teala. Allah'a

talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah Teala Nisa 167-168-169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْلَلُ دَلَالًا وَاِيْدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَافِرِنَهُمْ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. Ela yehdiyehim tarika ve onları tarika-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tariki cehenneme haldine fiha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları tağut olmaları manasına gelmez tabii. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. İnsan şeytanlar bunlar. Cinlerden de bu istikamette gayretin sahipleri var. Onlar da tağut. Hem kendilerine zulmederler tağut olanlar, hem de başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmederler. Ama aynı zamanda kendilerine de zulmederler.

Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet kerimesinde diyor ki: Allah'ın indirdiği kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla insanlara ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti çetmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim. Hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda

Allah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan ruhlarını ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar, hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kişiler. Se'asrufu ane yetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve en yere külle ayetin la yumini biha. Ve en yere sebiler rüşdi la yette huzur sebilâ. Ve en yere sebiler gayye yette huzur sebilâ. Diyor ki Allah Teala o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabii. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, irşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın. Ashab 67-68 bir tağut mesajı veriyor. Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam, ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara
İtaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah-u Teala şeytana, tağuta kul olmayın, bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah-u Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnni iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne Magdûbi aleyhim ve leddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhi ve sellem. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi biz insanların hudutlu mahluklar olan, sadece mahluk olan biz insanların ilim sahasını da, irfan sahasını da Allah'ın ilmi kaplar ve Allah'ın ilmi onun daha ötesini de kaplar. İlmin de, irfanın da daha ötesini de kaplar. Ve adına Allah Teala sadece ilim der. Allah'ın ilmi bir sonsuzluktur. Diyor ki, bütün kalemler, bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular da mürekkep olsa, yine benim ilmimin çok küçük bir kısmının sahibi olurdunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibiysek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir ilerleme söz konusu. Hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah-u Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor, %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor, ilmimiz de kabili kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır, irfanın sahibi gene Allah'tır, ilmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahip olabiliriz ancak.
her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir, irfan nedir, bu ilmin kademeleri nelerdir? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm il kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnu tâlemûn. Diyor ki Allah Teala, tıpkı o nimetim gibi, yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi, size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört ve daha bilmediğiniz şeyleri hikmetin ötesinde olanları da öğretsin diye beş. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda acaba ilmin yeri neresidir? İrfanın yeri neresidir? Hangi kademelerden geçer? Böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden, nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor.
Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç. Dikkat edin ki bu insanlar başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ayetleri gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri inkar ederek başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarırlar insanlar. Onlar seçilmezler. Allah'ın seçtikleri, onların da seçtik, Allah'ın seçtiklerinden de %10'dan daha azı Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken Allah-u Teala tarafından hayata geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ikinnet vardır. Görme hastalarının üzeri perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki ilhak hastası da mühürlüdür. Bu insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dünyaya dönüktürler. Dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de ilimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan, cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu?
cehaletten ilme o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada, onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Allah'a inanıyor. Ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden önce ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an Rahim Esması'nın tecelli başlıyor. Ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve bundan sonra Allah Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra, kalbinizdeki ekinneti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbatla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır. Ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Ve kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, size şükür sahibi kıldıktan sonra tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor.
Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Enam 125. Femen yuridullahi en yehdihu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur. Kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yolu olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ekinleti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

göğsünüzden kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 2. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. 3. Kalbinizin mührünü açıyor. 4. Küfür kelimesini alıyor. 5. Ekinleti alıyor. 6. İhbat koyuyor kalbinize. 7. Kalbinize ulaşıyor. 8. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 10. Sizi huşuya ulaştırıyor. 11. Mürşidinizi gösteriyor. 12. 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar irşat makamının söylediklerini artık yerli yerine oturtmaya başladınız. Kalbinizde ihbat var. Artık küfür sahibi değil, şükür sahibisiniz. Ama kalbinize henüz iman yazılmamış. Ama küfür alındığı için mümin hüviyetine girmişsiniz ve tilavete muhatapsınız. Öyleyse mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabiiyet. Tabiiyetten sonra Allah Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. 3 tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 4. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 5. Nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. 6. Ve iradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizi teçhiz ediyor. İrşat makamına ulaştırıyor. İrşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir
tatbikatına muhatap olacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişi de tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır. İlim verilen kişinin irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna dair olan inancı yerlerine oturdukça kişi ilmi gerçek anlamda bünyesinde yerleştirecektir. Çünkü ihbat sahibi olmuştur. İdraki önleyen ekinet alınmıştır.
kişiden idraki sağlayan ihbat konmuştur. Bu noktaya kadar kişi kendisine ilim verilen kişidir. Ama ihbat konduktan sonra artık o ilim sahibi olmanın başlangıcındadır. İlim sahibi olmak ihbattan sonra başlar. Ondan evvel kişinin idraki, idrak edebilecek kapasitesi yoktur. İdrak yedinci basamakta başlar. Yedinci basamağa kadar kişi kendisine önce tebliğ yapılan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihbat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası ilmel yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun
Allah'ın evliyasına bir oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ilm vel yakinin başlangıç kademesi üçüncü basamaktır. İlm vel yakin üçüncü basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır. Vasfını da arttırır. Daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur. Nefsinin afetlerinden kurtulacak kişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kademesinde ilim sahibi olur. İlm el yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sala yok olduğu, velayete adım attığı, 7 velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. 7 velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamıdır. Bu 7 tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı ilmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı 4 tane kademe içeriyor. Velayetin ilk 4 kademesi ilm vel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. İlm vel yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. Aynel yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin. Aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ruhun ulaştığı noktada Allah'ın zatında yok olması söz konusu ve kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Ruh sığınağa sığınıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz etmiştir. O yolun sonunda ruh sığınağa, sığınak olan Allah'a, meab olan Allah'a sığınır. Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah-u Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek, nimet, onu altın tahtla nimetlendirerek
Ya mekana mekansız. Bak kavim yapıyor. Beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek. Züht makamının sahibi olacaktır. Nurlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu dört makam, fena, beka, züht ve musinler makamları, fizik vücudun teslimini de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişi. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp gözünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman basar hassasının üzerindeki gıca ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden imana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözleri hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynen yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur. İrfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Fena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, müsinler makamında da Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açabilir. Kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından irfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İşte

Ne olacaktır daimi zikrolaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Lüplerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi lüplerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün, kalp kulağının sahibidir kişi, ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulul elbab olması şarttır. Ulul elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz, hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne züht makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada, ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman dört vasıf sahibi olur. Kişi, vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, üç tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. Bir, ehli tezekkürdür kişi. Allah-u Teala ile her an konuşabilir. İki, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. Üçüncüsü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. Beş duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu muktesep bir hak olarak alınır Allah Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi, kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulul elbab olur. Velayetin beşinci makamı. Muhsinler makamından sonraki beşinci makamı kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynel yakinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. Yedi gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının dördüncü kademesindedir. Aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte Allah Teala'nın

0: söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri Hakk'ul Yakin'in sahipleridir. Hakk'a da rü'yet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde Hakk'ı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşatla görevlendirilenlerdir. Bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlmel yakinin bittiği yerde o kişiye Allah Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu dört makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp gözü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor, kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini açtığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır, o zaman aynı yakinin sahibi olacaktır. Hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Sala makamının ilk dört mertebesi hikmeti ifade eder. Beşinci mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde kişi hikmetin ötesini Allah-u Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta Hakk'ul Yakin'i ifade eder. Yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka irfanı elde ettiği nokta ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması, hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta, iradesini de Allah'a teslim edip de son bilmecenin çözüldüğü, Allah'ın zatını gördüğü hakkül yakin noktasıdır. Bütün insanlar için ulaşılacak son nokta budur. Hakkül yakin. Bu kademede evvela Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Bütün kavimlerdeki resuller vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Ve devrin imamları vardır. Her devirde o devrin imamı vardır. O da hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız inşallah burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta. Tevbi aleyhim ve lallim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin, hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Hitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah-u Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah-u Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diledecektir Allah-u Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun, bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi, orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derece kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesiri altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsınız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli dersi almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekrar etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey davranışlarınızı en dikkatli statüye oturtmaktır. Allah Teala'nın dininde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. Sizin davranışlarınıza bağlı. Sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir. Umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan mürşit olmadı. Hepiniz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nazlısınız ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, gidersiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah-u Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz daha ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asasının yaşanması bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydi. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah-u Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah-u Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım demiş. Cevap, evet onlarlaydı. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz, Allah-u Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın. Allah Teala sizden vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah-u Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. O iradeye binaen Allah-u Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunuzu zannettiniz veya zannetmediniz önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşur. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan, Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah-u Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyorum zannederek size Allah'ın dininde değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yönetmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevap almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekatız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar. Ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarında. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla ne söylüyorsunuz diye onlara hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son gezimizde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebilirim. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın irademizin kutlanmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trenddir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka alabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Merak edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı, benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Farkı yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrimi bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun, hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse sanatları yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanızda vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinizin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka ihsan eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana Allah'tan iste o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmanız. Hem layık olmayı ben istiyorsanız sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda siz işini yapmak mecburiyetlisiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetlisiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerlerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamaktan hiç çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı haritasının önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah Teala'nın tayinine dedik. Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onları değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz. Hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak. İkincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz. Muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz, siz onun da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki İnam Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Asr-ı saadeti, yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Onun için Allah-u Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet, ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu? Falanca bana mani oldu, peşmeken şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçenlerle bildiğinizi hiç unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerim. Ne demek istiyorum? Mazeretleriniz geçersiz kılınır. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağınız bir devre gelecek. Kendinizi de unutmayacaksınız makamları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini yürüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın verirsin derse ki kendine güven, ona diyeceksiniz ki ben diyeceksin arkadaş, kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapar mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülünü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunu sizinle kaplamışsa, hem nefsinizde Allah temsil ediyorsunuz, hem ruhunuzda Allah temsil ediyorsunuz, siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere, aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Asr-ı saadeti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde, saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve bir yeni 29 Kasım daha geçti. Nedeni tutuklandığından bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'dı. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Bizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey, unutmayın, bu izlerdir. Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki, sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın ve kalbinizde Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin, aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve
2: As-Salaam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Yarenlik etmek üzere. Yarenlik etmek Osmanlıcadan kalma bir tabir. Dostların dost sohbeti demek. Tabii dostlar deyince hem bizlerden bahsediyorum, can dostları, gönül dostları, hem de ondan bahsediyorum, Allah'tan. Öyleyse dostluk, Allah'ınla dostluk, dostluk sizlerle dostluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Nasıl diyordu Orhan Veli? Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürek taraşısı. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl anlatsam size mutluluğumu diyorum. Bir mutluluk ki demek istedim. Onun için sık sık söylüyorum size, her şey o kadar güzel ki diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zamandır bir uyduya sahip olmak istedik. Bir arada çıktık. Ama sevgili dostlarımız ona mani olmayı başardılar. Olur böyle şeyler. Hayat mı? Sonra mı? Sonra Allah-u Teala bize yeniden bir uydu nasip etti. Şimdi onun sürurunu, onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşıyoruz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza. Bir muhteşem yeni hayat. Allah ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Nice imparatorluklar var olmuş, çatır çatır yıkılmışlar. Allah ile olan dostluklarını yitirdikleri zaman. Yozlaşma bir toplumun en büyük düşmanıdır. Ve bizim toplumumuzda yozlaşma, has safhada bir yozlaşma. Bu sebeple her şey berbat. Ama unutmayın sevgili kardeşlerim, yeni bir dünya kurulacaktır. Orada hepiniz yerlerinizi alacaksınız. Yeni bir dünya, aydınlık bir dünya, nurlu bir dünya. İşte gene unutmayın, bütün geceler gündüze açılır. Tıpkı bütün gündüzlerin geceye açıldığı gibi. Öyleyse evet, orada gece ama bir gün gündüz olacak. Gündüzün gelmesini hiç istemeyenlere rağmen. Ne diyordu Allah Teala? Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir yeni devir sevgili kardeşlerim. Asrı hidayet. İnsanların hidayete erdirildiği, hidayete ulaştırıldığı bir hüda devri. Hüda, bizim hidayet dediğimiz şeyin Arapçası. Hatırlayın. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse en güzele bakalım sevgili öğrenciler, dinleyenler. En güzeli insanların el ele, gönül gönüle, herkesin birbirine iyilik ettiği, birbiri için yaşadığı, başkalarını mutlu kılmak için yaşadığı bir ortam. İşte Allah biz insanların böyle bir dünyada yaşamamızı istiyor. Bütün kaideler buna göre konmuş. Evvela şunu unutmayalım. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Bu çağda ise hiç getiremez. Nereye ulaşıyoruz? En güzeline ulaşıyoruz. Cemaat halinde yaşadığımıza göre Allah'ın neden insanları cemaat haline koyduğunu, niçin insanların mutlaka cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olduğunu hiç düşündünüz mü? Etrafınızda bulunan herkesin tek tek sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Ya etrafınızdaki insanlara yardım etmek için varsınız. Onlara ulaştırdığınız her yardımda, onları her mutlu edişinizde, onların her birinin iki katı siz mutlu olursunuz. Allah-u Teala sizi onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutlu eder. Ruhunuz da nefsinizi o kadar mutlu eder. Tersi de geçerlidir. İnsanlara ne kadar huzursuzluk verirseniz, Allah da sizi o kadar huzursuz kılar. Arkadan ruhunuzda nefsinizi o kadar huzursuz kılar. Öyleyse evvela şunu hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki herkes sizin bir aynanızdır. Genel olarak insanlar size karşı nasıl davranıyor? Dikkatle bakın. Onlara ne kadar mutluluk verdiğinizi çok net olarak anlarsınız. İnsanlar sizden çekiniyorlar mı? İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, böyleyse siz büyük bir yanlışın içindesiniz. İnsanlar sizden korkmayacak. İnsanlar sizden çekinmeyecek. Ama sizi o kadar çok sevecekler ki sizin için her zaman en iyisini yapmak isteyecekler. İşte hepinizin görevi, herkesin sizi çok sevdiği bir noktada olmanız. Onların gözlerindeki sevgiyi okursunuz. Mutluluğun bütünü buradadır. Eğer insanlar sizi seviyorlarsa, bir şeyler için, sizi mutlu edebilecek olan bir şeyler için çırpınıyorlarsa, arkasında sevgi var demektir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, sizden kaçıyorlarsa, sizin onları inciteceğinizi, zora koşacağınızı düşünüyorlarsa, bize ulaşmaktan bile tedirginlerse, korkuyorlarsa bir şeyden, bir şeylerden, o zaman yanlış yoldasınız. O zaman Allah için değilsiniz. Onlar için hiç değilsiniz. O insanlar için hiç değilsiniz. Siz nefsinizin afetlerinden yanasınız. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle söylüyorum? Her şey o kadar güzel ki. Herkesin gözünde o sevgiyi okuyorum. Sevgi. Anlıyor musunuz beni? Sevgiden bahsediyorum size. Eğer insanları severseniz, sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, 100 insanın yüzünden sizi sevmelerini beklemeyin. Öyle insanlar vardır ki, onlara ne kadar sevgi verirseniz verin, onlar sizi sevemezler. Onlar nefslerinin kurbanı olmuş zavallılardır. Her 100 kişiden 1-2 kişi mutlaka öyledir. Verdiğiniz şeyler onların nefslerindeki afetlerini, onlar üzerindeki etkinliğini gideremeyebilir. Böyle insanlar söylediğimiz gibi %1-2 çevresindedir. Ama her toplumda mutlaka bunlar vardır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese en güzel davranışı sergilemiştir. Hayatı boyunca hiç kimseye sen bunun için yaptın demediğini yazıyor kitaplar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onları ölçü edinmeyin. Her 100 kişinin içinden çıkacak olan 1-2 imanat artığı onlar bir şey ifade etmez. İşte bizler de topyekün hepimiz imanat arttığıyız. Türkiye'deki şu anda toplum yapısına göre. Biz onların standartında yaşamıyoruz. Büyük toplumun yaşadığı gibi sokaklarından çirkef akan bir ahlaksız dizaynın, o kültürün sahibi değiliz. Hiç olmadık. Neyse sevgili kardeşlerim, her tarafta güzellikler var. Siz o güzellikleri yeşertmeye, o güzellikleri yaşamaya çalışın. O zaman bir köşeden çayınızı yudumlarken mutluluğu terennüm edersiniz. Herkesin birbirini sevdiği bir toplumda

siz güzellikleri yaşatmaya devam edin, onlar reddedeceklerdir. Yavaş yavaş sizlerden ayrılacak ve kopacaklardır. Ondan sonra da kendilerine haksızlık edildiğini söyleyeceklerdir. Hep böyle olmuştur. Nerede insanlar toplumun düzenini daha sabit kılmak için değil, toplumun düzenini bozmak için, kendi nefslerinin dizaynını herkese kabul ettirmek için çalışıyorsa, 100 kişinin arasında 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, işte bunlar imanat artığıdır. Onlar bizim aramızdaki imanat artığıdır. Onlar toplumun diğer üyeleri gibidir. Öyle yetiştirmişler, öyle yaşamışlar. Okullarında, etraflarında onu görmüşler. Ve o yaşantıyı kendilerine sindirmişler. Onun ötesindeki bir şey, anneleri babaları tarafından onlara öğütlendiği zaman onu kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Yapıları ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti öyle yapmalarına müsaade etmiyor. Peki böyle insanların sonu nedir? Sonu aramızdan ayrılmaktır. Eninde sonunda mutlaka ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerime. Allah hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış, size hanif fıtratını vermiş. Böyle bir fıtratın sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri yaşamak hepiniz için mümkün. Hepiniz için geçerli. Çünkü hepiniz Allah-u Teala tarafından insan olarak mutluluğu yaşamak üzere yaratıldınız. Allah bütün insanların, siz de dahil, o en çok mutsuz olduğunu düşünen siz, siz de dahil, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Sadece dileği budur Allah'ın. İşte söz konusu olan şey, mutluluksa, saadetse, forum burada, arena burada. Mutluluğun bütün dizaynlarını Allah-u Teala hep dizmiş Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl mutlu olursunuz? Neden mutlu olmalısınız? Allah neden sizin mutlu olmanızı ister? Kur'an-ı Kerim'i niçin indirmiş? Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala işte demiş, bu insan, onu yarattım, mutlu olsun diye yarattım. Hepsi bu kadar. Ama iblis de sizin mutluluğunuza ket vurmak için, sizi mutsuz kılmak için yüz binlerce yıl devam eden hayatında bunun için çalışır sadece. Mutsuzluğunuz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine her şey muhteşem bir dizayn içindeki, ne zaman biz insanlar, hangimiz olursak olalım, o dizaynı bozmayı düşünürsek, nefsimizin afetleri sebebiyle harekete geçtiğimiz zaman ilk mutsuz olacak olan gene biz oluruz. Mutsuz kıldığımız kişilerin arkasından. Sevgili kardeşlerim,

Allah ile olan ilişkilerinizi hiç unutmayın. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Hiçbir şey istemez sizden. İbadetinize ihtiyacı yoktur. İbadetler size derecat kazandırmak için Allah-u Teala'nın size bir hediyesidir. Bir ufacık hareket yapın, bir namaz kılın da yüz binlerce derecat kazanın diye Allah-u Teala size ibadetleri koymuş. Mutluluğunuzu sağlamak için ibadetleri koymuş. Çünkü zikir yapmazsanız ki sizin iradenize bağlanmış her şey. Dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Ama yapmazsanız Allah'ın nurları Allah'ın katından nefsinizin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanamaz. Toplanamazsa mutlu olamazsınız. Her şey düşünebileceğinizin çok ötesinde bir incelikle düşünülmüş, yerli yerine oturtulmuş. Kalın çizgilerle böyle olay. Detaylarına girdikçe oradaki ustalığa, oradaki yaratma kabiliyetine sadece hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. İlim konusundaki konuşmalarımızda görüyorsunuz Allah-u Teala'nın DNA moleküllerini, DNA sarmallarını, yani dezoksiribonükleik asit sarmallarını nasıl oya gibi işlediğini. Geçen gün bir konu geçmişti. 19 numaralı kromozomun bilmem hangi sarmalının bilmem hangi noktasındaki bir ufacık sistem. Milimetrenin belki 100 milyonda biri kadar bir küçücük nokta. O noktada öyle bir şey var ki o bir insanı hasta edebiliyor veya hastalığını iyileştirebiliyor. Ne kadar çok alternatifin muhteşem, inanılmaz bir dengeyle denge halinde olduğu bir fizik vücudun sahibisiniz her şeyden evvel. Her an yeniden kurulan sonsuz dengeler, aklımızın ulaşabileceği hudutların ötesinde bir yaratma kabiliyetiyle Allah insanı yaratmış. İnsanlar ve laboratuvarlar sadece gördüklerine inanan bir zavallılığı simgeler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bizim alemimizde bir elektrik enerjisi artı kutuptan eksi kutuba doğru ulaşır. Ama biliyor musunuz ki artı kutuptan eksi kutuba doğru bu alemde yola çıkma söz konusu olduğu andan itibaren aynı an eksi kutuptan da artı kutuba doğru bu dünyada gözlenemeyen başka bir akım cereyan eder. Bir ikinci enerji akımı. Enerji ve antienerji. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ama ne yazık ki gerçek. Hep bu alemin dışında bir bütünlenme, bir tamamlanma ve insanlar böyle bir şeyin farkında bile değiller. Bu devre tamamlanmazsa elektrik enerjisi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyi zıddıyla kayım kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Zıddıyla kayım kılmak artı ağırlıkların karşılığında eksi ağırlıkların olması demek. Bizim dünyamız eksi ağırlık olmaz diye tutturmuş. İyi de ne kadar ilme karşı çıkabilirsiniz? O Allah'ın ilmi.
eninde sonunda insanlar öğrenip doğruymuş diyecekler. Ama ne zaman başka insanların hakikatleri öğrenmesine böyle bir şey yoktur mantığıyla set çekerseniz, o zaman ilme ihanet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyorum. Bu dünyanın ulaşabildiği ilmin çok ötesi Allah-u Teala tarafından bize öğretildi. Ama bunu insanların faydasına sunmak istediğimiz zaman her taraftan engeller çıkıyor karşımıza. Şu anda da atom yapısında en önde biziz. Ama insanların alışıgeldikleri ilmin ötesi bu. Ve biz o ilmi anlatmak için karşıt elektronlar eksi ağırlıklıdır dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsanlar negatif ağırlık diye bir ağırlığın mevcut olabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Güzel, ihtimal vermesinler de o zaman kainat ilminden ne kadar çok gerilerde olduğumuzu bir sebebe bağlamak söz konusu oluyor. İşte bu ilim yobazlığı. Eğer falancının kafasına yatmamışsa o iş, böyle şey olmaz deyip çıkmışsa işin içinden, bütün insanlık o ilme ulaşamaz. Allah Teala enerjiyi yaratıyor. Kainatı yaratmak için bir tek noktadaki bütün enerjiyi saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Kainatı oluşturmak üzere ve insanlar hala bir madde arıyorlar. Gluon demişler adına veya gluon, onu arıyorlar. Madde hiçbir şekilde bu dünyada itiş enerjisiyle kainat üzerinde ışık hızının ötesine ulaşamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Işık hızının ötesine geçebilmek için hangi alemde hareket halindeyseniz, hangi alemden yola çıkmışsanız, mutlaka o alemin maddesinin dışında bir maddeyi kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir UFO'nun yapılışı aslında bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün böyle bir şeyi başardığımızda şu andaki dünya insanından bir hayli ötede olmamız söz konusu olacak. Ama bütün bunların gerçekleşmesi imkanlara bağlı yetmez. Kapasiteli ve daha önemlisi, çok daha önemlisi güvenilir insanlara bağlı. Her an, her yerde sahtekarlığın, ikiyüzlülüğün ve ilim yobazlığının bütün boyutlarıyla cirit attığı bir ortamda güvenilir adam bulmak bir büyük problem. Sadece tasavvufu yaşayanların büyük kısmı için bunu söyleyebiliriz, güvenilirlik. Çoğu insan neyi söylediğimizi, neden söylediğimizi, nasıl söylediğimizi bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey aslında en güzel standartlarda. Şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir şey. Dünyanın güzelliklerini
görmeye çalışın. Bakın sonbahar geldi. Yaprakların renginin nasıl değiştiğine dikkatle bakın. Sarıdan kırmızıya kadar bir sürü renk göreceksiniz. O yeşil yapraklar artık renk değiştiriyor. Bu seneki ilkbahardan sonbahara kadar süren devrelerinde ki ilkbaharla sonbahar arası 9 aylık bir süre. İlkbaharla beraber tomurcuklar açar ve Mart başında hatta Şubat ayı sonlarında her şey harekete geçer. Yeniden Allah-u Teala tabiata elbise giydirir. Tabiat, şu doğa dediğiniz şey. Allah-u Teala öyle güzel yaratmış ki sadece hayran olabilirsiniz. Bahardaki o baharlara dikkat edin. Çiçeklerin patlamasına, binlerce rengin dünyayı bir gül bahçesine, bir muhteşem renk cümbüşüne boyadığı o ilkbahar tomurcukların arkasından çiçekler, tüm tabiatın harekete geçmesi her türlü canlısıyla, sonbahara kadar gelen 9 aylık süreç içerisinde baharın ayrı, yazın ayrı, sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Her şeyi en ince detaylarına kadar ki insanların anlayabildiği ölçüde en ince detaylarına kadar diyorum. Onun daha bin kat ötesini düşünün. İnsanların ulaşabildikleri ilmin en az bin kat ötesini düşünün. Onları da muhtevi ama biz algılayamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanların ses olarak, ışık olarak, renk olarak algılayabildikleri sistemler 5 milim ile 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı kaplar. Bu rakamları hep birbirine karıştırırım. 5 milim ile 11 milim arasında 6 milim miydi? 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim miydi? Hangisi doğruysa, önemli değil, arada sadece 1 milim fark var. Ama düşünün şimdi dalga boylarını. 0'ın 0,0,0,0,0,0 virgül ya hatta 0,0,0,0,1 deyin. O noktadan itibaren var olmak başlıyor. Bu var olma standartlarında dalga boyu, oradan en küçük dalga boyundan başlayın. Sonsuz kilometreler boyundaki en büyük dalga boylarına ulaşın. Bu sonsuz kilometreler boyunda olan dalga boylarının sadece 5 milimini idrak etmek yetkisi vermiş Allah-u Teala, kainatın en mütekamil varlığına, Allah'ın bütün mahlukatını uğruna yarattığı insan adlı bu mahlukuna. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikten kâm almayacak mısınız? Şu anda kimler mutsuzsa onlara sesleniyorum. Neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Söylediklerimize kulak vermiyorsunuz. Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmiyorsunuz. Şeytan size Allah'ın söylediklerini gerçekleştirirseniz o zaman huzursuz olacağınızı söyler.
Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınızı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsanız mutlu olacağınızı söyler. Eğer şeytandan nefret ediyorsanız çoğu zaman Allah'ı şeytanmış gibi göstermeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, bu son derece kurnaz mahlukla savaş vermek öyle kolay değil. Etrafınızdaki mutsuz insanları gidin yakından inceleyin, konuşun onlarla. Arkasında mutlaka şeytanı yakalayacaksınız. Tanıdıkça onu, iblisi adım adım tanıdıkça zikriniz de bu tanımakla beraber artacaktır. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir şey yapamayan, ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir mahluk olduğunu görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlığın en büyük düşmanı İblis.

insanlığın en büyük düşmanı. Ve başarılı. İnsanların %90'ından fazlası mutsuz ve huzursuz. Her tarafta nefslerin hakimiyetindeki insanların birbirini üzdüğünü, kırdığını, incittiğini görürsünüz. Her tarafta insanların kör menfaatleri, onları devamlı alçaltan bir hüviyet kazanır. İnsanları sevemezler, nefret ederler sadece. Etrafındaki insanlar da onlardan nefret ederler. Sevgili kardeşlerim, nefretin kimseye mutluluk vermesi mümkün değildir. Sadece huzursuzluk verir. Sadece insanları mahva getirir. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız, mutluluğun temel işareti daimi zikre dayalı, bildiğiniz gibi. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman sonsuz bir mutluluğun, sonsuz bir huzurun sahibi olur. Daimi zikir onu o sahaya götürür. Çünkü artık nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa ruhunun bütün hasletlerine paralel olan faziletler nefsi %100 işgal etmiştir. Yani nefse adeta bir ruh olmuştur. Öyleyse kişi ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Daha ötesi Allah neyi yasak etmişse ruh onu yapmak istemez ama nefs de istemez. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruh ve nefs ikilisi. Allah'ın ezeli iradesi tahakkuk etmiştir. Ne diyor Allah Teala? Nefsin ıslahı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ruhun ıslahından Allah'ın bahsettiğini göremezsiniz. Bizim mealcilere gelince o kadar çok mefhumu iyi işler yapmaya bağlamışlar ki ne Allah Teala emretmişse güzelliklerden yana hepsini iyi işler parantezine almışlar. Amelü salihat iyi işler yapmakmış. Zekat vermek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, zikir yapmak, hepsi iyi işler işlemek. İnfak etmek vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bilmiyorlar. Allah'ın güzelliklerini görebilecek olan gözlükleri yok. Allah'ın gözlükleriyle bakmalılar olaylara. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıyorlar. Şeytansa bütün güzellikleri siyah gösteren, bütün çirkinlikleri beyaz gösteren bir gözlük takar insana. Öyle olduğunu zanneder kişi. Zengin olursa mutlu olacağını zanneder.
Evet, herkes yoksul olsun demiyoruz. Allah-u Teala'nın da böyle bir talebi yok. Bir lokma bir hırka zihniyeti Allah'ın emri değildir. Ama Allah-u Teala hasenenin dışındaki bir davranış biçimiyle kazanılan paraya karşıdır. Yoksa insanların daha çok para kazanması, eğer o paraları Allah yolunda harcayacaklarsa topluma sadece fayda getirir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Biz bütün insanları birbirine eşit yaratmadık diyor. Birbirine tafdil ettik diyor. Farklı kıldık diyor. Bir kısım insanlara diyor daha çok para kazanma kabiliyeti verdik, yetkisi verdik. O insanlar çok para kazansınlar da kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinde kalan fazlayla iş yeri açsınlar, başka insanları da çalıştırsınlar, o insanlara da iş temin etsinler diyor Allah Teala. Böyle bir şey insanların çalışmalarından aldıkları neva o kişiyi onlardan daha çok zengin kılacaktır. Allah Teala bunu eşyanın tabiatına aykırı görmüyor. Burada bir haksızlık var olduğu kanısında değil Allah Teala. Öyle olsaydı mutlaka işaretini koyardı. Etmez diyor. Bu açılan yeni iş yerleri, daha çok kazanılan para, daha çok iş yeri açmasını temin edecektir kişinin. Kişilerin açtığı diyor bu yeni iş yerleri, başka insanlara, daha başka insanlara çalışma imkanı sağlamalıdır. Oralardan da gelen gelirler, onun harcayabileceği olayın mutlaka üstüne çıkacaktır. Yeniden iş yeri açsın diyor Allah-u Teala. Ve bütün bu iş yerlerinin aldığı fazla, onun ihtiyaçlarının çok ötesinde bir yerlere ulaşıyorsa, o zaman onun fazla olan kesimini insanlara dağıtsın diyor. Böylece adalet tahakkuk etsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmak Allah-u Teala'nın temel emri. Diyor ki Necm 42'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

sadece çalışması vardır diyor Allah Teala. Çalıştıkça hem kendimize hem de başka insanlara huzur sağlarız. Çalışan insan helal para kazanan insandır. Ve helal para Allah Teala'nın dininde son derece önemlidir. Helal para kazanmamızı ister. O istikamette başka insanlara ışık olmamızı ister Allah Teala. Bütün güzelliklerin sahibi olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, sizlere söylediğimiz her şeyi biz ondan öğrendik ve onun öğretisiyle, onun Kur'an-ı Kerim'inden. Kur'an-ı Kerim onun bize öğrettiklerinin yazılı ispatıdır. Her peygamberine aynı kitapları indirmiş, her nebiye Allah Teala aynı şeriatı şeriat kılmış. Yani insanları mutluluğa götürecek olan temellerden bahsediyorum. Öyleyse sizler insan olarak yaratıldınız. Sizler mutlu olmaya sadece insan olduğunuz için bile ehilsiniz. İnsan olmak saadetin muhtevasına girmenin temel kapısını teşkil eder. Her şeyin sizin için yaratıldığını hiç unutmayın. Bu şerefe layıksınız insan olarak yaratıldığınız için. Allah Teala her an sonsuzu yaratır. Ama insanın dışında yarattığı her şey her devirde insan için yaratılmıştır. Öyleyse insanların saadetine, insanların mutluluğuna dayalı olarak kainat kurmuş Allah Teala. Üstün mahluk insanın merkezinde olduğu bir kainat. Ve insanlardan Allah Teala ne mi istiyor? Sadece insanoğlunun mutlu olmasını istiyor. İnsanoğlunun mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması Allah'ın en çok hoşlandığı şeydir. O sadece bütün insanların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olabilirse o sadece Allah'ın söylediklerini anlayan ve tatbik eden bir insandır. Kim daha çok mutluysa o daha çok anlayan, daha iyi tatbik eden bir insandır. Böylece konu adım adım yükselir, yücelir ve sonunda Allah'ın bizatihi öğretisine dönüşür. Allah Teala öğreticilerin en hayırlısıdır. Çünkü öğrettikleri Allah'ın yolunda yükselirler ve yücelirler. Her güzellik Allah ile sizin aranızdaki bir şeyleri simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, mutlu olmak hepinizin elindedir. Bu saadeti en güzel şekilde yaşamaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse siz Kur'an kültürünün en köklü sahiplerisiniz.
Unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyorum. Tatbik edilmeyen Kur'an'dan bahsediyorum. Allah emretsin, istediği kadar emretsin. İnsanlar onu tatbik etmezlerse mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ve alemiyle, öğretmeniyle insanlar Allah'ın öğretisine sadece karşı çıkar bir hürriyetin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka Allah vardır. İnsanoğlunun mutsuzluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka şeytan vardır. Birisi mutluluğa, öteki mutsuzluğa, huzursuzluğa, sıkıntıya davet eder. Öyleyse Allah'ın dizaynı 28 basamaklık bir formda güzellerin en güzeline ulaşmaktır. İnsanların içinde güzellerin en güzeline ulaşmasından bahsediyoruz. Yoksa ruhumuz daha 21. basamakta Allah'a ulaşır. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah ki bütün kainatı yarattı. Bütün kainat onun tarafından yaratıldı. Allah Teala tarafından yaratıldı. Bu kainat da kainatın en üstün mahluku yaratıldı. İnsan. Ve Allah Teala ona dedi ki seni kendim için yarattım. Evet insan Allah için yaratılmıştır. Allah için Allah'a dönük bütün güzellikleri yaşamaya ehil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanların hanif fıtratından bahsediyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın tekliği konusunda vahdaniyet, cemaatin tekliği konusunda vahdaniyet ve Allah'a teslim olmak ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle kişinin Allah'a teslim olması. Her şeyin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı bir dünyada, bir kainatta yaşıyoruz. Bütün gezegenlerde, hayat olan bütün gezegenlerde Allah-u Teala'nın bu tek dini, tek din olarak hep var olmuştur. Bütün o peygamberler zamanında hep Allah-u Teala'nın tek dini yaşanmıştır. Yani Hz. İbrahim'in Hanif dini. Bütün insanları Hanif olarak yaratmış ve Hanif olarak dine doğrulmalarını istiyor insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın indinde hedefler hep aynı noktaya ulaşıyor. Hep 12'den vuran bir Allah'ın dizaynı ve arkasından hep aynı kelimeyle karşılaşıyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk.
O kadar seviyor ki Allah Teala insanı, bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve insanlara derece derece vermiş onların mutlu olabileceği şeyi. Ama cennetin veya cehennemin hak edilmesi sistemini kuran Allah Teala bunu kişinin talebine bırakmış. Kişinin talebi Allah'ın cennetine ulaşmaksa o cennetin standartlarına girer. Allah'ın cennetine ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine ulaşır. Kim de dilemezse o zaman o Allah'a isyan etmiştir. Allah Teala 73 tane Kur'an-ı Kerim'e ayet koymuş. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair. Ve bugün insanlar arasında Allah'ın bu dizaynını yok sayan milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık hayatın son devresinde bir büyük yanlışlık daha yapacak gibi görünüyor. Allah'a inananların birbirine düşman olacakları bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Böyle düşünenler, böyle yapanlar yanlış ata oynayanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı ister ve hepinize bunu emreder. Mutluluğu, saadeti emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse saadet denilen şey, mutluluk denilen şey hepiniz için. Onun için mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın hepinizde görmek istediği odur. Mutlu olmanız. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple devamlı bir saadet halini yaşayan bir insan olmak. Diğer taraftan dış dünyasında kişinin başka insanlarla olan kavgayı bitirmesi ve sulh ve sükuna ulaşması lazım. Başka insanların onunla kavgayı bitirmesi değil sevgili kardeşlerim. Sizin başka insanlarla olan kavganızı bitirmeniz söz konusu. Ve bir gün daimi zikirle buna ulaşacaksınız. Ve daha ötesinde her şeyin çok güzel olduğu bir başka ortam söz konusu. Nefs açısından da aynı durumun yaşanması söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin de Allah'a en yakın bir dizaynı gerçekleştirmesi söz konusu olmalı. Böyle bir noktaya dikkatle bakın. Saadet hali, mutluluk hali, güzellerin en güzelini yaşamak, işte hepiniz için söz konusu olan bu olmalı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmaya layıksınız. Unutmayın, hani fıtratıyla yaratıldınız. Mutlu olabilmenin bütün imkanlarına sahipsiniz. Hayır, dış dünyada kazanacağınız para değil. Dış dünyada kazanacağınız başka şeyler değil. Sizi mutlu edecek olan şey, davranış biçimlerini öğrenmeniz. Başka insanlara kendinizi adamanız. Daimi zikrin sahibi olmanız. Elinize geçenlerden başkalarını mutlaka infak etmeniz. Ben ise bütün güzellikler sizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin haliniz. Hepiniz mutluluğa namzetsiniz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı böylece Allah-u Teala'nın sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki yarenliğimizi İnşallah burada tamamlamak istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Geniş bir spektrum içerisinde sevgiyi anlatır mısınız? İhlas seviyesindeki bir kişinin sevgisiyle ihlasa ulaşmamış bir kişinin sevgisi arasındaki fark nedir?
2: Allah razı olsun. Sevgi Allah'tan devamlı olarak bize doğru akan, Allah'ın en çok değer verdiği ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Allah'tan bize, bütün kullarına her an sevgi akar. Ve Allah Teala'nın sadece sevgisi vardır insanlar için. Yani Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze, bir spektrum. Ne kadar insan varsa o kadar insanın muhtevasını alan, o kadar ayrı faktörden oluşan bir spektrum. Ve Allah herkesi sever. Her ne kadar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gadabından bahsediyorsa da, aslında onun bir tarafında daima sevgi vardır. Ve biz ne yaparsak yapalım, hep o sevgi var olmakla devam edecektir. Ama eğer biz Allah'ın sevgisine layık olmak için gerekenleri yapmazsak, Allah bizi cehennemine atmaz. Biz kendi kendimizi cehenneme atarız. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş, kanunlarını sünnetullahı içinde vücuda getirmiş ve işler bir sistemi hazırlamış bizim için. Yani diyor ki Allah Teala, bu uçağa binerseniz yapacağınız işler şunlardır, gideceğiniz yerde cehennemdir. Ama bu uçağa binerseniz bu uçak sizi doğru cennete götürür. Bu uçağa, birinci uçağa binmenin şartları şunlar, ikinci uçağa binmenin şartları şunlar. Biz seçiyoruz dilediğimizi. Ve bu seçtiğimiz, dilediğimiz husus bizi ya cehennemin dibine götürüyor ya da cennetin muhtevasının içine sokuyor. Öyleyse hiç kimseyi, evvela şu hakikati mutlak olarak elde tutmamız lazım. Allah hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Asla böyle bir şey istemez. Bu yüzden kim günah işlerse Allah-u Teala'nın rızası yoktur. O günah asla Allah'ın rızasıyla işlenmemiştir. Ve Allah insanlara günahta yardım etmez. Günahta yardım eden şeytandır. Allah kulunu günah işlediği zaman sadece serbest bırakır. Kendi iradesiyle, herkes hür iradesiyle, Allah'ın kendisine ihsan ettiği hür iradesiyle dilediğini yapmaya yetkili kılınmış, serbest bırakılmış. İşte nefretin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep günah işleyerek kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevginin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep hayır işleyerek kendilerini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırırken gayrı dünya saadeti de onların olur. Öyleyse bizleri cennet saadetine götüren unsurlar Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin gerçekleştirilmesi. Bu gerçekleştirme sırasında Allah'a karşı duyduğumuz sevgi yavaş yavaş insanlara karşı da kendisini gösterir. Fakat eğer biz dünya saadetini de elde etmek istiyorsak, o zaman daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir bizi irşada ulaştıracaktır. Daimi zikir bizi teslime de ulaştıracaktır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun tesliminden sonra ulaştığımız daimi zikir, bizi son teslim olan nefsimizin teslimine de ulaştıracaktır. Ve böylece biz dünya saadetinde sahip olacağız. İşte cennet saadetinin sahibi olduğumuz zaman yarı yarıya sahip olduğumuz sevgi hazineleri ihlasın sahibi olduğumuzda, salahın sahibi olduğumuzda tam performansla çalışır. Hani gemilerde yarım hız ileri, tam hız ileri diye emirler vardır. İşte onun gibi sevginizin motivasyonuna bakarsanız, nefsinizin yarısındaki afetleri temizlediğiniz zaman tabiatıyla nefretin de yarısını ruhunuzun hasretlerine olan sevgiye döndürdünüz. Onun için nefsinizin kalbinde yarı yarıya sevgi var ve nefret var. Onun için bu sizi sadece Allah'ın cennetine götürebilir. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçebilmiştir. Sevgi de böylece yarıyı biraz geçen bir özellik taşır. Veya insanların durumuna göre daha fazla veya daha az olabilir. Ama kalın çizgilerle eğer %50 düşünüyorsak, %51 düşünüyorsak nefs tezkiyesi noktasını, o zaman böyle bir şeyi düşünebiliriz. Yani nefsinizdeki nefret afeti yarıya inmiş, sevgi afeti de tabiatıyla iki kat çoğalmış. Nefsinizin afetlerinin yok olduğunu sıdırı, ruhunuzun sevgi hasreti işgal etmiş. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevginin boyutlarına bakın. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz, sevginiz fulldür. Sevginin ölçüsü var mı? Kesin olarak var. Dikkat edin. Siz Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız, sevgiden o kadar nasibinizi almışsınızdır. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Evet, Allah sizi ne kadar seviyor? Hemen anahtar elinizde. Acaba 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz bu %100'ün ne kadarında zikrediyorsunuz? Ona bakın. Eğer bir saatinde zikrediyorsanız siz Allah'ı yaklaşık olarak %4 seviyorsunuz demektir. Sevginiz %100'den sadece %4'ü kapsıyor. Neden? Çünkü bir gün 24 saattir. Eğer buna 25 saat derseniz yuvarlak hesap, bir saatinde zikrediyorsanız 25'te birinde zikrediyorsunuz. Yani %4'ü. İşte sevginiz bu kadar. Allah da sizi en çok sevdiğine %100 sevgi duyuyorsa onun %4'ü kadar sever. En çok sevdiğinin %4'ü kadar sever. Öyleyse hani bir korkudan bahsedilir hep, camilere gidersiniz. Derler ki korkun Allah'tan. Allah'tan korkmazsanız cehenneme gidersiniz. Korkun Allah'tan ki Allah sizi cezalandırır. Allah'ın yaptığı şey sizi cezalandırmaktır. Ve bir Allah tanıtırlar ki size, sanki Allah sadece ceza verici bir Allah. İşi bu. Herkesi cehenneme atmak, orada insanları sopadan geçirmek, onlara işkence etmek, Allah'ın görevleri bunlarmış. Oysa ki Allah'ın hiçbir zaman bunları yapması söz konusu değil. Asla istemez. Sizin cehenneme gitmenizi, cehennemde cezalanmanızı asla istemez. Dikkat edin, eğer bir insan cehenneme gidiyorsa bunun bir sebebi Allah değildir. O kişinin kendisidir. Kendisi demin anlattığı uçağı seçmiştir. Kendisini cehenneme götürecek uçağı kendisi seçmiştir. Allah açık açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Şöyle şöyle şöyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ne yaparsanız Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Ne yaparsanız Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ahdi gerçekleştirmezsiniz. Ne yaparsanız mürşidinize ulaşmazsınız. O zaman dalalete kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse şartları koymuş mu? Koymuş. Eğer diyor cennete gitmek istiyorsanız bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki, mürşidinize ulaşacaksınız. Üç, Allah'a ulaşacaksınız ruhen. Böylece cennet sizin olur. ve bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması hiç de zannedildiği kadar güç bir olay değildir. Güç bir vazifeyi ihata etmez. Zamanımızda 4 aylık bir süre bu konu için kafi gelmektedir. Bütün insanlar bir bilselerdi ki Allah onları ne kadar çok seviyor. O zaman herkes Allah'ın sevgisine layık olmak için hep kendilerini cennete götürecek olan standartları tatbik etmeye çalışırlardı. Ama çalışabilmeleri için önce bunları bilmeleri lazım. İşte öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık bunları insanların bilmesi mümkün değildi. Ne demek istiyorum? Anlattığım şeyler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücudunu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Bugünkü din öğreti sistemi içerisinde bunların hiçbirisi yok. Yani hani diyorum ya, Allah Teala uçaklardan biri diyor sizi cennete götürecek. Teşbihte hata olmaz. Biri de cehenneme götürecek. Seçim hakkı sizin. İnsanlar neyi seçiyorlar? Cehenneme götürecek uçak seçiyorlar. Çünkü nefsleri ötekini istemiyor. Şeytan onlara her güzel şeyi bozuk gösteriyor, kötü gösteriyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer buysa, o zaman Allah-u Teala'nın öğretisi o insanlar için bir şey ifade etmez. Öyle bir ortamda yaşadık ki biz bunları açıklayana kadar, zaten bir şey ifade etse de kurtuluşları mümkün değildi insanların. Neden? Çünkü insanları kurtuluşa götürecek olan, cennet saatine götürecek olan Allah'ın hangi emri varsa, sahabe tarafından tatbik edilmiş olan hangi emri varsa, hiçbirisi zamanımız literatüründe fazlar arasında yer almıyor. Değil fazlar arasında yer almak, bilgiler arasında da yer almıyor. Öyle bir güne ulaşmışız ki 14 asırdır yazılan kitaplar Allah'ın bütün insanları cennet saatini ulaştıracak olan ve dünya saatini ulaştıracak olan emirlerini ihtiva etmez olmuş. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşitlerine ulaşmış, yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirmiş. Hepsi cennet saatini sahibi olmuşlar. Sonra da daimi zikrin

0: insanları öyle bir şekilde kırdırmak ki hiç bitmeyen bitkin. Ne oluyor? Daima taraflardan biri öbür tarafa kendisinden birini öldürdüğü için öç almak üzere bakıyor. İntikam alacak. Ve o intikamını aldığı zaman öbür taraf aynı.
1: Kendi intikamını alana kadar da vazgeçmeyecek.
0: İşte bu kan davası asırlar boyunca bütün insanları şeytanın tuzağında tutuyor. İşte bundan 14 asır evvel sahabe olmadan evvel bu durumdaydı. Onlar sevgiyi bilmiyorlardı. Bildikleri şey nefretti. Bildikleri şey kindi. Bildikleri şey bütün insanlara kötülük yapmaktı. Bu kötülük standartları kendi çocuklarına kadar uzanıyordu. Evet. Sahabe olmadan önce kız çocuklarını küçücük yaşlarda diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesi ve ağlayarak anlatıyordu hep Allah'ın evliyası olduktan sonra yaptığı büyük hatayı. Hepsi aynı durumdaydı sahabenin. Ve o sahabeyi Allah'ın sevgisidir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisidir ki, bulundukları cehennemin en derin çukurundan aldığı dünyadaki en üstün insanların arasına ulaştırdı. Bunun mimarı insan standartlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Melek standartlarında Cebrail aleyhisselam'dır. Ve arkalarında da Allah vardır. İşte bunun, bu standartların var olmasının sebebi Allah'ın o yüce sevgisidir. Sahabeyi onların başlangıç devirlerinden ayıran en büyük hasret neydi diye sorarsanız sevgidir diye cevap veririm. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kesin delillerim var. Allah-u Teala Âl-i İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesi diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizi yakaladıkları yerde size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik edersiniz. Eğer kitabın bütünü diyorsanız, o bütünü sevgi halesi olarak değerlendirin. İslam %100 sevgi dinidir. Zaten başka bir din hiç olmadı. Eğer insanlar bugün de İslam'ın ne olduğunu anlasınlar, İslam'a akınlar başlar dünya üzerinde. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kılar. Kalplerinde sevgi bulunmayan, insanlardan nefret etmeyi, onları cezalandırmayı, onlara karşı çıkmayı şeref sayan bir sürü sevgiyi tanımayan insan din adamı olup karşımıza dikilmişler. Hiçbirisi, dikkat edin sözlerime, hiçbirisi Allah'ı sevin demiyor. Hepsi Allah'tan korkun diyor sadece. Ne var arkasında? Unutmayın, korkan korktuğundan kaçar. Kim korkuyorsa Allah'tan, Allah'tan kaçar onu cezalandırmasın diye. Ama kim seviyorsa sevdiğine koşar. Şeytan sizi bu din adamları vasıtasıyla Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Allah da Allah'ın adamları vasıtasıyla sizi Allah'ı sevmeye çağırıyor. Öyleyse boyutları dikkatli yerine yerleştirirseniz bütün dünyayı sevgi boyutundan gözleyin diyorum. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey sizin başkalarına verdiğiniz, verebildiğiniz sevgidir sadece. Sakın birbirinden nefret etmeyin. Sakın başkaları size yanlış davrandılar diye onlardan intikam almaya kalkmayın. Sakın sevginizi azaltmayın.

0: yapılan bir davranışın içinde olmayın. Velev başkaları size karşı öyle davransalar bile. Diyelim ki bir kardeşimiz size bir haksızlık yaptı. Sakın ona karşı sevginizi azaltmayın. Onu kaybetmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Zaten yaptığınız zaman kaybeden o olmaz. Siz olursunuz. Sevginiz azaldıkça Allah'ın katında devamlı derecat kaybedersiniz. Başkaları size yanlış davrandığı zaman yapmanız lazım gelen şey sevginizi ona hissettirmektir. Yapmanız lazım gelen şey onun kalbini kırmadan ona sevgiyi aşılamaktır. Kıskançlık, fesat, intikam, nefret, bunlar sevginin karşısındaki şeytanın kaleleridir. Size hiç hissettirmeden sinsin sinsi yaklaşır ve başkalarından nefret etmenizi sağlamaya çalışır. En ufak bir hata yapan insan için olmadık şeyleri kalbinize fısıldayan hep o iblistir. Bizimle tartışmalarda bulunan insanlara dikkatle bakın. Neden bize bu kadar kızıyorlar ve neden biz onlara hiç kızmıyoruz? Bu dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte taraflardan birinde bizim canibimizde yalnız sevgi var. Onları da severiz. Hiçbirisi bize düşmanlık yaptı diye bizim düşmanımız olamaz. Biz onları düşman kabul etmeyiz. Düşman olmaları da zaten mümkün değil bize. Çünkü biz onların da Allah'ın yoluna girmesini istemekten başka onlardan hiçbir talebimiz yoktur. Allah'ın yoluna girerlerse ne olur? Mutlu olurlar. Biz de onlara ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutlu oluruz. Öyleyse biz de onlar gibi onlara düşman olsak ne olur? Kaybeden biz oluruz. Onların seviyesine ineriz. Ama Allah Teala buna hiçbir zaman müsaade vermediği gibi bizim kalp yapımızı öyle bir değiştirir ki o arada nefretten eser kalmaz. Bir insan düşünün, sizi öldürmeye kararlı, defaatle denemiş. Bunu da yakından biliyorsunuz. Ona da kızamazsınız. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Ondan nefret edemezsiniz. Allah Teala sadece size kötülük yapmak isteyen insanlara karşı sizde acıma duygusu uyandırır. Onlara da sevgiyle bakarsınız. Aynı sevgi potasında hem en kötü insanı hem en iyi insanı bulundurursunuz. Unutmayın, sizin de sevginiz en az sevgiden en çok sevgiye kadar artar. İşte bu en az sevgiden en çok sevgiye kadar uzanan spektrumun bir alt boyutunda nefreti hissediyorsanız orada durun. Siz o zaman henüz Allah'ın adamı değilsiniz. Allah'ın kadını değilsiniz. Sizin için söz konusu olan şey nefretin Allah'u Ekber. Öyle bir dostların içinde düşünürler ki onların bütün yaşadıkları sadece sevgiye dayalı bir bütün boyut oluşturur. Tek bir boyut. Sevgi. O dünyada nefrete yer yoktur. O dünyada kavgaya yer yoktur. İnsanlar sadece bu sevgi boyutundan cevap alırlar kendi kurtuluşları için. Eğer Allah Teala bazen o insanlar için onların ders almaları istikametinde Allah'ın üst seviye evliyalarına, mürşitlerine bir şeyler söylüyorsa, söyletiyorsa ve bu söylenenler onları kızdırıyorsa, aslında söylenenler onları kızdırmak için söylenmemiştir. Sadece onları Allah'ın yoluna davet etmek için, Allah'ın güzelliklerini onlara öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için söylenmiştir. Dikkat edin ki öyle bir boyutta yaşıyor dünya, öyle bir boyutta yaşıyor ki din adamları insanlara öğrettikleri şeylerle kurtarmaları hiçbir şekilde mümkün değil, kendilerini de. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki din öğretenler de kurtulamazlar, onlardan din öğrenenler de kurtulamazlar. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer siz sevgiyle yoğrulmuş olsaydınız ve bütün din adamlarının insanlara onları sadece cehenneme götürecek şeyleri öğrettiklerini, hiçbirinin kurtulmasının mümkün olmadığını bilmiş olsaydınız, onlar için sadece üzülür, onlar için ızdırap duyar ve onların da kurtuluşa ulaşmaları için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır olurdunuz. İşte öyle bir güne ulaşacaksınız ki siz sadece başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacaksınız. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki size ait hiçbir şey olmadığını, sahip olduğunuz her şeyin aslında Allah'ın olduğunu ve onları başkaları için harcamak gereğini duyacaksınız. İşte sevginin bu boyutuna dikkatle bakın. Üç safhadan bahsediyorum sizlere. Birinci safhada siz varsınız, başka insanlar var ve Allah var. Ne kadar sürer bu? Ne kadar süre başkalarının size yaptığı davranışlarda sizi üzen, sizi nefrete götüren bir şeyler hissediyorsanız o kadar sürer. Bir gün onlar hakkında nefret duymamaya başlayacaksınız. Sadece size kötülük yapanlara acıyabileceksiniz. Onların da kurtulmasını talep edeceksiniz. İşte ne zaman bunu hissedebilirseniz, yani onların yaptığı hiçbir şey sizin üzerinizde onlara karşı negatif bir tesir uyandırmadığı bir noktaya ulaşabilirseniz, size yapılan bütün kötülüklere rağmen onları sevmeye yine devam ederseniz, yine en büyük talebiniz onların da kurtulması olursa, o zaman artık onlar yok. Siz varsınız ve sadece Allah var. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı? Öyle bir dünyadan bahsediyorum ki o dünyada size kötülük yapan kim olursa olsun onlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız. Duyabileceğiniz şey sadece sevgidir. Ve onların sizin ulaştığınız o güzel yerlere ulaşamamaları sebebiyle onlara sadece acıyabilirsiniz. Onların size karşı olan davranışları ne olursa olsun artık sizin üzerinizde bir negatif tesir oluşturması mümkün olmayan bir limandaysanız, o zaman artık onlar yok. Burada siz varsınız ve Allah var. İşte ulaşmanız lazım gelen son merhale bu. Sadece her devirde zamanın halifesi, ki aynı zamanda huzur namazın imamıdır, o üçüncü noktaya ulaşacaktır. Üçüncü noktada kendisi de yoktur. Sadece Allah vardır. Yani onun iradesi bağlanmış birinci pozisyon, iradesi refedilmiş ikinci pozisyon, tasarruf altına alınmış üçüncü pozisyon. Tasarruf altına alındığından itibaren kendisi artık yoktur. Sadece Allah vardır. İşte bu insan sevginin bütününün sahibidir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onun vekilidir. Bu açıdan vekilidir, sevgi açısından. Bütün hasretlerin, ruhunuzun bütün hasretlerinin başında sevgi gelir. İşte bu sevgiyi en üst boyutlarda yaşadığınız yer burasıdır. O noktaya dikkatle bakın. O nokta tasarruf noktasıdır. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sizin için bir sorumluluk yoktur diyor davranışlarınızda. Çünkü siz seçim hakkının sahibi değilsiniz. Ne söylerseniz biz söyletiriz. Ne yaparsanız biz yaptırırız. Ne söylerseniz siz söylemezsiniz. Onları söyleten biziz. Ne yaparsanız siz yapmazsınız. Onları yaptıran biziz der Allah-u Teala. Ve görürsünüz ki gerçekten iradi yapınızın Allah'ın karşısında şu kadarcık bir değeri yoktur. Siz sevginin en üstünüyle ona %100 köle olmayı başarmış olursunuz. Hepiniz Allah'a köle olun. Onun sevgisinin içinde kaybolun. Bunu yaşayın. Sevgiyi yaşayın. Sizi sonsuz saadetlere götürecek olan şey sizin geminizin yelkenini şişirecek olan tesir en üst boyutlarda sadece sevgi rüzgarıdır. Her şeyin yerini sevgi almalı. Bütün güzelliklerin sevginin arkasında saklandığını hiç unutmayın. Ve bileceksiniz ki siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah sizi sizin sevdiğinizin fazla sever. Sevginiz arttıkça onun da size karşı olan sevgisi aynı oranlarda artar. Yani sizin artan sevginizin binlerce katı oranında artar. Öyle bir güne geleceksiniz ki sevgiden başka hiçbir şey kalmayacak. Bütün diğer hasretlerinizin renkleri sevginin rengine dönüşecek. Ve sadece onun ışığında göreceksiniz. Onun ışığında konuşacaksınız. Onun ışığında yaşayacaksınız. İşte bunun adı mutlak sevgidir. Hepinizin o mutlak sevgiye ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sualin cevabını inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka?
1: Efendimiz bir kişi diğerini seviyor. Ama karşısındakinden böyle bir beklentisi kalmamıştı. Yani ben onu sevdiğimden eminim. O beni sever sevmez, az sever, çok sever. Yani işte o onu sahtı diye düşünebiliyorsa. Böyle bir düşünce Rabbani olabileceği gibi nefsi durup bir afetlerinin eseri olabilir mi? Bunu nasıl ayırt edebilirim?
0: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz başka kardeşlerinizi seviyorsanız, onlar da sizi sevmiyorsa ve onların sevmemesini böyle yorumlamak imkanının sahibi olabileceğiniz bir güne ulaşmışsanız, bunun nefsinizle uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını müjdesini size verebilirim. Dikkat edin ki sahalar ikiye ayrılır. Bir sizin sahanız, iki başkalarının sahası. Allah-u Teala bütün insan kullarını serbest iradeleriyle donatmıştır. Bu serbest irade o kişiye dilediğini yapma yetkisini Allah-u Teala tarafından %100 tanır. Ne demek istiyorum? Bunun en üst boyutunu anlatmıştım size. Habil ile Kabil arasındaki olayı. Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim. Habil'in cevabı şöyle. Olabilir diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan bunu hemen yapabilirsin. Ama zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben sana kin duyacağım. Zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben de kılıcımı çekip sana vuracağım. Ben de seni öldürmeye çalışacağım. Hayır diyor, sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığında ben sana hiçbir zaman kin duyamam, nefret duyamam. Senin hakkında kötü şeyler düşünemem. Senin yaptığın her şey senin iradenin mahsulüdür. Benim iradem kendi sahamda benim için geçerli. Senin iraden senin sahanda geçerli. Ama sen dilersen o sahayı aşarsın, paralize edersin ve benim sahama geçersin ve beni öldürebilirsin. Bunun cezasını Allah'a ödemek mecburiyetindesin. Ben Allah'ın yakınlarından biri olarak, sevgiye ulaşmış biri olarak sana bunu ihsanla mükellefim, o kadar. Beni öldüreceksin diye senden nefret edemem. Beni öldüreceksin diye sana kızamam. Çünkü bunu başarabilirsen, belki eğer sen bunu yapamamış olsaydın da ben gene aynı anda ölecektim. Başka bir sebepten. Öyleyse benim sana karşı olan sevgimin azalması hiçbir şekilde mümkün değil. Beni anlayabilsen, aynı şeyleri paylaşabilsek, sen de bana karşı sevgi duyabilsen, benim sana duyduğum sevgiyi, zaten beni öldürmeyi hiçbir zaman düşünmezdin. Öyleyse ne demek istiyorum? Bütün insanlar için hayat bir defa yaşanır. Bu dünya üzerinde sadece bir defa yaşarsınız. Reenkarnasyon falan hepsi masal. Allah'ın hiç kabul etmediği insanların öldürdüğü hikayeler. O yaşantı boyunca sevmeye çalışın. Herkes. İşte insanların en büyük hatası başkalarını sevecek yerde kendilerini sevdiklerini zannetmeleridir. Onlar aslında kendilerini sevmiyorlar. Çünkü nefslerinin %100 emrindedirler. Nefste ise sevgi hasretinin bulunması mümkün değildir. Öyleyse Allah bütün açıklamaları Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hangi hadiseyi analize tabi tutuyorsanız, incelemeye alıyorsanız, iki ayrı cepheden ona bakmak mecburiyetindesiniz. Birinci cephede nefsiniz var, nefsinizin açısından bir inceleyeceksiniz meseleyi. İkinci cephede ruhunuz var, ruhunuz var. Ve göreceksiniz ki hedefiniz nefsinizi ruhunuza dönüştürmektir. Sözüme dikkat edin. Hiçbir zaman ruh nefs haline dönüşmez. Ruhun dejenerasyonu diye bir şey söz konusu değildir. Ruhun yozlaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Tekamülün son kademesinde yaratılmış olan, programlandığı an Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasını alan bir ruhun sahibisiniz. Ve hedefiniz nefsinizi de o ruhun hüviyetine bürümek, oraya ulaşmaktır. Öyleyse böyle bir sevgiyi yaşadığınız zaman o sevginiz ne kadar üst boyuttaysa biliniz ki mutluluğunuz da o kadar üst boyutta olacaktır. İşte sevginin bütün boyutlarıyla sizi kapladığı, sevginin dışında hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ona ne kadar yaklaşırsanız beni o kadar anlayabilirsiniz. Öyleyse bilin ki sizin mutluluğunuz her zaman başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır ve hususludur. sizin zannettiğiniz şeylerden başkalarına ne kadar verebiliyorsunuz? Neden öyle konuşuyorum? Sizin zannettiğiniz şeylerden diyorum, size ait olan şeylerden demiyorum. Çünkü sadece bir zannın eseridir bir şeylerin size ait olduğunu düşünmek. Aslında her şey Allah'ındır. Ne diyor Yunus? Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? İlk sahibi ve son sahibi aslında sadece Allah. Hepinize emanetler veriyor. O emanetleri en iyi standartlarda kullanmanızı istiyor. Hiç gözünüzden sevgi gözlüğünü çıkarmayın. Hep o gözlüklerle bakın. Bütün olaylara, başkalarının davranışlarını müsamahayla ve sevgi gözlükleriyle ölçün. Onlardan intikam almaya değil, o öfkelenen, sinirlenen insanlara nasıl yardım ederim diye, nasıl yardım edebilirim de onu bu hastalıklardan kurtarabilirim diye çözüm arayın. Unutmayın, onlar bilmiyorlar. Bilseler onlar da mutlu olurlardı. Kendilerindeki hasletlerin neler olduğunu bilmiyorlar. Şeytanın nefslerine yaptığı tesir sebebiyle hep en kötü standartlar içinde yaşamaya mahkum etmişler kendilerini. Ömürleri boyunca da hep öyle olacak. Toplumların refah seviyesi yükseldikçe onların mutluluklarının arttığını zannetmeyin. Onlarda rejenerasyon başlar. İntiharların en çok olduğu ülkenin İsveç olduğunu biliyor musunuz? Fert başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülke. Hürriyeti, insanların nefsleri en uç noktalarda kullanıyorlar. Ve sonuç her zaman hüsran. Asıl mutluluğun nefsin teskiyesinde ve tavsiyesinde olduğunu insanlar bilmiyorlar. Öğrenecekleri devreye doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu yılbaşı aynı zamanda başlanacak. Ne demek bu? Bu bir işaret. Yeni bir eşikten yeni bir devreye giriyoruz. Allah'ın düşmanlarına Allah'ı öğretilmenin daha geniş imkanlarına kavuşacağımız yeni bir yıl. Birkaç yıl içinde bütün insanlar Allah'ın güzelliklerini öğrenmiş olacak ve bir kısmı bunu yaşamaya başlayacaklar. Öyleyse diyoruz ki insanları sevin. Şimdi biz başkalarına karşı sevgi duyuyorsak ve onlar bize karşı sevgi duymuyorsa, nefslerine tabi oluyorlarsa, o zaman onlar hakkında ne düşüneceksiniz? Size karşı yanlış davrandıkları için siz de onlara aynı yanlışlarla mukabele edip öfkenizi mi alacaksınız? İntikamınızı mı alacaksınız? Yoksa onlar serbest iradelerini o tarzda bir hareketle kullanıyorlar. Bu onlara Allah-u Teala tarafından verilmiş bir hak. Nasıl isterlerse öyle kullanırlar. Çünkü sonuçtaki ceza kendilerine aittir. Öyleyse herkes her yaptığının bedelini daima sıfırlar. Allah'ın kanunu kesin olarak böyledir. Öyleyse onun Allah ile olan bilançosuna baktığınız zaman sonucun hep sıfır çıktığını göreceksiniz. Yapılan her şey karşılığıyla ödenir. Allah-u Teala mutlaka onu ödettirir. Onunla Allah arasındaki ilişkiyi kendisine bırakın. Siz onunla olan ilişkinizi değil, Allah ile olan ilişkinizi düşünün ki bu Allah ile olan ilişkinizin sonucunda ona ulaşırsınız. Eğer öyle yaparsanız, Allah'ın sevgi halesi içinde kaybolursanız, o zaman onun size yaptığı kötülüğü hiçbir zaman kötülük olarak değerlendiremezsiniz. Belki sizin bütün güzel davranışlarınıza karşı o size gene de aynı şeyleri yapmakta devam ederse belki ondan uzaklaşırsınız. Ama sevginiz hiç azalmamalı. İnsanların etraflarına karşı yaptıkları kötülükleri onlara en ağır dille onları suçlayarak hatırlatmak ve siz güzel davranışlarınızla sevginizle onlara örnek olun. Onları gösterin. Onları kırmadan nasıl davranılması gerektiğini onlara gösterin, anlatın. Bunu sizden başka yapabilecek insan yok. Bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşadıklarınız o nedenlere baktığınız zaman da aynı hazin tabloyu görüyorsunuz. Evet, sofilerden bahsediyorum. Bizim dışımızdaki insanlara dikkatle bakın. Sofi standartlarına ulaşmış olan birçok insan tanıdık konferanslarda. Ama onlarda o hoşgörüyü, sevgi içinde kaybolmuşluğu yakalayamadık. Benim istiyor ki hepsi tasavvufu yaşayanlar, sevgiyi yaşayanlar olsun. Öyleyse başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, o kendi sahasını aşmış, sizin sahanıza ulaşmış, size de aynı yanlışlıklarla davranışlarda bulunuyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Ona mutlaka Allah-u Teala bir imkan verecektir size. Mutlaka verecektir. Onun size yaptığı yanlış davranışa karşı doğru bir davranışa davranışla, yani kötülüğe karşı iyilikle bu kabul etmeniz gerekir. Üç tarz davranış biçimi olduğunu biliyorsunuz. Kötülüğe kötülükle mukabil etmek, yani kısas. Bir, affetmek. İki, kötülüğe iyilikle mukabil etmek. Üç, Allah'ın evliyası olmayan herkes intikam almak ister. Evliyalık makamı affın gereğini uygular. Daimi zikir ve ondan ötesi mutlaka kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi önerir. İşte sevginin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yer burasıdır. Ve gelecek devirde asr-ı saadette bütün insanları bir bayrak altında toplayacak olan şey işte bu sonsuz sevgidir. Öyleyse insanlara karşı onları affederek onları güzelliklerini, Allah'ın güzelliklerini anlatacak tarzda davranarak bu muhteşem tabloyu sergilemek hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından emredilmiş bir vazifedir. Biz de sizi bu istikamette Allah'ın sünnetiyle ikaz ediyoruz. Sevgiyle davranın. O sevginin içinde yok olun. Allah razı olsun. Yeni sual gelecek herhalde.
1: Efendimiz özlem, velayet kademelerinde ilerleyen insanlar üzerinde nasıl tezahür eder? Özlememek mümkün mü?
0: Evet.
1: İkinci şıkkı, eğer mümkün değilse hangi düşünce tarzıyla özlem mutluluğa perde olmaz?
0: Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem, yani asıl adıyla hasret. Aslında Allah'ın indinde sevgiyi arttıran bir faktördür. Nefsinizin hangi afetine bakıyorsanız karşısına sevgiyi koyabilirsiniz. Ruhunuzun sevgi adlı hasretini koyabilirsiniz. Ruhunuzun hangi hasretini ölçüyorsanız onu, sevgiyi de arkasında bir perde olarak tutup inceleyebilirsiniz. Her türlü hasretin ve her türlü afetin ölçümünde sevgi şaşmaz bir anahtardır. Şaşmaz bir ölçüdür. Ve hepsinin rengini size göstermekte en kesin silah Allah'a salat olunan elinize verilmiş. Bunun adı sevgi. Öyleyse hasret nedir? Sevginin var olduğu sistemlerde mevcut olabilen bir seven, sevilen kişiye ulaşma talebi. Dikkat edin, sevgi hasretle sulanır, hasretle boyatar, hasretle gelişir. Nasıl bitkiler onları suladığınız sürece bir gelişme gösteriyorlarsa, eğer ayrılık varsa sevginin boyutu hasretle kendini gösterir. Hasretinizin büyümesi demek, sevginizin de büyümesi demektir. Öyleyse sevgi insanların birbirinden uzaklaşmasıyla yok olacak olan bir faktör değildir. Muhtemeldir ki ayrılık sevgiyi arttırıcı bir faktör olarak çıkar karşımıza. Bununla da hasrettir. Hasret varsa arkasında sevgi vardır. Dikkat edin, eğer nefret varsa hasret yoktur. Öyleyse nefret eden kişi, nefret ettiği kişiden sadece kaçmak ister. Asla ona ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diyenlere bu ithaf edilir ki onlar Allah-u Teala'dan sadece korkuyorlar ve bu korku nefsin bir afetidir sadece. Ruhun sevgisiyle hiç alakası yok. Kim nefret ederse o kaçar. Kim severse o da sevdiğine kavuşmayı diler. Öyleyse bütün güzelliklerin Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olduğunu hiç unutmayacaksınız. Uzaklıklar aslında biz insanların zannettiği gibi mesafe mefhumlarıyla ölçülmez. Allah Teala'nın kademelerinde ilerledikçe bir gün tayi mekanın sahibi olacaksınız. O zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Her zaman size hasret olan insanlarla beraber olabilirsiniz. Ama Allah Teala istemedikçe bunu onlara hissettirmemek mecburiyetindesiniz. Her güzel şey Allah Teala tarafından verilen hediyelerle en güzele dönüşür. Bu hediyelere layık olmaya çalışın. Bilin ki sizde oluşan güzellikler mükafatların çoğalmasına, nefsinizin afetlerindeki artışlarsa mükafatların azalmasına sebebiyet verir. Öyleyse en güzeli ulaştığınız yer bütün afetlerden kurtulduğunuz, sevginin bütün boyutlarıyla ruhunuzun bütün hasretlerine hakim olduğu gibi nefsinizin bütün afetlerine de hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Öyleyse orada sevginin bu boyutlara ulaştığı yerde işte orada durma bakın, orada eğer sevdikleriniz sizden ayrıysa hasret vardır. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok hasreti yaşarsınız. Sakın üzülmeyin. Hep bunu hatırlayın. Hasret sevginin temel işaretidir. Sevmeseydiniz hasret oluşmazdı. Unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Sevginin de bedeli fedakarlıktır. Sevenle sevmeyen fedakarlık açısından birbirinden ayrılır. Hadi size bir kıssa anlatmıştım, gene anlatayım. Bir kadının yeni doğmuş çocuğunu bir başka kadın çalıyor. Ve çocuğu çalan kadın yakalıyor çalanı ve gidiyorlar zamanın halifesinin karşısına. Halife zamanının en büyük kadısı olarak, yani hakim olarak karar verecek. Diyor ki, bu çocuk senin mi? Birinci kadına, benim diyor. İkinci kadına soruyor, o da benim diyor. Ne diyor? Demek ki bu çocuk ikinizin birden çocuğu. Öylesi diyor, getirin bana bir kılıç. Getiriyor. Şimdi diyor, bu çocuğu ikiye böleceğim. Tam başından itibaren ikiye böleceğim. Tam olarak yarısını sana vereceğim. Öbür yarısını sana vereceğim. Kadınlardan birisi, tamam diyor, öyle yapın. İkincisi diyor ki, ağlayarak, sakın diyor böyle bir şey yapmayın, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Bu çocuğu diyor, o alsın diyor. Kadı çocuğu bunu söyleyen kadına veriyor. Eğer diyor o annesi olsaydı, o çocuğun öldürülmesine dayanamazdı. Öyleyse dikkat edin. Bir kadın kendinin olmayan bir çocuğu, bir çocuk sahibi olmak fikriyle, kim bilir ne kadar detayı var konunun, çalıyor. Bir defa çalmasının hepsinin çok büyük bir afeti. Yetmez. Allah'ın hakiminin karşısında bile devam ediyor yanlışı yapmaya. Ve sonuçları tabii Allah-u Teala'nın adalet dağıtımının bir neticesi olarak kadı çocuğu gerçek annesine veriyor. Arkasında ne var? Bir ölçü var. Sevgi. Seven kadın, evladını seven kadın, evladının parçalanmasına müsamaha gösteremez. Öyleyse insanlar diyebilir ki, ben falancayı çok seviyorum. Ona sorun. Gerçekten çok seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse sana bir sual soracağım diyeyim. Onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? İşte burada esas değer ölçüsü çıkar ortaya. İnsanlar kendilerinden fedakarlık istendiğinde gerçek yüzlerini göstermek mecburiyetindedirler. Ve herkesi bu miyarla ölçebilirsiniz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer seviyorsa insan, o fedakarlığı yapabildiği kadar seviyor demektir. Başka bir ölçü bu kesin statüyü değiştiremez. Allah-u Teala'nın indinde sevmenin bu kainattaki en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi sualı? Tamam.
1: Allah razı olsun. Efendimiz Osmanlı'nın bugün dünyadaki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Osmanlı padişahlarının birçok olumsuz yanlarını anlatırken saraylardaki haremler için müşkülleri kırılır diyor. Kısacası Osmanlı denince barbarlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan çözüldü bir durumda. Bu konudaki gerçekler nedir? Neye dayanarak Osmanlı'da giriniyor?
0: Allah razı olsun. Evvela her şeyden evvel bunu söyleyelim ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Unutmayın, okullarda bize de sizin öğrendiğiniz bilgiler verildi. Osmanlı'dan nefret ederek büyüdük. Osmanlı padişahlarının deliliğini mi, cinsel sapıklıklarını mı, daha neleri anlatmadılar bizlere. Bizim zamanımızda okusaydınız tarih kitaplarını, Cumhuriyeti en iyi standartlara ulaştırabilmek için Osmanlı'yı kötülemekten geçen bir yolun mevcut olduğunu derhal anlardınız. Yani insanlar yeni kurulan Cumhuriyeti desteklemek için tek bir çare bulmuşlar, Osmanlı'yı kötülemek. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Biz Osmanlı'yla, Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Osmanlı'nın hayranıyız. İşte o duvardaki arkada bu hayranlığımızın bir ifadesidir. Evet, şeceremiz Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanır. Ve o devir bir başlangıçtır. Osmanlı'nın dünya hakimiyetinin bir başlangıcı. İşte bugün Amerika'dayız. Amerika'nın toprakları Avrupa topraklarından daha fazla. Avrupa'nın toplam topraklarından. Ama Osmanlı'nın toprakları Amerika'nın toplam topraklarından daha fazlaydı. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı'nın devamlı bir yücelme içinde olduğunu görüyoruz. Ne var arkasında? Arkasında Allah var. Ne var arkasında? Arkasında Allah'ın evliyaları var. Nasıl bir olgudan bahsediyorum? Her padişahın yaşadığı dönemde 1299-1699 arasında mutlaka o padişahın yanında Allah'ın emirlerini Allah'tan alabilecek ve padişaha iletebilecek esnafta Allah'la devamlı konuşma halinde olan, devamlı müşavere halinde olan Allah'ın mürşitleri vardı. Her padişah mürşide tabi idi. Hepsi ocaktandı. Ve Osmanlı'nın iki büyük sınıfı Allah'ın sınıfıydı. Birisi asker sınıfı, Allah'ın askeri. İkincisi esnaf sınıfı, Allah'ın esnafı. Yeniçeri Ocağı'na hiç kimse bir mürşide tabi olmadan acemi olan olarak giremezdi. Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. Bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybederim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleysek, ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et.
1: Allah!
0: İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andaladore ile Plevese Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah'a fena yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım, ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı için gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yönlerden esnerir ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kafasıyla ve Andalusya'da dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşları diyor, 3 kat tayfan, 3 kat gemin, yüksek bordoları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar, senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış, sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor, siz ölümden ne kadar korkuyorsanız, bu insanlar anlamıyor, şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar, ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor. Osmanlı donanması çok telefat veriyor. Rüzgar Andalusya'nın arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti orada, yüksek bordolu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters istikametten esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Plevede deniz savaşını. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devresi boyunca Osmanlı kendisi için nizamı alem diyordu. Devlet-i Aliye diyorlardı, yüksek devlet. Osmanlı Devleti Devlet-i Aliye'ydi. Ve bütün dünyaya duyurulmuş olan bir işareti vardı Osmanlı'nın. Hı. Osmanlı diyorlar nizam-ı alemdir. Yani bütün alemlerin nizamı Osmanlı'dan sorulur. Nerede İslam'a karşı bir başkaldırı varsa, İslam'a karşı bir saldırı varsa, bir haksızlık varsa, Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka oradaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıyor. Ve çölden geçiyorlar. Ordu bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar. Geliyorlar yanına. Padişahım diyorlar. Asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz. Onları da indirdiniz. Çünkü padişahın önce hepsi inmişler atlarından. Perişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki görmüyor musun diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önümüzde yürüyor. O diyor yürürken ben nasıl atabilirim diyor. Osmanlı her yere adalet götürdü. Tam 400 yıl. Cihan hakimiyeti 600 yıl sürdü. Ama hakimiyetin esası o 400 yılda ölçülür. Ve büyüme devresiydi, gelişme devresiydi, yükselme yücelme devresiydi Osmanlı'nın. Bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın emrinde olan, İslam'ı yaşayan bir ordunun, yani tasavvufu yaşayan bir ordunun. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyordu. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da baş aşağı gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Ve artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Ve tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından da çökme. Her tarafta rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa o mutlaka Yılmaz Öztuna'nın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu. Gözleriniz yaşayacak. Muhteşem şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler. Evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman? İki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz de yarın yapabilirsiniz ama onlar yaptılar. İlahi kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. O sistem bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder. Ve Osmanlı dünyanın hakimiydi. Ve bugüne geliyoruz. Amerika'da soruyorum, ben Türk'üm diyorum, Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu haberdar bile değil. Haritada yerini gösteremiyor. Anlamı ne? Anlamı yok olmuşuz. Dünya haritasından silinmişiz. Dünyanın devletlerinin içinde şu kadarcık itibarımız kalmamış. Neden acaba? İşte ondan, Allah'tan ayrıldık. Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız. Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürüyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var. Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arasında saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. Selamat.
1: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar, Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın

bunu dörde bölmüş. Onun için Nelas'ın suresine Kur'an'ın bütününü itibar eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel Asr suresi. Allah Teala buyuruyor, Vel Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabi. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar onların hüsranda oldukları cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah Teala. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi Sırat-ı Mustakim'in üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Vel Asr suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4. Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler. İşte sure şöyle. Vel Asr. Asr'a yemin edelim. İnden insani lefî hüsr. İnsanlar ki, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bilhak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bis sabr. Sabrın sahibi olup nefslerindeki bütün afetleri yok edip ruhlarının bütün güzelliklerine

0: sahip olun. Bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah-u Teala irşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennâ min cüm eğimmeten yehtune bi emrina lemmâ sâberû ve kânû ve hayatına yunçunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetinde yok ettikleri için ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için. İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için. 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'unu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Evliya dost. Evliya dediğimiz zaman ullah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet ile Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra vakfı husurlarının dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar. Bir anda duruyor Akşemseddin Hazretleri. Burada diyor, burası, burasını kazacağız Fatih'e. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de eriyor indireceğim. Hemen adam mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu padişahım. Siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elinizi öpmesini kabul etmeyiz. biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453'te dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset. Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz, Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri, oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs savaşında bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba, diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor, bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor, bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasından bizim üsteğmen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? Üsteğmen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz hemen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait, şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur. Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. hiçbirinin 3. basamağa veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık medresesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Son derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır. Güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den haber hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'se tartışılmaz. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sabikunel evelin var ya onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir. Ve onun dışında ona ters düşen sizin hurafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrüf havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrüf havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşum. Nefs etkisi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhunun Allah-u Teala'ya ulaştırmamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve ulul fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikreden belki dört makam. Ondan sonra hasil havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yedi makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve salah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası hasül havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah-u Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki: "Ma ersalna fikum resulen minkum. Yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun." Ey sahabe diyor Allah Teala size, Allah'ın sizin aranızdan birini resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye. Velayetim, fena, beka, zühd ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye ulul elbab ve ihlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an, Allah'ın zatında fani olduğu an, bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağı, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33 bindir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin meka makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulul elbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasretlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle, nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuha daveti ve kişinin salih makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salih nurunun gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağza alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak istiyorum. Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağız. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirmiş. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş. Ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde bir. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde iki. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demek ki muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılına bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farzlar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. İki, mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. Üç, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır. Madde 3 ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icab-ı mesturayı almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört seferin dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz. Ve dikkat edin. Bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için ne yaparsınmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır. Bunu yerlerine oturtun. Çünkü evliya dediğimiz zaman evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın. Kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır. Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta meseleye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir. Olamadan rahmetli olmuştur. Her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an farzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım titüller var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin ötesinde bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha 3. basamakta Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları 2. basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler, bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen 3. basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. 7 katta 7 tane cennet. 7 ayrı cennet söz konusu 7. katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin 1. kademesine kadar daha belki safhalarda ölenler, onlar 1. kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin 2. safhası beka makamı, 2. kat cennet. Ve ard arda 7 makam, 7 tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberlere dil uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah-u Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O babda fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar? Peygamberlerle beraber haşrediliyor bu insanlar. Ve bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar. Şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara terkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilip ne zaman evliya olur? Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah-u Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricünehüm minen nuri ile zulümati. Bakınız burada tağutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah Teala. Allah dostsa dost olduğu da Allah Teala'ya dosttur. Allah Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine, o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah Teala. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlerimi anlatacağım size. Nasıl Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okunda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım.
1: Ne?
0: Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte Allah'ın dostlarını, Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer, kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız bu konuyu çok öz olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız geniş geniş. Bu akşam sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir başının üzerine yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktada itibaren zikir yapmaya başlar. Allah Allah.
1: Allah Allah.
0: Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi nefsinin kalbindeki ekinet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilkat kurulmuştur. İdraki önleyen müessese alınmış, idraki sağlayan müessese konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah Teala kalbinin mührünü açmış ve kalbindeki küfür kelimesini almış. Altıncı işlem. Kalbinin içine imanı yazmış. Yedinci işlem. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere dayalı. Kim bilir kaç yüz defa anlattım. Kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak Allah'tan bizim bu noktadan itibaren mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler Allah'tan göğsümüze rahmet fazla salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet fazla salavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan üç grup enerji, rahmet, fazla salavat ismindeki üç enerji mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı üç enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kapıları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar, iman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazlaları, fazla olduğu verilen nurları, ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler, nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin o birikimi tamamlanırsa, kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gök katına ulaşır. Ne zaman bir ikinci yüzde yedi nur birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa nefs-i levhaya tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ne zaman yüzde yedi nur birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde yüzde yirmi bir nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha yüzde yedi, dördüncü defa nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa yüzde yedi nur birikimi, ruh beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi, ruh altıncı katta. Bir yüzde yedi daha nur birikimi, tezkiye, ruh yedinci katta. Huşudaki yüzde iki nurla beraber bu yedi tane yüzde yedi nur yüzde kırk dokuz eder. İki daha yüzde elli bir. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi burada. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahu indehu husnul meaf diyor. Ve Allah and olsun ki, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meaf olmuşsa o kişi evvap adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvap evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümat ilen nur. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümet tağut. Tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehüm minen nuri iler zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi. Kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah-u Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah-u Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutulacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Öyleyse tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak, nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler, işte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar, tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın, kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah-u Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfrün bataklıklarında kalacaklardır. Allah-u Teala bunu açıklamış. Hücret 14'te diyor ki o kişinin Habibim o Araplara de ki Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı, mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara diyor ki, hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini bütün İslam alemine yayma aşkı var, hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğimiz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur. Onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın ayetlere. Bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece 1. bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor. Cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki gruplar ortada.

0: Zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir üçkağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.
1: Allah'a

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey, kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla haliktir. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız.

Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum, bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davete da'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amini olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua, burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır.
Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amin olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah-u Teala, bu amin olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah-u Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak,

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinneti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet, küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi dilediği noktada onun kalbindeki ekinneti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ekinnet kelimesi, ekinnet müessesesi, idraki önleyen müessese, küfür kelimesini de muhtevi.

Allah Teala eğer üçüncü basamakta ikinleti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti de alıyor. Ekinnetin alınması, ekinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbinden ekinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması. Kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması.

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, amin olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Burada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez. Hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7 Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah-u Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
Pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İrşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'ya, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler amin olan kişiler. Mümin olmanın amin olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amin olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşade ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşan da davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onun da zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet. Tekamül kademeleri ise irşada ulaştıktan sonraki son davet icabet ettiği zaman Allah-u Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standartında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi diyor, bana
para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiretin için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah-u Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah-u Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere bölerim, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayır yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa Allah-u Teala ona parayı vermişse o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse miktarda pay vermişse o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır. Parayı hasene olarak almıştır. Hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır. Hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır. Hem de
Bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametine kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinde istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir
muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim alıyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Arda arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa. Amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de duaları icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet,
Ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman, parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yer yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecetle çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal, diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir ceza ile öyle bir ceza ile cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala. Öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu o benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse aynı ağırlıkta bir cezayı Allah Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse, bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa, amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır. Kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir.
Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın, artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmazsınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar, yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrim imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah-u Teala o noktada devrim imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır,
ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde kinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinleti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah-u Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir. Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir itimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Ecevillahi ve şefaneci. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki ve Mizdeyim. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizleri Allah-u Teala'nın huzurunda bir araya getirdiği için. Sevgili kardeşlerim, beraber olmanın o müstesna güzelliğini bir defa daha yaşamak üzere bir aradayım. Can dostlarım, gönül dostlarım, bir Ramazan akşamında hamdolsun Yüce Rabbimize ki gene beraberiz. Bu akşam sizlere üçüncü yedi basamaktan bahsetmek istiyorum. Yani 15. basamaktan 21. basamaya kadar olan seçim. Hadi vel asr sürecine başlayalım sevgili kardeşlerim. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîn amenû. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, onlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir. Ve amelü salihati ve nefsi ıslah edeceği ameller işleyenler. İşte nefsi ıslah edici amel işleyenler bölümündeyiz. Ne demek nefsi ıslah edici amel? Biliyorsunuz ki nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, düşmanlık, cehalet, cimrilik, her türlü kötülük nefsimizin içindeki afetlerde yer almış durumda. Bütün bu afetler Allah'ın emrettiği şeyleri kesinlikle yapmak istemezler. Şeytanla çok sıkı bir ilişkidedirler. Allah'ın yasak ettiği fiiller mi? Onları da mutlaka yapmak isterler. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah-u Teala'nın indinde gördüğümüz şey odur ki nefsimiz afetlerle dolu. Bir afetler korkuması. Her türlü kötülük gelir onda. Şeytanla devamlı ilişkiler. Allah ne emretmişse asla yapmazlar. Yasak ettiği fiili de işlemezler. İşlemek istemezler, yapmak istemezler. Şeytanla aynı paralellerdedirler. Ruhumuza baktığımız zaman da ruhumuzun hasletlerle dolu olduğunu görürüz. Bu hasletlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hasletler Allah ne emrederse mutlaka yapmak isterler. Allah neyi yasak etmişse onu da asla işlemek istemezler. Öyleyse nefsimiz ve ruhumuz birbirinin tam zıttı olarak yaratılmıştır yaratıldığı zaman. Ruhumuz ahsen olarak yaratılmıştır. Ama nefsimiz esfenin safiline inebilecek olan bir negatif özellikle yaratılmıştır. İşte kulvara bütün insanlar bu şartlarla çıkarlar. Eşitlik nefsin kalbinin %100 afetlerle ruhun kalbinin %100 hasletlerle dolu olmasında bir negatif pozitif eşitlik söz konusudur. Nefsimizin afetleri, ruhumuzun hasretleri. Birbirinin tam zıttı hareket etmek mecburiyetinde olan iki varlık. Yaratılışları icabı olay bu. Aynı sebeple ruhumuz devamlı Allah ile ilişkilidir. Aynı sebeple nefsimiz devamlı şeytanla ilişkilidir. %100 afetlerle olan nefsimizin afetlerine şeytan her zaman tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Tabii biz müsaade edersek. Öyleyse nedir teskiyetin nefsi? Nefsi teskiye etmek, nefsi temizlemek. Nedir amel-i salihat? Nefsi ıslah edici ameller. Bu ameller nefsteki afetleri azaltan, yerine ruhun hasletlerini yerleştiren özellik taşırlar. Öyleyse bu hedefe ulaşabilmek için elimizdeki vasıta Allah'ın izinlerini kullanmaktır. Nefsimizin tezkiyesindeki temel unsur Allah kelimesini kullanmaktır. Allah kelimesini kullandığımız zaman eğer kalbimizde 7 tane kalp şartı oluşmuşsa o zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavatlar 3 grup nur göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. İman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fazılların toplanması söz konusu. İman kelimesinin etrafında fazıllar burada toplanmaya başlayınca orasını mutlaka işgal ederler. Dikkat edin, işgalin arkasında Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesi vardır. Eskiden bu noktadan evvel fazılları nefsimizin kalbinde toplamamız mümkün değildi. Tam aksine nefsimizin kalbinde küfür kelimesi vardı ve bu kelime nefsimizin bütün afetlerini kendisine çekiyordu. Nefsimizin bütün afetlerini cezbeden, cazibesine tabi tutan, etrafında toplayan kelime küfür kelimesidir. Karanlıklara hükmeder. Karanlıkları, afetleri kendisine çeker. Bu sebeple başlangıçtaki %2 nur birikimi güçlükle gerçekleşebilir. Çünkü nefsin kalbinde nurları tutabilecek olan bir kuvvet değil, karanlıkları tutabilecek olan bir kuvvet vardır. Ama mürşidimize ulaştığı gün ne yapıyordu Allah'a? Kalbimizin mührünü açıyordu. Sonra ne yapıyordu? Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıyordu dışarıya. Sonra ne yapıyordu? Kalbimizin içine imanı yazıyor. İşte böylece
sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kalbimizin içine iman kelimesi yazılmış oluyordu. Ne olur yazılmış olursa? Yazılmış olursa iman kelimesinin çekim gücü, zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelecek olan rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazlaları etrafında toplamaya başlar. Öyleyse son derece önemli bir olay. Çünkü iman kelimesi çekim gücünün sahibidir. Etrafına topladığı fazıllar, karanlıklar nefsimizin kalbine hücum ettiği zaman yerlerinden bile kımıldamazlar. Çünkü çekim gücü, kalbimizde bir tek çekim gücü vardır her zaman. Ya küfür kelimesinin karanlıkları çekim gücü ya da iman kelimesinin fazılları çekim gücü, faziletleri oluşturmak üzere. İşte sevgili kardeşlerim, bu çekim gücü öyle bir tesir sahası oluşturur ki, çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanıp, derlenip toplanıp orada yuvalanan fazıllar öyle sağlam bir çekim gücüyle tutulurlar ki, zikir bittiği zaman zulmani kapıdan uzaklaşan kalbimizin mühürü kapıyı açtığı zaman içeri hücum eden karanlıklar, nefsin afetleri, fazılları katıyan yerlerinden kımıldatamazlar. Çünkü kalbimizde iman kelimesi var. Böyle olan kalplere tezyin edilmiş kalpler diyor Allah Teala. Müzeyyen kılınmış kalpler diyor. İman kelimesiyle müzeyyen edilmiş. İman kelimesiyle tezyin edilmiş, süslenmiş, güçlendirilmiş kalpler. Böyle bir müessesenin ağ hukuku bizim 7 tane kalp şartının sahibi olmamıza bağlıdır. 1. Allah Teala kalbimizdeki ekinleti almış olmalıdır. Yani idraki önleyen ilahi kokusu sistemi. 2. Allah Teala kalbimize ekinnet yerine ekinnet alarak ihbap koymuş olmalıdır. İdraki sağlayan bir kompütür sistemi. Üçüncüsü, Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürmüş olmalıdır. Dördüncüsü, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmış olmalıdır. Beşinci, altıncı ve yedinci şartlar ancak mürşidimize ulaştığımız, onun önünde çöküp tövbe ettiğimiz zaman gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemiş isek, eğer diliyorsak Allah-u Teala'ya ulaşması, o zaman mutlaka Allah-u Teala nefsimizin kalbinde bir muhteva geliştirecektir. İman kelimesinin etrafında zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat, Rabbani kapıdan nefsimizin içine, kalbinin içine gelecek. Nasıl? Göğsümüze kadar Allah-u Teala rahmet fazla salavatı gönderir. Göğsümüzden kalbimize açılan yolu takip eden rahmet fazla salavat kalbimizin kapısına ulaşır. Kalbimizin kapısı mühürlü. Ama bu mühür artık hareketli hale gelmiş, açılmış. Bunun üzerine baskı yapan rahmet fazla salavat isimli 3 grup nur. Bu mühürü kalbin zulmani kapısına doğru iterler ve baskı devam ettiği için kalbin zulmani kapısının üzerinde bu mühür girer ve yerleşir. O kapıyı kilitler. Kapı kilitlenmiştir. Şeytanın karanlıklarının zikir yaptığımız süreç içerisinde kalbimizin içine girip yerleşebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Böylece nefsimizin kalbinde bir muhteva taşıyor olay. Nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın karanlıklarının zikir boyunca içeri girip kalbimize hakim olması hiçbir zaman mümkün değildir. Zikir boyunca mührün alınmış olduğu, ayrılmış olduğu Rabbani kapı açıktır. Allah'ın bütün nurları zikir boyunca bu kapıdan içeriye
nefsimizin kalbinin içine dolarlar ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Biliyorsunuz ki bu toparlanmadan evvel Allah'ın 7 tane nimeti sıralanır. Mürşidimizin ruhu, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir. Bir. Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. İki. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Üç. Fizik vücudumuz şeytine kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Dört. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Beş. Allah-u Teala o güne kadar bize her sevabımıza 10 katını verirken, 1 derece karşılık 10 derece verirken o günden itibaren 100 derece vermeye başlar. Ve Allah-u Teala evvelce yalnız rahmet ve faz gönderirken zikir yapacağımız zaman kalbimize bu noktaya itibaren rahmet, faz ve salavat gönderir. Öyleyse görüyorsunuz ki 7 ayrı cepheden bir muhteşem dizayn Allah-u Teala tahakkuk ettirmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için cennetin en alt katına, birinci katına ulaşır. Ama burada kişi 3 sebepten daha bir üstteki katı elde eder. Bir, kişi küfürden kurtulmuştur. Mümin olmuştur. İki, kişi dalaletten kurtulmuştur. Hidayete adım atmıştır. Üç, hidayete birden. Ruhun hidayeti, fizik gücün hidayeti, nefsin hidayeti. Ve üç, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmiştir. İşte böyle bir dizayn içerisinde bu gerçekleştiği için Allah-u Teala'nın indinde biz ayrı bir yerin sahibiyiz artık. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı biliyor, birinci katın sahibi. Mürşidine ulaşıyor, ikinci cennetin sahibi, ikinci kat cennetin sahibi. Birinci sebebe 3 sebep daha ilave oluyor. Şimdi bundan sonraki safhaya beraberce bakıyoruz. Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz kişi zikir yapıyor. Ne olur? Allah-u Teala'nın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur Allah'ın katından göğsümüze ulaşır. Göğsümüzden şifreli yol açarak kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin içine giren bu nurlar girerken mühürün üzerine baskı yapacaklardır. Mühürü zülmaniye kapıyı kapatacak şekilde aşağı indireceklerdir. Allah'tan gelen rahmet fazla selamatlar fazlalar nefsimizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. İşte bu yerleşme müessesesi amelüs salihattır. Kişiyi ıslah eden amellerdir. Nefsin ıslahı, nefsin kalbinde Allah'ın fazıllarının biriktirilmesi suretiyle olur. Ve yavaş yavaş nefsin kalbinde %1, %2 derken adım adım bir nur birikimi gerçekleşir. Fazılların, faziletlerin birikimi. Bu birikim %7'yi bulunca ne olur? Evvela 3 emanetten bahsetmemiz lazım. Allah-u Teala Müddessir Suresinin 38-39-40. Ayetlerinde diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler.
iktisap ettikleri derecelerden dolayı, ama yeminlerini yerine getiren nesler, yemin sahibi olan nesler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün nesler rehine. Ruhlar ne? Emanet. Allah-u Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere ve yerlere teklif ettik. Onlar bunu kabul etmekten sakındılar, korktular. Ama insan yüklendi. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor Atala. Emanet. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala insan nefsine ait iki vasıf veriyor. Nefsinizdeki afetlerin ikisinden bahsediyor. Anlıyoruz ki emaneti alan sadece fizik vücudumuz değil, nefsinde bu afetler olan, nankörlük olan, cehalet olan bir varlık nefsimiz. Öyleyse nefsim, ruhumuz emanet verildiği zaman fizik vücudumuzla beraber nefsimizin muhtevasına verilmiş. İki varlık. Birisi nefsimiz, birisi ruhumuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir nefsimiz, iki ruhumuz, üç fizik vücudumuz. Bunlardan nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Rehinelikten kurtulacağı ana kadar. Nefsimiz ne zamana kadar rehinedir? Ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar rehineliğin birinci safhası. Ruhumuz Allah'a, Allah'ın zatına ulaşarak teslim olur. Fizik vücudumuz Allah'a teslim edilene kadar rehineliğin ikinci safhası söz konusudur. Rehinelik ikinci safhasında. Öyleyse fizik vücudumuz Allah'a teslim edildikten sonra ne olur? Nefsimiz artık rehine değildir. O da bir emanet hüviyetine girer. Ve fizik vücudumuzu daimi zikirde Allah'a teslim ederiz. Öyleyse 25. basamakta nefsimiz rehinelikten kurtulur. Ve o da emanet olur. Bu emaneti Allah'a teslim edebilmek ancak daimi zikre bağlıdır. Öyleyse böylece ruhumuz, bedenimiz ve nefsimiz hepsi Allah'a ayrı ayrı teslim olmak durumundadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi dinlenen, nefsin ıslahını temin eden, amülü salihat adı verilen işlem böyle başlar. Zikir yaparız. Neticede nefsimizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak fazıllar toplanmaya başlar. Kur'an-ı Kerim bu istikamette 7 tane tezkiye, yani nefsimizin temizlenme, ıslah kademesinden bahsetmektedir. Tezkiyeye kadar, yani nefsimizin kalbinin %50'den daha fazla aydınlanmasını temin ettiğimiz noktaya kadar nefsimizin kalbinde nurlar birikir. Allah'ın fazılları. %7 nur birikimi nefsi emmareyi ifade eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ya Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelliyeti nefsler hariç. Ve ma uberruhu nefsi inne nefse le emmâretin bisui illa ma rahime Rabbim.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada farklı bir olgudan bahsediyoruz. Nefsin afetlerinin kapıdışarı edilmesi ve onların yerlerini ruhun hasletlerinin, fazılların ruhun hasletlerine paralel, aynı özelliği taşıyan fazılların işgal etmesi. Bu işgale dikkat edin. Fazıl oraya gelip yerleştiği zaman oradan bir daha çıkmaz. Meğer ki Allah kalbimizden iman kelimesini silsin. Mümkün mü? Mümkün. Ne zaman bir insan yola girdikten sonra Allah'ın yoluna, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan yaşına tabi olduktan sonra hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. O kişi ruhu Allah'a ulaşmadan ölse bile Hazreti Aleyhisselam geri kalanı tamamlayacak, ruhu Allah'a götürecektir. Allah Teala o kişiyi mutlaka cennetine alır. Havaya hidayet erdikten sonra kişi irşat makamında şüpheye düşerse işte burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler fısk olayı vardır. Kişi fıska düşer. Fıska düştüğü zaman ne olur? Onun Allah'a ulaşmış olan ruhu tekrar vücuda iade edilir. Başka ne olur? Nefsinin kalbindeki iman kelimesi alınır. Başka ne olur? Kalbin içine tekrar küfür yazılır. Başka ne olur? Kalp tekrar mühürlenir. Her şey başlangıç haline ilca edilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte böyle bir dizaynla nefs tezkiyesi başlar. %7 nur birikimi o kişinin nefsinin kalbindeki ahmetler eskiden %100 iken şimdi nefsin kalbindeki afetlerden %7'si yok olmuş. Ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiş. Bunun manası son derece açık. Nefsin kalbindeki %7 nur şeytanın dediklerine aldırış etmiyoruz. O Allah'ın emirlerine %100 ifade eden bir özelliğin sahibi oluyor. Nefsin kalbinde %7'lik bir aklanma ıslahı nefs meselesi %7'lik. Sevgili kardeşlerim, burası nefsi emmaredir. Hadi gelin şimdi beraber rehineye ne oldu diye bakalım. Ne zaman bir nefsin kalbinde %7 nispetinde nur birikimi gerçekleşirse rehine olan nefs birinci gök katının kapısının anahtarını eline geçirir. Bu bir remote kontrol, uzaktan kontrol aletidir. Ve birinci gök katının giriş kapısı rehine tarafından açılır ve ruh birinci gök katına kabul edilir. Birinci gök katında sadece bir secde olayı gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir secde. Birinci gök katına çıkmadan evvel zemin katta hep zikir yapan o kişinin ruhu birinci gök katına çıktığı zaman kendisiyle beraber çıkanlarla beraber birinci katta secdesini yapar. İkinci ve daha yukarı çıkanlar, çıkacak olanlar yükselmeye devam ederler secdeden sonra. Ama bu ruh birinci katta kalacaktır. Çünkü rehine o ruhun ait olduğu fizik vücuttaki rehine yalnız birinci gök katının anahtarını ele geçirebilmiştir.
nefsin ıslahı yalnız birinci gökkatının birinci katının kapısını açabilecek olan bir özelliği taşır. Allah Teala Araf 40'ta buyuruyor ki Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve alay ederler. Onlara gök kapıları açılmaz. Allah iğnenin deliğinden geçinceye kadar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki Allah Teala Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara gök kapılarının açılmadığını söylüyor. Acaba ne demek istiyor? Allah'ın ayetlerini yalanlamaktan Allah'ın muradı ne? Hidayeti yalanlamak. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını yalanlamak. İşte bugünkü din alemine bir göz atın. Din alimleri Allah'ın emirlerini yalanlamakla meşguller. Ne diyorlar? Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mı dedin? Hiç öyle şey olur mu? Bir defa insana hayat veren şey ruhtur. Ruh olduğuna göre biz ne zaman ölürüz diye dikkat et. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır, onun için ölürüz. Ruhumuz vücudumuzdan çıktıktan sonra ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bir insan diriyken, hayattayken ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir. O zaman böyle düşünen bu sevgili dostlarımıza soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel söyledin. De, insana hayat veren şeyin ruh olduğuna dair olan ayeti kerimeyi bize de göstersen de ilmimiz artsa. Öyle diyoruz da hiç kimse bu söylemede cevap veremedi bugüne kadar sevgili kardeşlerim. İnsana hayatı veren ruh değildir, Allah'tır. Ruh da bütün mahlukat gibi Allah'ın bir mahlukudur. Allah'ın zatından gelen, Allah'ın zatına geri dönecek olan bir mahluk. Hiç kimseye ruh hayat veremez. Hiçbir varlık Allah'tan başka hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. O Adem Aleyhisselam'a hayat verdi. Allah. Sevgili kardeşlerim, eğer yanlışlıklar diyorsanız arabayla her tarafın dinimizin mahvedilmiş. 14 asır iblise yetmiş etrafı duman etmek için. Atı alan içkileri geçmiş. İslam insanları cennete ulaştıracak olan hükümleri kesilerek, yok edilerek bacakları kesilmiş İslam. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan hükümler de yok edilmiş. Kolları da kesilmiş. Kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayat yaşıyor İslam. Çok değil, 3-4 sene daha yaşayacak. Ondan sonra hayat katılacak. Kur'an'ın hükümleri bu paralelde doğruluğunu ispat edecek. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesi Allah'ın zikriyle gerçekleşen bir olgudur. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurları, faziletleri gelip yerleşmeye başlar. İlk düzeyde de Yusuf Suresi'nin 53. ayet kerimesi gereğince kişi nefsi emmareyi tamamlar. Ruh da zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Rehinenin birinci gökyüzüne kadar kullandığı hepsi

Sonra mı? Sonra daha çok zikir yapmaya başlarız. Daha çok zikir nefsimizin kalbine daha çok nur taşıyacaktır. Bu nurlar nefsimizin kalbinin etrafında daha çok toparlanmaya başlayacaktır. %7'den sonra 8, 9, 10. İkinci bir %7 nur birikimi. %10'dur. Nefsi levvame. Lev, kınamak, suçlamak demek. Öyleyse bu kınama meclisesine baktığımız zaman Kıyamet Suresinin ikinci ayeti gelecek aklımıza. Allah Teala diyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. O levvame nefse kasem ederim. Lev edilen, kınanan bir nefs. Kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Buna istekli. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bu da kesin. Ama bir de bakıyor ki Allah'ın emrettiklerinin bir kısmını yapmamış. Bir de bakıyor ki Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyivermiş. İstememesine rağmen bunların işlenmesi bir vaka olduğu cihetle. Burada bir olgu var. Demek ki kişi istemese de nefsi ona günahları işletiyor. Bunu fark eden kişi bu sebeple nefsini kınamaya, nefsini suçlamaya başlıyor. İşte burası nefsin ikinci kademesi. Ruh mu? O da ikinci gökyüzüne kadar bu noktada yükselmeye ve ikinci kattaki yedi kat göklerin ikinci katındaki iki katlı bir mescidin eskiden yalnız üst katı kullanılıyordu. Şimdi iki katı da kullanılıyor. İki katında da secde mahalleri var. İkisi de dolu görünüyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler burada secde yapıyor. Sonra nefsin daha çok nur kazandığı yeni merhaleler gelecektir. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime. Allah-u Teala Şems Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاهَا. 8. ayet-i kerimesinde فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا. 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha buyuruyor. Ne demiş oluyor Allah-u Teala? O nefse ve onu sevva edene. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki andolsun ki nefsini tezkiye eden, o nefsi tezkiye eden işte onlar felaha erer diyor Allah-u Teala. Nefslerini tezkiye edenler felaha erer diyor. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız. Üçüncü defa %7 nur birikimi kişinin Allah'tan ilham almasına sebebiyet veriyor. Şeytandan mı? Ondan herkes ilham alır. Şeytan herkese ulaşır. O insanlara ilham verir, vahyeder. Yani onların sesini taklit ederek tuzağını düşürmeye çalışıyor. Herkesle ayrı ayrı tek tek uğraşır. O kişiyi cehennemlik etmedikçe iblisin içi rahat etmez. Nefsi
zaman bir insanı cehennemi kılabilirse ancak o noktadan itibaren iblis bu işten zevk duymaya başlar. Birine daha cehennemlik etmenin zevkini yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, sakın şeytanın ayak izlerine uymayın diyor Allah Teala. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Öyleyse bu kademede, üçüncü kademede gördük ki o kişiye, nefsi mülkine ulaşan kişiye Allah daha ilham veriyor iblisle. Allah'ın verdiği ilham takva, şeytanın verdiği ilham fücur. Bu kişi böylece üçüncü gök katına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, demin bir yanlışlık yaptık. Üçüncü katı ikinci kat yerine söyledik. Aslında ikinci kattaki olay bu değil. Anlattığımız şey iki katlı bir mescidin üst ve alt katlarında secde edilmesi olayı üçüncü katta gerçekleşiyor bu katta. Biz şimdi ikinci kattayken neler olduğuna beraberce bakalım. Bütün Allah yolunda olanlar ana dergâhtan el öpmek suretiyle ana dergâhın sırat-ı müstakime ulaştıran altın kapısından çıkarlar. Önce birinci kata yükselirler, orada secde ederler. Kısa süreli bir secdedir. Oradan sonra yükselirler ikinci kata. Burada suvarılacaklardır. Suvarılma havuzları şeffaf havuzlar. Yerden 2 metre 20 santim, 2 metre 30 santim falan yükseklikte mermer bir zemine oturtulmuş. Bizim dünyamızda cam adı verilen şeffaf havuzlar. Yerden yükseklikleri bu kadar. Her biri bir kare şeklinde dizayn edilmiş. İçerisi aynen görünüyor. İçeride gene şeffaf ama bal rengi, ne çok yakın bir sıvı var. Su gibi hafif bir sıvı. Dışarıda tek sıra haline gelen sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan, bunların aralarında önce sağdan sola erkekler, sonra hanımlar. Bu suvarılma havuzlarının bulunduğu önü tamamen camdan oluşan çok büyük bir salonun sol tarafındaki koridordan içeri girerler. Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi olmak üzere. Ve efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber devrin imamı oradadır. El öpmekten sonra uçarak, el öpme yerinde de uçarak kendimiz zaten, bu koridorun devamından sağa dönerek o koca salona girilir. Bu salonun dışarıdan bakılınca ön taraf tamamen cam demiş, cam demiştik. Arka taraf bir duvar. Arada belki 25-30 metre uzunluğunda bir salon var. Bu salonun sonundaki o duvarın önünde, duvar istikametinde sağdan sola doğru sıralanan insan yolları secde ederler. Sağ kanat velisi bu topluluğun en sağ tarafındadır. Sol kanat velisi de sol tarafındadır. Hanım Sultan ise bu söylediğimiz suvarılma havuzlarının en soldakinin üzerindeki şeffaf platformun üzerindedir. Secde vaziyetindedir. Sonra mı ne olur? Sağ kanat birisi bulunduğu yerden uçarak
secdeden sonra geriye gelir. En sağdaki su arınma havuzunun üzerinde platformda yerini alır. Bu cam görüntülü nesne öyle bir duyarlılıkla dizayn edilmiş ki orada üzerinde secde etmiş olanlar için bir zemin vazifesi görüyor. Onlar oradan aşağı inmiyorlar. Ama havuzun içine girecek olanlar için onlar onun içinden geçip o platformun içinden geçip havuzun içine girebiliyorlar. İşte sağ kanat velisi en sağda, Hanım Sultan en solda, sol kanat velisi de ikisinin arasında bir yerde, o da gelir, gene sorma havuzunun üzerinde secde eder. Ve en sağdan başlayarak secde edenler birer birer uçarak gelirler. Sağ kanat velisi sola çekilerek en sağdakinin havuzun içine girmesini temin eder. Sonra sağ tarafa geçer ve o kişinin ruhunu başından havuzun içindeki sıvının içine tamamen bastırır. Öyle ki kişinin başının üzerinde 20 santim, 30 santim, 40 santim boşluk, 40 santimlik daha sıvı vardır. Tabii bir kısmı ne zaman? Orada ruhlar ölür mü diye soracak bize, nefes alamayacağı için ruhlar nefes almazlar. Ruh bizim fizik vücudumuz gibi fizik varlık değildir. O kendi aleminin fiziğindedir. Ve nefes alıp vermekle alakası olmayan bir enerji bedenidir. Ve böylece sağdan başlayarak yan yana ard arda gelen ve havuzun içine giren, başları yukarıda, ayakları aşağıda olarak havuzun içine giren o insan ruhlarına dikkatle bakın, bir şeye hayret edeceksiniz. Elbiseler hiç ıslanmaz. İçine girdikleri şey bir sıvıdır ama elbiseler ıslanmaz. Ve sıvının içinde tamamen içine girerler. Nefes alınmaz, hiçbir problemleri olmaz. Böyle sağ kanat velisi en sağdan başlayarak onun bir solundaki, onun bir solundakine doğru başlarını bastırarak gelirken sol kanat velisi de soldan sağa doğru her birinin başından bastırarak sağa doğru gelir ve böylece orta yerde buluşurlar. Tekrar eski yerlerine dönerler. Bu sıvarılma işlemi devam ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı bu salonun sağ tarafında bulunan başka bir salona ulaşırlar. Orada 6. katı tamamlamış, 7. kata çıkmak yetkisinde olan ama 7. katı tamamlamamış olan 7. kat evliyalarına, yani fetihlerini tamamlamış olanlara ulaşırlar. Ve onlarla beraber bu 2. kattan 3. kata, 4. kata, 5. 6. 7. katlara sadece secde ederek yükselirler. Hiçbir yerde oyalanmazlar. 7. katın kapısından içeriye girip kader üzerinde sağdan sola doğru sıralanırlar. Kader üzerinde kalacak olanlar orada kalır. Geçecek olanlar kader incelerini sonsuza kadar aşıp Ümmü Kitab'a geleceklerdir. Ümmü Kitab'da kalanlar orada kalırlar. Ötekiler Kudret Denizi'ne ulaşırlar. Kudret Denizi'ne kalanlar denizin içinde kalırlar. Geri kalanlar Makam-ı Mahmud'a ulaşırlar. Makam-ı Mahmud'da kalanlar orada kalacaklardır. Geri kalanlar
divan-ı sarihine ulaşırlar. Divan-ı sarihinden kalanlardan sonra zikir-i cüret'e ulaşırlar. Ve orası son kesimdir. Bundan sonrası fitri imtihanın da olduğu ilahidir. Buradan sonra yukarı yükselmek ancak birisi zikir hücresindeki zikir sürecini tamamladığında mümkün. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler, ikinci kattaki suvarılma işlemi tamam olduğunda bunlar sağ kanat birisi sağda, sol kanat birisi solda olmak üzere üçüncü kata ulaşırlar. Söylemiştik ki üçüncü katta iki katlı bir mescidi, iki katında da birinci üsttekiler üst katta, alttakiler alt katta olmak üzere secde yapılır. Alt kattakilerin son taraftakileri orada kalırlar. Geri kalanlar oradan çıkarak mehenk menfezine ulaşırlar. Mehenk menfezi üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boştur. Genişliği 2 metre çevresindedir. Ve içine giren girdiği anda sonsuz hızla yukarıya doğru hareket eder. Daima bir üsttekinin ayakları bir evvelkinin, bir alttakinin başının üzerinde hareket ederler. Hiçbir zaman bu vücutlar birbirine değmez. Ve dördüncü kata ulaşılır. İkinci kata nasıl ulaşıldığını söylemiştik. Nefsi, levvame. Üçüncü kata nasıl ulaşıldığını söylemiştik. Nefsi, mülkümen. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde tahakkuk ettiği zaman kişi nefsi mutmainliğe ulaşır. Allah-u Teala Rad 28'de diyor ki Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Böyle kalplerin mutmain olduğu nokta Allah'ı zikretme noktası. Zikir yoksa mutmain olma yoktur. Ne demek tatmin olma? Doyuma ulaşma demek. O kişi bilir ki Allah kendisine ne vermişse paradan yana, maldan yana optimaldir. Kendisi ona layıktır. Ve Allah-u Teala ona mutlaka uygun olanı verir. Kişi bu noktada eğer Allah-u Teala bana daha fazla verseydi ben muhakkak ki onu Allah'ın yolunun dışında bir yerlerde harcayacaktım. Allah-u Teala bana daha az verseydi ben muhakkak ki Allah-u Teala'ya bana daha fazla ver diyecektim. Ama ben bilirim ki Allah bana ben neye layıksam mutlaka onu verir ve ben bilirim ki Allah'ın bana verdiği bana mutlaka yeter. Kişi bu inançlıdır. Allah'ın verdiği kendisine %100 yeteceğine dair kesin bir inancı taşır. O kişinin nefsi onu hırs içerisinde haram kazanmaya itemez. Allah'ın ona verdiği helal para her zaman bu noktadan itibaren, mutmainin noktasından itibaren ona yeterli olacaktır. Ruhu mu? Dördüncü gökkatına ulaşır. Dördüncü gökkatı Beytil Makdes'in aslıdır. Orada yapılan seyreden sonra beşinci kata çıkacak olanlar oradan ayrılarak beşinci kata ulaşacaklardır. Dördüncü kata biliyorsunuz meyenk mevezinden gelinir. Oraya gelen meyenk mevezinin silindirinden çıkan insanlar, insan ruhları bir sıra teşkil ederler. Sonra uçarak Beyt-ül Haram'ın aslından içeriye girerler. Birçok sıralar yaparak secde ederler. Ön saflar secdeden sonra kubbeden yukarıya doğru yola çıkarlar. Yükseldikleri yer Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Yani hacı yaptığımız yerdeki o
cami ve onun etrafındaki külliye. Sevgili kardeşlerim, burada 5. gök kıtında bir secde işlemi yapılır. Kalanlar orada kalır. Burası nefsi radiyedir. Biz Allah'tan burada razı oluruz. Zaten eğer Allah'ın verdikleri bize yeterliyse, bundan eminsek zaten Allah'tan razı olduk demektir. Ama asıl radiye makamı burasıdır. Nefs ne oluyor? Nefsin kalbinde her seferinde %7 nur birikimi oluşuyor. Ve her katta oluşan %7 nur birikimiyle beraber ruh bir gök katı yükseliyor. Nasıl? Rehine evvela 1. gök katından atlarını ele geçirmiştir. O katın kapısını açmıştır. Ruh 1. kata ulaşmıştır. Sonra sırasıyla rehine 2., 3., 4., 5., 6. katların anahtarını birer birer ele geçirecektir. Ve böylece ruhlar 6. kata ulaşacaktır. 6. katta bir Allah'ın boyasıyla boyanma, çok açık yeşil beyaz bir renge dönme söz konusudur. Ruhların açıkta olan elleri ve yüzlerinde çatlamalarla birlikte renk değişimi olur. O rengi alırlar. Sonra çatlamalar izah edilir ve geri dönerler. Ama bir gün bu ruhlardan bir tanesinin eli ve yüzü çatlamaz. İşte ona fetih kılıcı verilir. O 7. kat için ehildir. Ve %7 daha nur birikimiyle bu aşık. Nefsi radiyede Allah-u Teala'nın kulu Rabbinden razı olur. Radiyeten diyor Allah-u Teala buna. Ve nefsi mardiyede Allah ondan razı olur. Mardiye diyor Allah-u Teala. Ve sonuç tezkiyedir. Nefsin kalbinde 7 tane %7 nur birikimiyle kişi tezkiye olma noktasına ulaşır. Ve ona verilen fetih kılıcıyla gider 7. katın kapısındaki altın zincire elindeki kılıçla bir defa vurur. Altın zincir ikiye ayrılır ve kişi 7. kata ulaşır. Bu noktadan sonra bu ruh 2. safhayla 7. kata ulaşabilenlerin arasına girer. Yani 7. kata ulaşanlar bu fethi tamamlamış olanlardır. Artık onların yolculuğu 6. kata kadar çıkabilenlerle beraber değildir. İşte böylece sevgili kardeşlerim, izleyenler ve dinleyenler, 7. kata çıkabilen bir guru 7. kattaki 7 sistemde deneyimini sürdürecektir, öğrenecektir, orada yaşayacaktır ve neticede sitesinin müntahayı Allah-u Teala anlaştıracaktır zikir hücrelerinden sonra ve sitesinin müntahada bu kişi Allah'a doğru bir yol izleyerek sitesinin müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamağa ulaşacaktır. Ve nefs tezkiye olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Bundan sonraki 22. basamakta Allah'ın zatında kaybolarak Allah'a teslim ameliyesi gerçekleştirecektir. 15. basamakla 21. basamak arasındaki 7 katlık yolculukta 14. basamakta başlar bu. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 basamaklık bir yükselme söz konusudur. Sırat-ı müstakimin bir bölümü olan tarik-i müstakim üzerinde 7 gök katı aşılır, Allah'ın zatına ulaşılır. İşte Fatır Suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapar
ve ruhu Allah'a ulaşır. Niçin kendi nefsi için yapar?

0: hakim olduğu noktadan kurtulmuş, hasletlerin hakim olduğu bir noktaya ulaşmış ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Bu safha 21. basamağa ihata eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte 3. 7 basamak burada tamamlanıyor. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın 28 basamaklı dizaynı içerisinde 3 safha tamamlandı. 7. basamak, 14. basamak ve 21. basamak. Bundan sonra gelecek sefer 22. basamaktan başlayarak velayet kademelerini beraberce inşallah gözden geçireceğiz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın as-salavu ve Allah'ın aleyküm.
1: Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman demek ki üç alemde üç ayrı sonuç izliyoruz. Bir insanın mutluluğu, saadeti demek ki üç ayrı alemde oluşuyor. İç dünyasında kişi mutlu olacak ve devamlı bir mutluluk olacak bu, kesintisiz olacak. Kişi dış dünyasında yani başka insanların ilişkilerinde mutlu olacak. Bu da kesintisiz olacak. Bir de kişi Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacak. Kesintisiz bir mutluluk. İşte o zaman o insan mutludur. Öyleyse Allah Teala sizlerden ne istiyor? Hiç düşündünüz mü? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sadece bir tek şey, sizin mutlu olmanızı. Gerçek ölçüde tam bir mutluluğun sahibi olmanızı. Onun dışında Allah Teala'nın sizlerden hiçbir talebi mevcut değildir. Sadece onu ister, mutlu olmanızı. Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için mutluluk açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse elinizde sizi mutlu kılabilecek olan bütün özelliklerin sahibi bir kitap var, Kur'an-ı Kerim. Evvela şunu düşünmenizi istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın katında ne kadar kıymetli olduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Allah'ın katında en kıymetli mahluk sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Neden insanoğlu kainattaki en kıymetli varlıktır? Çünkü Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin

emrine musahhar kıldım diyor. Vessahhare leküm. Size musahhar kıldım. Ma fil ardı ve ma semavati. Bütün arzlarda ve semalarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Öyleyse dikkat edin, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse her şey sizin için yaratılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Eğer sizden daha kıymetli bir mahluk olsaydı, siz de yani biz insanlar da o mahluku için yaratılacaktık Allah-u Teala'nın. Ama öyle demiyor. Yarattığı bütün mahlukatını, canlı olsun, cansız olsun, hepsini biz insanlar için yaratmış Allah-u Teala. Öyleyse Allah katındaki en kıymetli mahluksunuz, insansınız. Madde bir. Bir başka açıdan daha en kıymetlisiniz. Çünkü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman etrafındaki bütün meleklere Adem Aleyhisselam'a secde emri veriyor. Meleklere, cinlere, şeytanlara, insanların evvel yarattığı ve insan için yarattığı bütün mahlukata Adem Aleyhisselam'a secde etme emrini veriyor. Bu Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın katında, Allah'ın indinde, Allah'ın ölçülerinde bütün diğer mahlukattan daha kıymetli olduğunu gösteren kesin bir işarettir. Öyleyse bütün mahlukattan daha kıymetlisiniz. Bir başka vasfınız daha var. Siz Allah'a geri dönecek olan, Allah'tan gelmiş olan bir vücutla berabersiniz. O vücut ruhunuzdur. Tabii Allah'a onu henüz ulaştırmamış olanlardan bahsediyorum. Veya Allah'a ulaştırmış olanlardan bahsediyorum. Sizinle Allah'a doğru onu yola çıkarmadan evvel beraber olan ruhunuz. Tabi olduğunuz an sizden ayrılarak Allah'a dönen ruhunuz. Dikkat edin, Allah'tan gelen ve Allah'a dönmek şerefine layık olan bir ruh taşıyorsunuz hepiniz. Ve kainatta sizlerden başka, insanlardan başka ruha sahip olan hiçbir yaratık mevcut değil. Ruh Rabbinin emrindendir diyor Allah-u Teala. Hangi sistem Allah'tan gelmişse, bir görev yapacak, ondan sonra tekrar Allah'a dönecekse, o bir emirdir. Rabbinin emri diyor Allah-u Teala, göklerle yer arasında iner ve çıkar. Bütün nötrinolar bir emirdir. Ruhunuz da bir emirdir. Sizde Allah'ı temsil eden bir varlık. Beraber olmadığı zaman da, Allah'a ulaştığı zaman da Allah-u Teala yeniden bir ruhunuzu yaratıp ona taht ihsan ettiği zaman da hep o sizin ruhunuzdur. Sizinle her zaman ilgilidir. Öyleyse görüyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, neden kıymetlisiniz Allah'ın katında? Allah-u Teala bir sebepten daha insanı en kıymetli mahluk olarak değerlendiriyor. Çünkü İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratan Allah-u Teala insanı kendisi için yarattığını söylüyor.
Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte böyle sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim, hepiniz Allah'ın katında en değerli mahluklarsınız. Öyleyse değerinizi korumalısınız. Zaten mutluluğunuz da bunu icap ettiriyor. Allah'ın katında değersiz olan insanlar da var mı? Ne yazık ki var. Yaratılış sebeplerini anlayamayan insanlar, onun gereklerini yerine getirmeye gerek görmeyen insanlar, Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki insanlar vardır diyor, onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler kalplerinde ekinlik olduğu için. Onların gözleri vardır, göremezler. Kulakları vardır, işitemezler. Yani onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler manasına kullanıyor Allah Teala bunları. Ve diyor ki onlar hayvanlar gibidirler. Onlar hayvanlardan da daha aşağı bir derecededirler. Kim bunlar acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hüküm koyuyor Allah Teala. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İşte Allah Teala insanların ve cinlerin çoğunun mutlaka cehenneme gideceğini ve o cehenneme gidenlerin hayvanlardan daha aşağı derecede olduğunu, onların hayvanlardan daha çok dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse dalalette olanlar, cehenneme gidecek olanlar, mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacak olanlar, her şeyin en güzelini yaşamakla vazifeli olan insanoğlunun bir başka bölümünü oluşturuyor. İnsan neden Allah'ın katında şu dünyada en kıymetli mahluktur? Çünkü Allah Teala diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratıyor. Kimin halifesi? Allah'ın halifesi. Allah'ı yeryüzünde fizik standartlarda temsil eden bir kişi, fiziğin ötesinde iki ayrı alem için temsil eden bir kişi daha, iki kişi daha, üçü bir arada bir tek vücut oluşturuyor. Berza aleminin temsilcisi nefsiniz, emr aleminin temsilcisi ruhunuz, zahiri aleminin temsilcisi fizik vücudunuzla siz üç alemde hüküm ferma olan Allah'ın bir yaratığısınız. Sizden başka, insandan başka üç alem için geçerli olan hiçbir varlık vücut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıymetlisiniz. Allah'ın katında kıymetlisiniz. Sadece bunun için bile mutlu olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın size ne kadar büyük ihsanlarda bulunduğunu düşünün. Ve Kur'an-ı Kerim'in
her şeyden evvel hitap ettiği en yüksek seviyedeki varlığın insan olduğunu düşünün ve Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu düşünün. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi midir? Bütün insanlar için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kulluğu incelediğimiz zaman bir insanın 22. basamakta Allah'a kul olmayı başardığını görüyoruz. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya kul olacağına, şeytana kul olmaktan kurtulacağına dair Allah'a ahd vermiş. Allah-u Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdinizi yerine getirin, ifa edin. Demek ki Allah ile olan bir ahdimiz var. Allah-u Teala Rad suresinin Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah-u Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diyor. Onlar diyor, o insanlar ki onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Acaba bu ahd, fizik vücudumuzun ahdi nasıl bir ahd? Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu ahdden bahsediyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve elibuduni hâzâ sıratı mustakim buyuruyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor ezelde. Şeytana kul olmaktan kurtulmanız için, kurtulacağınıza dair, kurtulmanız gerektiğine dair ben sizlerden ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu aldığım ahd var ediyor. O sırat-ı mustakimde bulunmanızdır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden ahd almış, Allah'a kul olacaksınız diye. Niçin istiyor bunu? Çünkü bu sizin mutluluğunuzun garantisidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız, Allah'a teslim ettiğiniz 22. basamakta Allah'a kul olmayı başarırsınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu da bedeninizi de Allah'a teslim edersiniz ve ekber kul olmak şerefine erersiniz. 27. basamakta ise son teslim olan nefsinizi daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a teslim edersiniz ve azim kul olursunuz. Birinci kulluk sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. İkinci kulluk cennet saadetinin neresinde dünya saadetinin %90'ını size sağlar. Üçüncü kulluksa dünya saadetinin de %100'ünü sağlar. Hem cennet kanadının hem de dünya kanadının sahibi olursunuz. Zülcenahayn olursunuz. Allah'a kul olduğunuz zaman. Allah bu mutluluklara ulaşasınız diye oraya Kur'an-ı Kerim'e bunun standartlarını yerleştirmiş. Hepinizin kul olmasını istiyor Allah-u Teala Allah'a. Neden sevgili izleyenler?
Neden sevgili öğrenciler? Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman cennetin de dünya saadetinin de sahibi oluyorsunuz. İşte Allah'ın hepimizden istediği şey bu. Mutluluğun sahibi olmak. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı emrettiğine göre birinci kulluğun standartlarına gelin beraber bakalım. Allah Teala Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde diyor ki: onlar ki Allah'a verdikleri misaki ahdi yerine getirmezler, onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama kim Allah'a verdiği misaki yerine getirirse o takva sahibi olur. Allah takva sahiplerini sever diyor. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki Allah Teala Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Ali İmran 198'de onlar takva sahipleri altlarına minvata rakan cennetlere gireceklerdir diyor. Kavs Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ve özlifetül cennetin lilmuttakine gayri vahid hâzâ mâ tuâdûne ve küllî evvâbin hafîz buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunmuş cennet budur. Bütün hafiz olanlar için ve evvap olanlar için. Hafiz, başkalarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar. Mürşidin ruhunu, devrin imamın ruhunu başkalarının üzerine taşıyıp mürşidlere tabi olanlar. Evvap da meab olan, sığınak olan Allah'a vasıl olmuş, ulaşmış olup o ulaşma standartlarının sahibi oldukları Allah-u Teala tarafından teslim edilmiş olan insanlar. Evvab, meaba ulaşan demek. Allah-u Teala Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: zâlike liyumun hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine hakka ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yani, yol edinir. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, o zaman o kişi nin ruhuna Allah me'ab olur, sığınak olur diyor. İşte burada Allah-u Teala'nın me'ab olması, sığınak olması söz konusu ve evvap da me'aba ulaşan demek. Ve Allah-u Teala Allah'a verdiğimiz üç yemini yerine getirdiğimiz zaman bizim mutlaka cennete gireceğimizi kesinleştirmiş. İşte Fecr Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Allah Teala buyuruyor: ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini aşmış olan, mutmainne kademesine ulaşmış olan bir nefsten bahsediyor. Allah'tan razı ol,
Beşinci kademe, Allah'ın rızasını kazan. Altıncı kademe ve tezkiye ol diyor. Bana verdiğin yemini yerine getir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Sonra da ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Biliyorsunuz ki nefsimiz Allah'a ezelde yemin vermiş tezkiye olacağına dair. Nefsimiz, nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle nefse emareyi tamamlar. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levvameyi, üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, dördüncü %7 nur birikimi nefsi mutmainne, beşincisi radiye, altıncısı vardiye, yedincisi tezkiye. İşte nefsimizin Allah'a verdiği yemin tezkiye olmak. Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a verdiği yemini, ruhun misak adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Misaki üzerimize 11 defa farz kılmış. 9 defa direkt olarak farz. 2 defa da 3 yeminimizle diğer 2 yeminimizle birlikte farz. Böylece ruhumuzun misaki üzerimize 11 defa farz kılınmış. Nefsimizin tezkiyesi 3 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun ahdi 3 defa farz kılınmış üzerimize. Manası mutlaka bunların yerine getirilmesi, birinci kula ulaşmamız. Ne olur yerine getirirsek? Şimdi bakıyoruz. Misaki bizi yerine getirmek için Allah Teala Fecr 28'de emrini veriyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha seslendiği kesin. Çünkü ruh Allah'tan gelmiştir. Bizde bir emanettir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve emir veriyor Rabbine geri dön. Ve fizik vücudunu sesleniyor Allah Teala. Fethli fi ibadi. Ve o zaman kullarımın arasına gir ey fizik vücut diyor. Nefse seslenmesi, ey nefs, bana verdiğin yemini yerine getir ve tezkiye ol. Ruha seslenmesi, bana verdiğin misaki yerine getir ve fizik vücudun ölmeden evvel bana geri dön. Geri dönerek bana ulaş. Böylece bana verdiğin misaki yerine getir. Fizik vücuduna sesleniyor. Nefsin tezkiye olduğu zaman, bana verdiği yemini gerçekleştirdiği zaman, ruhun bana ulaştığı zaman, bana verdiği misaki gerçekleştirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirmiş ve bana kul olmuş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Yani sen de artık benim kulum oldun. Senden evvel kul olanların arasına gir. Sen de onlarla birlikte kul olmak şerefine er. Ve sonuç. 30. ayet-i kerime. Ve tfuli cenneti. Ve cennetime gir. İşte 3 tane yeminimiz. Bunları yerine getirmenin neticesi mutlak olarak Allah'ın cennetine girmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın mutluluğa çağırdığı bir Kur'an-ı Kerim'le karşı karşıyasınız.
neticenin mutlaka Allah'ın cenneti olduğunu Allah Teala ifade ediyor. Şimdi bütün bu safhalardan daha önceki bir safhaya ulaşmak istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak cennet saadetinin sahibidir. Allah'a ulaşsa da ulaşmasa da, yani ulaşmadan da ölse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra da ölse, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi kurtuluşa ermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala arkasından diyor ki, Allah onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka cennetine ulaştıracaktır. Kendisine ulaştırdıklarını mutlaka cennete ulaştırdığı kesin olduğuna göre Allah'ın bir garantisi var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Söz veriyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa, kim nefsini tezkiye ederse, kim fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarır, Allah'a kul olma yolunda yeri aşarsa, onların hepsinin mutlaka cennet saadetine kavuşacağını kesinleştirmiş Allah Teala ve sahabe için de bu garantiyi veriyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki, kim o ümmine bir Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelendi diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediği açık ve kesin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamakta sadece bir dilekle cennet saadetine ulaşacağınızı kesinleştirmiş Allah Teala. Diyor ki, ve men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahi leyat. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bir yerde daha söylüyor. Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah Teala Hud 29'da şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete mutlaka ereceklerdir. Kesinlikle ereceklerdir. Hidayet erenlerin ise gideceği yerin cennet olduğu ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış. Öyleyse Allah Teala herkesin Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini gerçekleştirmesini istediği gibi Allah Teala herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini açık bir şekilde farz kılmış Kur'an-ı Kerim'ine. Farz kıldığına göre ne istiyor Allah Teala? Bunları mutlaka yerine getirmemize. Yerine getirirsek ne olacak? Allah'ın cennetine mutlaka gireceğiz. Eğer Allah'a teslim olmayı başarırsak, o zaman dünya saadetine de mutlaka ulaşacağız. Hepsi farz olduğuna göre, ruhumuzun Allah'a teslimi de, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi de, nefsimizin Allah'a teslimi de farz olduğuna göre Allah Teala hepsini mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Öyleyse Allah Teala bunları istediğine göre muradı ne? Bizi hem dünya saadetine ulaştırmak hem de cennet saadetine ulaştırmak. Öyleyse Allah Teala o teslimleri gerçekleştirin diyorsa ve
bunu sadece bir dileğe dayandıracak kadar kolaylaştırmışsa, bütün insanların cennete ulaşması mümkün değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka kurtuluşa ulaşacağına göre, Allah onu mutlaka cennetine ulaştıracağına göre, bunu insanların üzerine farz kıldığına göre, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediğine göre, Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a ulaşmayı dileyerek, mürşidine ulaşarak, ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ederek ve daha sonra fizik vücudundan nefsini de Allah'a teslim ederek bütün insanların cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşması konusunda bir davetiye çıkarmıyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkesin bunları yapmasını insanların üzerine farz kılarak mutlaka bunları yapın diye emir vermiyor mu Allah-u Teala? Bunları gerçekleştiren insanlar da mutlaka cennete gireceğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil midir? Cennet mutluluğunda, dünya mutluluğunda yetmez. Bunları gerçekleştirenler mutlaka Allah'ın cennetine gireceğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil midir? Daha sonraki teslimleri, fizik vücudunu ve nefsini de Allah'a teslim etmeyi başaranlar için dünya saadetinde garanti eden Allah Teala bu garantiyi Kur'an-ı Kerim'de verdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil midir? Garanti ediyor Allah Teala. Cennet mutluluğunuzda, dünya mutluluğunuzda. Daha öteye geçelim. Kur'an-ı Kerim bir tarifnamedir. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız da bu hedeflere ulaşacağız? A'dan Z'ye bütün asıllar ve detaylar Kur'an'da yer almıştır. Nasıl yapacağız? İşte insanların en büyük sapmaları burada gerçekleşiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar Allah'ın temel emirlerini unutmuşlar. Nasıl'ın içerisinde zikir adlı bir ibadet var ve bu ibadet farzların arasında mevcut değil. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Ve Allah Teala zikri de farz kılmış. Bir, çok zikri de günün yarısından daha çok olan zikri de farz kılmış. İki, daimi zikri de farz kılmış. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَوَتِلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ Allah'ın ismini zikret. Demek ki zikir açık bir şekilde emredilmiş, farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikir işte Araf suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrâ buyuruyor. Ey amin olanlar, Ashab suresi 41. ayet-i kerime, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Her gün zikriniz, zikirsiz geçen zamanınızdan fazla olsun anlamına kullanıyor Allah Teala. Ve Nisa suresi 103. ayet-i kerime, Feskürallâhe kıyâmen kûûden ve alâ cunubîm, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl yapacağız? Allah-u Teala yollarını gösteriyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Daha dilediğimiz ondan itibaren Allah işitecek, bilecek ve görecek. Ve derhal cennet mutluluğunun sahibi kılınacağız.
Allah'a biz ulaşmayacağız. Allah bizi kendisine ulaştıracak. Bizim yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğa talip olmak ve mutluluğu mutlaka kazanmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu kesin olarak kazanır. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Allah'a ulaşma talebi bir niyettir. Allah'a ulaşmak amelin neticesinde gerçekleşen sonuçtur. Niyetin varlığı bu sonucun insanı ulaştıracağı, Allah'a ulaşma sonucunun insanı ulaştıracağı cennet saadetine, niyetin varlığı tek başına bir insanı ulaştırmaya kafidir. Öyleyse bu kadar kolay mı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bu kadar kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah bunu garanti ediyor. Bir başka şeyi de garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Şimdi anlıyor musunuz Allah-u Teala niçin Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler diyor Allah-u Teala. Niçin böyle söylüyor? Çünkü sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün insanları cennetine almaya hazır Allah-u Teala. Garanti ediyor mu? Garanti ediyor. İşte Vel Asr suresi şöyle söylüyor. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların hepsi cehenneme gidecek. İllellezine amenu. Ama amen olanlar hariç diyor. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Onların gidecekleri yer cehennem olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar hariç. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir defa sadece bir dilekle eğer siz cennete girmeyi hak ediyorsanız şükredecek çok şeyiniz yok mu sevgili kardeşlerim? Bunca insan yaşıyor dünya üzerinde, 7 milyar insan ve bu insanların %99'u Allah'ın hakikat, 99'undan fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. Size ne mutlu değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu sırrı biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı sırrını biliyorsunuz. Niçin sır diyorum? Din alimleri, ilahiyat fakültelerini bitirenler, bütün dünyada din tahsil edenler, onların %99'undan fazlası bu büyük hakikatten haberdar değiller. Bir tek dileğin insanı Allah'ın cennetine ulaştıracağından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu bir cennet saadeti. Gördünüz ya, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi her şeyden evvel. Çünkü mutlaka Allah'a ulaşmanızı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılmış Allah-u Teala. Bir saadet garantisi, kim dilerse onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah-u Teala, garanti ediyor. Sonra da reçeteyi veriyor. Ben dilediniz mi arkası geliyor diyor. Tamam. Ama diyor ben sizin sadece cennet saadetinin sahibi olmanızı istemiyorum. Dünya saadetinin de sahibi olmalısınız. Ama bu cennet saadeti kadar kolay elde edilmez diyor Allah-u Teala. Dünya saadetinin %100'üne daimi zikirle ulaşabilirsiniz diyor. Dünya saadetinin yarısı ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman elde edilir. Ama dünya saadetinin tamamı daimi zikirle elde edilebilir. Ama Allah-u Teala onu da garanti ediyor.
Bunun için bütün insanların Allah'a teslim olmasını farz kılmış. Ve bu farzın muhtevası açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Dünya saadetini daimi zikrin dışında da elde etmeniz mümkün değil mi? Mümkün. Ne zaman bir insan kendisini başkalarına yardım istikametinde vakfederse, kendisini başka insanlara yardıma hasrederse, o safhada bir çalışmanın sahibi olursa kişi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman o kişi bırakınız başka birini mutlu etmek konusunu, ona ulaştırmasını ve o kişiyi mutlu etmesini, daha onu tatbikata koyduğu andan itibaren, yani ben falancaya nasıl yardım edebilirim, ona bir güzelliği nasıl ulaştırabilirim, onun mutlu olması için nasıl bir şey yapabilirim diye düşünmeye başladığı andan itibaren o kişi Allah'ın ülkesinde yaşar. Bir üçgen düşünün sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da hayrın işlediğiniz, hep hayır olacağı için o süre içinde hayrın teşkil ettiği bir üçgen. Birinci kenarı Allah teşkil ediyor, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı da işlediğiniz hayır. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üstünde Allah'ın aleminde yaşıyorsunuz. Sıfır noktasının altı negatif alem, zulmani alem, şeytana ait alem. Ne zaman başkalarına haddini bilmek üzere harekete geçmişseniz, ne zaman birilerine onları üzecek bir şey yapmak üzere harekete geçmişseniz, ne zaman insanlara hakaret etmek gibi bir hedefiniz varsa, onlara zarar vermek istiyorsanız, böyle bir şeyin talebinde olduğunuz andan itibaren siz şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın temsil ettiği, ikinci kenarını nefsinizin afetlerinin temsil ettiği, üçüncü kenarını işlediğiniz şerrin temsil ettiği bir zulmani alemde yaşarsınız. Mutsuzluk üçgenidir bu. Öyleyse daimi zikrin size ulaştıracağı sonsuz mutluluk, sürekli mutluluk, daimi zikre ulaşmadan da elde edilebilir. Kendinizi başkalarına yardıma adadığınız sürece, bu yardımı onlara mutluluk verecek olayları tahakkuk ettirmek için Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, kuvveti, vücudu, elinizdeki vasıtaları, her şeyi başka insanların mutluluğuna medar olmak üzere seferber ettiğiniz zaman daimi zikirde olan birisinin yaşadığı hayatı yaşarsınız. Bu sonsuz bir mutluluktur. Öyleyse bütün bunların ötesinde Allah'ın size verdiği güzellikleri düşünün, nimetleri düşünün. Eğer insanlarla iyi bir geçinmenin içindeyseniz, eşinizle, çocuklarınızla, etrafınızdaki insanlarla iyi bir diyaloğun içindeyseniz, siz onlarla beraber olmaktan mutluysanız, onlar sizinle beraber olmaktan mutluysa, mutluluğunuz için çok sebepler yok mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün bakalım. Gören gözleriniz varsa, işiten kulaklarınız varsa, konuşabilen bir diliniz varsa, bildiğiniz çalışıyorsa, hazım sisteminiz çalışıyorsa,
böbrekleriniz çalışıyorsa, akciğerleriniz çalışıyorsa, zihniniz çalışıyorsa, vücudunuzdaki mitokondriler elektrik enerjisi üretip sizi hayatta tutuyorsa, ne kadar çok şükredecek şeyiniz var, dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok şükredecek şeyiniz var? Allah size mal vermişse, araba vermişse, ev vermişse, giyecek elbise vermişse, yediğiniz yemeklerden zevk alabiliyorsanız, bunların hepsinin nimet olduğunu hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunlardan herhangi birisine sahip olmayan bir insanın sırf ona sizin bedavadan sahip olduğunuz o güzelliğe sahip olabilmek için bütün servetini harcayabileceğini biliyor musunuz? Gören gözlerin sahibisiniz. Görmeyen bir insan elindeki bütün serveti, milyarları sadece gözlerinin görmesi için vermeye hazırdır. Böbrekleri çalışmayan bir insan, bütün uzuvları ayrı ayrı düşünün. Her birinde siz hiçbir bedel ödemeden Allah'ın size ihsan ettiği o güzellikleri yaşıyorsunuz. Ve onca güzelliğin sahibi olduğunuzun farkına bile varmadan yaşıyorsunuz. Ne zaman huzursuz olursanız, Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Huzurlu olmak için, mutlu olmak için çok sebebinizin malı var olduğunu, Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için çok sebebinizin var olduğunu düşüneceksiniz. Her tasavvuftaysanız, tasavvufun içinde yaşıyorsanız, mürşidiniz var ise, sizinle beraber başka kardeşleriniz de Allah'ın yolunda yolcuysalar, siz mutlu bir topluluk içindesiniz. Bunun için de çok şükretmeniz gerekmez mi Allah-u Teala'ya? Bir gün yollardan geçerken ağaçlara dikkatle bakın. Onların yeşil yapraklarına, çiçeklere, denize, gökyüzüne, gökyüzünün mavisine, bulutun beyazına. Ve hatırlayın, siz bir sokaktan yüzlerce defa geçtiğiniz halde onların güzelliğinin o ana kadar farkında değildiniz. Tıpkı sizde olan nimetlerin farkında olmadığınız gibi. İşte o bir açış noktası olması gerek sizin için. O etrafınızdaki ağaçların, çiçeklerin, yaprakların, gökyüzünün, suların güzelliğini hissettiğiniz andan itibaren geçmişinizi düşünün. Onlardan tat alamadığınız, farkına bile varmadığınız bir dünyada, bir güzellikler dünyasında yaşadığınızı fark edeceksiniz. Kendinizde mevcut olanlar içinde aynı statüde hareket edin. Kendinize dikkatle bakın. Sadece fizik vücudunuzdan bahsettim. Bir nefsiniz var, düzelme yolunda. Bir ruhunuz var, Allah'a ulaşmış. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Hepinizin hem cennet saadetine, hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Allah'ın selamı ve bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Yeni bir güne doğru yaklaşıyoruz. Bu yeni gün bir beraberliği müjdeliyor. Bir dünya beraberliğini. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde birçok din ve din denilen husus söz konusu. Din dediğimiz zaman bir semavi kitaba, Allah tarafından indirilmiş bir kitaba bağlı olan bir peygambere dayalı dinler düşünüyoruz. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de son peygamberine, son indirdiği şeriat kitabında onu söylüyor. Ama birçok dinler var veya din diye düşünülen hususlar var. Onların bir semavi kitabı yok. Mesela Allah-u Teala'nın Buda'ya bir kitap indirmesi söz konusu olmamış. Ama Budizm diye bir din dünya üzerinde milyonlarca insanı kapsıyor. Brahmanizm, Taoizm, birçok din veya din benzeri inanışlar ortada var. Böyle bir düzende aslında din adı verilen üç ayrı gruptan bahsetmek söz konusu olabilir. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor ve İsrail kavmi Allah'ın kitabına uygun standartlarda bir semavi dinin sahibi oluyor. Allah Teala Hazreti Davud'a Zebur'u indiriyor. Allah Teala Hazreti İsa'ya İncil'i indiriyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'den evvelki kitaplara göz atarsak, Kitab-ı Mukaddes adıyla Türkçe'ye çevrilen Tevrat'ı, Zebur'u ve İncil'i beraberce görürüz. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la Hazreti Davud'a indirilen Zebur yani sayfalar Eski Ahit olarak adlandırılıyor. İncil'de Yeni Ahit olarak adlandırılıyor. Ne yazık ki İblis hepsinde bir takım değişiklikler yapmayı başarmış. Ama konunun dikkat edilecek yönü odur ki bu değişikliklere rağmen Allah-u Teala İblis'e o kitaplardaki Allah'a teslim olma ayetlerini ortadan kaldırma imkanını tanımamış. Bu imkanı vermemiş. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olma konusundaki ayetlerin bir kısmı
duruyor.

gelen bir emir olmalı. Müşterek bir emir. Sonunda bütün dinleri bir sancak altında toplayacak olan, bir bayrak altında toplayacak olan, bir çatı altında barındıracak olan bir müşterek unsur. İşte bu Allah'a teslim olmaktır. Bütün dinlerin temelini, iskeletini, aslını bu oluşturur. Geri kalanlar detayları oluşturur sadece. Eğer adına İslam diyorsanız, bilin ki İslam teslim olmak demektir. Kime teslim olmak? Allah'a teslim olmak. Allah-u Teala son peygamberine indirdiği son kitabında bir açıklamayla devreye girmiş. İsmi ona göre vermiş. İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini. Aslında bütün dinler sadece bir tek dindir. Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi Arapça bir kelime ve sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu kökten türetilen 28 kelimeye kadar türetmek söz konusu. Bu türetilen kelimelerin mana itibariyle en çok açıklama getireni teslim kelimesidir. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, bu kelimelerin hepsi aynı kökten geliyor, sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Öyleyse Kur'an-ı Kerim peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Artık son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir zaman peygamber gelmeyeceğine göre yeniden bir şeriat kitabının gelmesi de hiçbir şekilde söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın peygamberlerine hangi emri verdiğini görmek için o emrin nasıl ifade edildiğini tespit etmemiz lazım. İşte bu tespiti yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Bütün peygamberler kendilerine tabi olanlarla birlikte Allah'a teslim olmuşlar. Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların Allah'a teslim olduğunu yazıyor. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin kendilerine tabi olanlarla birlikte Allah'a teslim olduğunu yazıyor. Ama biz şu anda zamanımıza kadar uzanabilen mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. O kitapların kendilerine indirildiği peygamberlerin durumlarını Kur'an-ı Kerim'den aldığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, onların da hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse bir vakadan bahsediyoruz.

0: Allah'a teslim olma vakası. İşte peygamberler ve o devirde onlara tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlarsa, bugün yaşamakta olan aynı dinlerin mensuplarının da aynı işi yapmaları söz konusu ve yapıyorlar. Ama ne yazık ki çok küçük bir kısmı. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir gerçektir ki İslam'da da aynı olayı yaşıyoruz. İslam da Allah'a teslim olanları barındırıyor sinesinde, ama 1 milyar insanın çok küçük bir kısmı. Öyleyse şunu görüyoruz. İnsan tabiatı şeytanın da etkisiyle, baskısıyla yozlaşmaya müsait olan standartların sonucuna ulaştırıyor insanları. Peygamberler ve onlara tabi olanlar, onlar Allah'ın emirlerini mutlaka gerçekleştirip mutlaka ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ediyorlar. Peki sonra ne oluyor sevgili kardeşlerim? Sonra bir olay cereyan ediyor. Bu sonraki olay yozlaşma adını alıyor. İnsan tabiatındaki yozlaşmaya dönük olan kesin kesimi çok iyi değerlendiren iblis, nesiller arasında farklılık oluşturmayı başarıyor. Nesiller devam ederken yozlaşma adım adım gerçekleşiyor ve bakıyoruz ki aradan geçen uzun zamanın sonunda insanlar, Hazreti Musa'ya tabi olan insanlardan bugün yaşayanlar artık Allah'a teslim olmayı unutmuşlar. Hepsi mi? Hayır, hepsi değil. Aralarında Hazreti Musa'dan bu tarafa kadar gelen, kendi mürşitlerine tabi olarak bugüne kadar ulaşan insanlar hala Allah'a teslim oluyorlar. Allah Teala onların arasından bir grubun, bir kısmının hala Allah'a secde etmekte devam ettiklerini, Allah'ı zikrettiklerini ve Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Onların da kurtuluşa ulaşacağını söylüyor. Ama büyük kısım ne yazık ki Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiklerini unutmuşlar. Geliyoruz Hazreti İsa'ya. Allah Teala Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların Allah'a teslim olduğunu kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ama ondan sonraki nesillere baktığımız zaman bugün Hristiyanların arasında artık Allah'a teslim ama diye bir olayın hiçbir şekilde yaşanmadığını görüyoruz. Ama büyük çoğunlukta yaşanmıyor. Küçük bir kısım Hristiyanların içinde de Allah'a teslim olmuş durumda bugün ve asırlar boyunca, 20 asır boyunca hep Hazreti İsa'ya indirilen asılları korumuşlar. Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de teslim ederek nesilden nesile tabiyet kesilmeksizin devam ederek bugünlere ulaşmışlar. İslam'a geldiğimiz zaman aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. Farklı bir olay yok. İslam'ın da büyük kısmı Allah'a teslim olmayı unutmuş. Allah'a ruhun Allah'a fizik bedenin, Allah'a nefsin teslimi İslam'da artık unutulmuş. Bir masal gibi geliyor insanlara Allah'a teslim olmaktan bahsettiğimiz zaman. Ve Müslümanların içinde de az bir kesim bizim gibi insanlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam'ı yaşayabiliyorlar. Allah'a teslim olarak. Ruhlarını Allah'a teslim ederek, vechlerini Allah'a teslim ederek ve nefslerini Allah'a teslim ederek. Öyleyse Museviler bozulmuş, Hristiyanlar bozulmuş, Müslümanlar da bozulmuş. Asli hedeflerini bütün kesimlere, bütün semavi kitap mensuplarına iblis unutturmuş. Ama hepsinin içinde bir azınlık hala peygamberlerine Allah'ın indirdiği dinlerinin aslını korumayı başarıyorlar. Ve Allah'a teslim oluyorlar. Öyleyse işte bütün dinlerin esası budur. Allah'a teslim olmak. Ne yazık ki Müslümanların arasında başka dinlerin mensuplarına karşı düşman olan insanlar yaşıyor. İslam'ın bir kısmı başka dinlerin mensuplarına düşman. Ne yazık ki Musevilerin arasında da İslam'a ve Hristiyanlığa, başka dinlere düşman olan gruplar var. Bir kısmı kendilerinden başka olan dinlere düşman. Ve ne yazık ki Hristiyanların arasında da aynı durum var. Hristiyanların bir kısmı da İslam'a ve Musevilere düşman. Öyleyse her şeyden evvel bu düşmanlığı aradan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Allah'ın bu son devir için verdiği emir bir dostluğun kurulması istikametinde. Bütün dünya dinlerinin bir tek çatı altında toplanması istikametinde. Ve bununla vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Öyleyse bütün güzellikleri yaşayabileceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu dizayna dikkatle bakın. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Allah hepinizden sadece ama sadece Allah'ın emirlerine uymanızı, yani tek kelimeyle teslim olmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, sadece sizden değil, bütün dünyada şu anda yaşamakta olan 7 milyon insanın hepsinden Allah Teala aynı şeyi istiyor. Ama insanlar şeytanın onlara yapmış olduğu, onların üzerinde oluşturduğu tesir sebebiyle bu güzellikleri Allah'a teslim olmak mutluluğun ta kendisidir. Çünkü Allah'a teslim olduğunuz zaman adım adım nefsinizin afetlerini yok ediyorsunuz. Ruhunuzun Allah'a tesliminde nefsinizin afetlerinin yarısından fazlası yok oluyor. Yerlerini ruhun hasretlerine terk ediyorlar. Sonra vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala'ya nefsinizin kalbindeki afetlerden %90'dan fazlası yok oluyor. Yani nefsinizin kalbinde %90'dan fazlası sülh ve sükûnu sağlamış durumda oluyor. Nefsin afetleri ne kadar yok edilirse sülh ve sükûn o kadar üst seviyede oluşuyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey odur. Sülh ve sükûnu yaşamak için nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek mecburiyetindesiniz. Bunun manası teslimleri yaşamak için aynı şeyi yapmak manası yapmak mecburiyetindesiniz demektir. Ne zaman nefsinizi Allah'a teslim ederseniz nefsinizin kalbindeki afetlerin %100'ü bitmiş olur. Yok olmuş olur. İşte o zaman gerçek mutluluğu yaşamanız söz konusu olur. İnsan olmak şerefine her açıdan ulaşmış olursunuz. Ve Allah-u Teala bunun için sizi hem dünya saadetine hem de cennet saadetine ulaştırmak için Allah'a teslim olmanızı emrediyor. Kur'an'daki emirleri size yüzlerce defa anlattık. Ama bilin ki Tevrat'ta da aynı şey yazıyor. İncil'de de aynı şey yapıyor, yazıyor. Zebur'da da aynı şey yapıyor, yazıyor. Eğer geçmiş peygamberlerin hepsine Allah'ın verdiği kitaplar bugün yeryüzünde olsaydı, onlarda da aynı şeyin Allah'a teslim olmanın yazılı olduğunu görecektik. Öyleyse dikkat edin. Allah sizi yaratmış. Sizi yaratan Allah-u Teala sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. İşte bu mutluluğu Allah'a teslim olmadan yaşayamazsınız. Adım adım mutluluğunuz artacaktır. Nefsinizde sıfır hasletle doğuyorsunuz. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Yani nefsinizin kalbindeki bu afetler sizi sadece mutsuz ve huzursuz edecek olan Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları yapmak istemeyen, Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yerine getirmek isteyen afetler olarak yer almış nefsinizin kalbinde. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizdeki bütün afetler %100 Allah'ın emirlerini yapmak istemiyor, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Buna karşılık ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yapmaya yönelik, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememeye yönelik. Öyleyse taban tabana birbirine zıt iki tane mahluk var içinizde. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ve ikisi de yapılarının icabı olarak, aldıkları emrin icabı olarak üstelik de ikisi de kendi dediğinin yapılmasını istiyor vücut ilkesinde. Bu sebepten kavga kaçınılmaz. İç dünyanızda bu sebepten harp var. Ne zamana kadar devam ediyor bu harp? Allah'ın şu dünya üzerinde de bitirilmesini istediği bu harp iç dünyanızda ne zamana kadar devam ediyor? Daimi zikre kadar. Nefsinizdeki afetler her %7 nur birikiminde bir kademe azalır. %50'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması, siz ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. İlk teslimdir bu. Size 7 ayrı cepheden cennet saadetini kazandırır. Ama dünya saadetinin sadece yarısını elde edebilirsiniz. Sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğiniz zaman Nefsinizin kalbindeki afetler %90 azalır, 91 azalır. Yani bunun manası dünya saadetinin %90'ını elde ettiniz demektir. Cennetinde daha üst standartlarına ulaşacaksınız demektir. Nefsinizi tasfiye ettiğiniz zaman, aynı zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin de %100'ü sizin olur. Ne oldu? Nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim ettiniz. İşte Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi ve nefsinizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Muradı mı? Sizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak. Ve aynı Allah, tek Allah, bütün peygamberlerine aynı emri vermiş. Hepsinin Allah'a teslim olmasını istiyor. Onlara tabi olanların da. İşte peygamberler tarihine, insanlık tarihine baktığımız zaman ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den bu tarafa bütün insanların Allah'a teslim olmak yolunda bir gayret sarf ettiklerini kendi peygamberleriyle beraber ve o toplumdan bir kısmının mutlaka o peygamberle birlikte Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Öyleyse her peygamberin bulunduğu devrede Allah'ın emirleri uygulanmış. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Şimdi böyle bir başlangıç çıkışından sonra bugüne ulaşalım. O kitap sahiplerinden üç grup kalmış. Museviler, Hristiyanlar ve İslam. Geri kalan adına din deyin, başka bir şey deyin. Din demek daha kolay olur. Adına din diyelim. Budistler, Brahmanlar, Taoistler, başka başka din adı verilen topluluklar, onların bir mukaddes kitapları mevcut değil. Diğer peygamberlere Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplar da bugün ortada artık yok. Allah-u Teala birçok peygamberine kitap indirdiğini söylüyor. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti Yakub'a, birçok peygambere Allah-u Teala kitap indirdiğini söylüyor. Ama o kitaplar zaman içerisinde kaybolmuşlar. Ama üç ana kitap ve onların muhtevasını bugün de yaşayan insanlar duruyor. Şimdi görebiliyor musunuz acaba manzarayı sevgili kardeşlerim? Allah bütün insanlara teslim olmalarını emrediyor. Bakıyoruz İslam'ın, İslam aleminin %90'dan çok fazlası Allah'a teslim olmakla filan hiç alakalı değiller. İslam'ın 5 tane şartıyla meşguller. İblis sadece diğer dinlerin mensuplarını değil, İslam dinini yaşamakta olduklarını zannedenlerin de tehlikeye girdiği bir noktayı, bir zaman parçasını yaşıyor. Burada İslam alemi Allah'a teslim olmayı unutmuş durumda. İslam aleminin çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası İslam'ın 5 tane şartıyla amel ederiz diyorlar. İslam budur diyorlar. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartıyla yaşamak yanlış bir şey mi? Hayır. Teslimi yaşayanlar da onları mutlaka yapıyorlar. Yanlış bir şey değil. Ama eksik, çok eksik bir şey. Çünkü İslam sadece İslam'ın 5 tane şartından ibaret değil. Allah Teala zikri farz kılmış. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından fazla zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kılmış Allah Teala ve zikir bu İslam'ın 5 tane şartının arasında mevcut değil. Allah'a teslimler yok. Bir başka ifade kullanalım. İslam'ın 5 tane şartı gayeleri yok etmiş. Vasıtaları gaye haline getirmiş. Biz insanlar dünyaya ibadet yapmaya gelmedik sevgili kardeşlerim. Biz insanlar dünyaya o ibadetleri yaparak mutluluğu yaşayalım diye gönderildik. Ve ibadetler bütün insanlara Allah'ın hedef gösterdiği mutlulukların sadece vasıtasıdır. Hiçbir zaman gaye vasıta olamaz. Vasıta insanları gayeye götüren araçların adıdır. Öyleyse namaz kılmak bir gaye değildir, bir vasıtadır. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hepsi bir gaye değildir, bir vasıtadır. Allah'ın gayesi bütün insanları cennet saadetine mutlaka ulaştırmak, dünya saadetine mutlaka ulaştırmaktır. Bunun için yaratılmışız hepimiz. Allah Teala da bunu açık ve kesin bir şekilde söylüyor Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse bütün insanlar sadece dünyada verilen bu gezegene değil, kainattaki bütün hayat olan ortamlara hep aynı maksat için gönderilmiş. Sülh ve sükun içinde yaşasınlar, dünya mutluluğunu elde etsinler, mutlaka cennete gitsinler diye. Öyleyse insanoğlunun hedefi Allah'ın kendisi için uygun gördüğü, nasip kıldığı, mutlaka insanların ulaşmasını istediği cennet mutluluğudur ve dünya mutluluğudur. Ve Allah Teala istiyor bunu. Gelin diyor, cennetime girin. Bana verilen yeminizi, ahdinizi, misakinizi gerçekleştirin ve cennetime girin diyor. Vedhuli cenneti diyor. Cennetime girin. Emrim bu diyor size. Cennetime girmeniz işte bu nihai hedef. Dünya saadetini yaşamanız işte bu nihai hedef. Bütün insanların gayesi, hedefi işte budur. Bu hedefe ulaşabilmek için bir takım vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz. O vasıtalar namaz kılmaktır. O vasıtalar oruç tutmaktır. Zekat vermektir, zikir yapmaktır. Allah'a teslim olmaktır. Teslimler de sizi mutluluğa götüren birer vasıtadır. Belki ara istasyon kabul edilebilir. Neticeler için. Birinci hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. İkinci hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. Ve asıl hedefinize dünya mutluluğu hedefine ulaşmak. Değil birinci hedefte daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet saadeti sizindir. Kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine gidersiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Şimdi buradan hareketle bir yere varıyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Allah'ın sadece İslam alemindeki insanlardan değil, bütün kainattaki insanlardan istediği şey, bütün kainattaki Allah'ın tek dini Allah'a teslim olmaktır. Dikkat edin. Din sadece bizim şu zavallı gezegenimizde var olan bir husus değildir. Din bütün kainatta geçerlidir. Ve bütün kainattaki insanları Allah-u Teala Allah'a teslim olmaya ve hem cennet saadetini hem de dünya saadetini mutlak olarak yaşamaya çağırıyor. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn bütün insanlar için geçerlidir. Herkesin Allah'a teslim olması ve bu teslimlerin neticesinde asıl hedeflerine ulaşmaları, cennet ve dünya saadetini elde etmeleri söz konusudur. Cennet ve dünya saadeti bütün insanlar için bir haktır. Aynı zamanda da vazifedir. Hepinizin vazifesi cennet saadetini ve dünya saadetini hak etmektir. Hak ettiğiniz zaman hakkınıza kavuşursunuz. Cennet saadetini de dünya saadetini de sahip olursunuz. Öyleyse haklar ve vazifeler arasından Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman, bu açıdan meselelerinize baktığınız zaman göreceksiniz ki Allah'a teslim olmak vazifenizdir. Cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmak bu vazifeleri yaptığınız için hakkınız olarak devreye girer. Öyleyse insanlık tarihi boyunca Allah-u Teala bütün insanların sadece mutluluğunu istemiş. Ne yazık ki insanların çoğu her devirde şeytan tarafından ivaya düşürüldüğü için, kandırıldığı için, asli gayelerinden saptığı için bütün devrelerde insanlar arasında anlaşmazlıklar, harpler hep olmuş, olmuş, olmuş. Bugüne kadar milyarlarca insan dünya üzerinde zalim insanların harp amaçlarına dayalı olarak vücuda gelmiş. İki nevi harp var. Zalimlerin kendilerine menfaat sağlamak üzere çıkardıkları harpler. İki, bu harbe iştirak etmek mecburiyetinde olan diğerlerinin kurtuluşları için yaptığı mücadeleler. Burada dikkat edin. Bir fetih müessesesi insanlık tarihi boyunca çoğu zaman insanların menfaat sağlamaları için oluşmuş. Ama Osmanlı devrinde adalet götürmek için harp edildiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu dünya üzerinde hamdolsun ki bu ana dinlerin içinde hala Allah'ın güzelliklerini yaşayan gruplar var. İşte üç toplumun içinde de bu gruplar çekirdeği teşkil edecektir. O çekirdeklerin başında da Allah'ın bugün bütün milletlere gönderdiği Resuller bulunmaktadır. Öyleyse o Resuller emri Allah'tan aldıkları için birleşmek için hazırdırlar. Öyleyse bir araya gelinecektir gelecek günlerde. Bu hepimiz için, dünya sülhü için, insanların şu dünyada savaşları bitirerek sülh ve sükun içinde yaşamaları için, ikinci asrı saadet için bir beraberliği hedef gösteriyor Allah-u Teala. Böyle bir dizayn söz konusu. Beraberlik. Sulh ve sükun içinde bir beraberlik. İşte böyle bir beraberlik sadece teslim adı verilen bir müessese ile sağlanabilir. İşte Allah-u Teala'ya hamd ve şükrediyoruz ki şu anda bütün kavimlerin içinde, bütün toplumların içinde bu teslimi kendilerine amaç edinen Allah'ın Resulleri yaşıyor. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve birbirinin ardından göndeririz diyor. Yani diyor ki aralarında fetret devirleri, herhangi bir kavimde Resul'ün mevcut olmadığı bir devir hiçbir zaman yaşanmamıştır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu anda da bütün kavimlerin içinde Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller var. Bu Resuller ve onların etrafındaki kişiler sizlere uzun uzun anlattığımız Allah'a teslim olma standartlarını yaşıyorlar. Allah'a ruhlarını da, vecihlerini de, nefslerini de teslim etmekle vazifeli hissediyorlar kendilerini. Bu mutluluğu yaşamak için gayretin içindeler. Öyleyse aklınıza hangi kavim geliyorsa gelsin, hepsinin içinde Allah'ın Resulleri şu anda yaşıyor. İşte yakın geleceğin beraberlik müjdesinin çekirdeğinde bu Resuller var sevgili kardeşlerim. Ve bu beraberlik mutlaka meyvesini verecektir. Bu gayretlerin sonucunda semavi dinler kendilerine kitap verilmiş olanların dizaynı diğer dinleri de içine alacak. Ve inananlar, Allah'a inananlar bir tek dinin, Allah'a teslim olma dininin müntesibi olacaklar. Detaylar önemli değildir. Binlerce yıldan beri gelen merasimler birbirinden farklılık gösterebilir. Bunun üzerinde hiç durmuyoruz. Önemli olan ana yol. Bu ana yol teslim olmaksa farklı merasimlerin insanların birleşmelerine engel olması kolayca bertaraf edilebilir. Önemli olan hedefe yürümektir. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah'a teslim olmak. Öyleyse söz konusu olan teslim olmaksa bu olay bütün boyutlarıyla mevcut. Şu anda bir devri yaşamaktayız. İçinde bulunduğumuz devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri şu anda mevcut. Öyleyse beraberlik konusunda harekete geçtiğimiz zaman onlar da Allah-u Teala'dan aynı emri almış olacaklar. Ve adım adım dünya üzerinde Allah'a doğru bir yaklaşmayı beraberce inşallah yaşayacağız. Buna karşı gelenler olmayacak mı? Göreceksiniz ki pek çok olacak sevgili kardeşlerim. Bu bizim sizlere anlattığımız güzellikleri yaşayamayan ama kendilerini dindar zanneden birçok insan aldıkları yanlış kültürün tesiri altında Allah'ın dostlarına düşman olacaklardır. Ama bu hiçbir zaman neticeyi değiştiremez. Bütün savaşları Allah kazanır. Öyleyse bileceksiniz ki onların düşmanlıklarına rağmen Allah-u Teala mutlaka hedefe ulaştıracaktır. Birleşmek isteyen herkese. Ve onlar duruma hakim olduğu gün
1: sür ve sükun bütün boyutlarıyla oturacaktır. Bir dünya sür ve sükunu, dünyada yaşanacak olan ikinci asr-ı saadet söz konusu. Ve Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki bu müjdeyi hepimize veriyor. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde sabikunel evvelinden bahsediyor. Evvelki sabikunlar. Kimdir sabikun? Hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk 3 sıraya girenler. Salihler, muhlisler ve ulul elbab. Hepsinin müşterek özelliği daimi zikir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de El-Vakıa suresinde 3 gruptan bahsediyor. Bu 3 grubun 3.'sü sabikun adını alıyor. Ve Allah Teala sabikunel evvelin ve ahirin diye ikiye ayırmış orada sabikunu. Evvelkilerin sabikun el-ebelinin sahabe olduğu Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesin. Sabikun el-ahirin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki kişiler olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. İkinci asr-ı saadeti yaşayacak olanlar. İşte onlar bu devirde ikinci asr-ı saadeti yaşayacak olanlardır. Bütün dinlerin birleşmesiyle Allah'a teslim olma keyfiyetinin esas alındığı bir dünya dizaynı içerisinde asr-ı saadet mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşayacak olan insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe onları sorduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onların düşmanları dostlarından çoktur. Birinci özellik. İkinci özellik, onlar da sizinle benim gibi sırat-ı müstakim üzerindedir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Ve üçüncü özellik, onlar benim sünnetimi ve Allah'ın farzlarını ihya edecek olanlardır diyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, şu anda dünya üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerimi, bütün sünnetlerimi Mihr Vakfı'nın seviyesinde yaşayan başka bir grup mevcut değil. Sizler ikinci asır saadetin çekirdeğini teşkil edeceksiniz. Böyle bir asr-ı saadet içinde Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef bir dünya birliği. Öyleyse gelecek günlerde bu güzelliklere doğru, bu hedeflere doğru yürümeniz söz konusu. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde dizayn edilmiş. Şunu hiç unutmayın. Sadece Allah'ın dediği olur. Allah'ın düşmanları istese de olur, istemese de olur. Mutlaka Allah'ın dediği olur. Öyleyse şimdiden bunun huzurunu yaşamanızı istiyorum. Siz Allah'ın dostlarısınız. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışırlar diyor Allah Teala. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor Allah Teala. İşte bu nurun tamamlanması olayı ikinci ve son asr-ı saadeti ifade eder. Bu ikinci asr-ı saadet gelecek günlerde yaşanacaktır. Dünya bir hercimercin içine girse de, savaş olsa da, şehitler ve gaziler olursa da, böyle bir hedefe ulaşmak eninde sonunda Allah'ın takdiridir. Şu kainat üzerinde hiçbir varlık Allah'ın takdirini bozamaz. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de sabıkunel ahirinden bahsediyor. Rabbimizin bize verdiği bilgi de bu doğrultuda. Öyleyse gelecek günler yeni bir yaşantının müjdesini veriyor. Ne kadar ağır imtihanlardan sonra olursa olsun, bu müjde hepiniz için sevgili kardeşlerim. Allah yolunda şehit olmak veya Allah yolunda gazi olmak, şehit olmak cennetin en mutena yerinde sonsuz güzellikleri sonsuza kadar yaşamak, gazi olmak dünya üzerinde ikinci asrı saadeti yaşamak, sonra cennette aynı saadeti paylaşmak. Ama her ikisi de mutluluk ve mutluluk ve mutluluk. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Oysa ki biz onları rızıklandırırız diyor Allah Teala. Onların yaşadıklarını ve Allah Teala tarafından rızıklandırıldıklarını söylüyor. Allah Teala sadece yerlerdeki bu ordulardan bahsetmiyor. Allah diyor, yerlerin ordularının da sahibidir. Göklerin ordularının da sahibidir diyor. Öyleyse göklerin de orduları var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim şehit olursa o göklerin ordularından artık bir neferdir.
göklerin ordularının arasına girer. O savaş sahnelerini öbür gözünüzle görebilseydiniz, her şehit olan kişinin iki tane olduğunu görecektiniz. Birisi orada yatan kişi, fizik vücut, ama diğeri şehitlikten sonra da yaşayan, göklerin ordularına dahil edilen Allah'ın bir sevgilisi. İkisi de aynı kişi göreceksiniz ki, ama birisi göklerin ordularından, birisi artık. General Trikopis İstiklal Savaşı'nda esir edildiği zaman diyor ki, şu bizi yakalayan esir edenleri görmek istiyorum, yakından görmek istiyorum, tanımak istiyorum. Diyorlar ki işte bunlar. Hayır diyor, onlar değil. Bu gösterdikleriniz var ya diyor, biz ateş ettiğimiz zaman bunlar ölüyordu. Ama diyor başkaları vardı. Başlarında sarık olan, sırtlarında cübbe olan, ateş ettiğimiz, vurduğumuzdan emin olduğumuz halde ölmeyenler vardı diyor. Onlar bizi esir aldılar diyor. Nerede diyor onlar? İşte onlar göklerin ordularındandı sevgili kardeşlerim. Onlar göklerin ordularındandı. Onlar göklerin ordularındandı. Ve bu millet insanlık tarihinin sonuna kadar dünyasından bu Allah'ın ordusuna daha pek çok insan verecek. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda yeni bir merhalenin içindeyiz. Bir dünya sulhu, bir inananlar, Allah'ın adamları beraberliği, böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Allah Teala bütün insanları en güzel günlere ulaştıracaktır. Allah'ın istediği şey bütün insanların sülh ve sükûne ulaşmasıdır. O sülh ve sükûnü unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkesin mutluluğu, herkesin saadeti bu sülh ve sükûne bağlıdır. Evet. Sülh ve sükûn bedava bir olgu değildir. Allah Teala diyor ki, eğer biz kötüleri sizlerle temizlemeseydik, yeryüzünde sonsuz bir fitne olurdu diyor. Eğer öyleyse bir çatışma ne yazık ki kaçınılmazdır. Bir dünya çatışması Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanları arasındaki bir çatışma. Ve ikinci asr-ı saadet bu çatışmadan sonra tahakkuk edecektir. Öyleyse kendi içinde ayrılıklar olan ülkeler göreceğiz. Ülkelerin silahlarının, ülkelerin, insanlarının ayrıldığını ne yazık ki göreceğiz. Allah'ın dostları bir bayrak altında dünyanın bir ucunda toplanıyor. Böyle bir dizayn geleceğin işaretidir. İnananlar, Allah'a dost olanlar, inanmayanlar ve Allah'a düşman olanlar iki ayrı grubu ne yazık ki oluşturacaklar.
birçok ülkeden inananlar bir araya gelecekler. Bir dünya inananları birliği. Öyleyse dikkat edin. İkinci asrı saadeti yaşamak şerefi inananlar kesimindedir. Ötekilerce Allah-u Teala bu şansı tanımıyor. Bu imkanı vermiyor. Gelecek günlerin bir panoramasına böylece beraberce bir göz atmış olduk sevgili kardeşlerim. Bu dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala hepiniz için sadece aynı şeyi ister. Sizin mutlu olmanızı, cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı, dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı. Öyleyse bütün güzellikler sizin olmalı. Biliyorum Allah-u Teala'nın verdiği görev ağır görevdir daima. Ama eğer varsak, yaşıyorsak, Allah içinsek, görev ne kadar ağırsa o kadar şereflidir. Öyleyse hepimiz şunu diyebiliyor muyuz? Kendi iç dünyamızda bu can, bu tende kaldıkça biz Allah içiniz. İşte bunu söylemelisiniz kendi iç dünyanızda yankılarla, kendi iç dünyanızda fırtınalarla, kendi iç dünyanızda sulh ve sükun şarkılarıyla. Bu can bu tende kaldıkça biz Allah içiniz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde gene beraberiz. Ve yine yeni bir mutluluğu bir defa daha yaşamak için hazırız. Allah'tan bahsetmek söz konusu sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşamak demektir bu. Öyleyse başlayalım. Ayet 269 Bakara Suresi kod numarası 1.2.12.2. Allah Teala Bakara Suresinin 269. ayet-i kerimesinde diyor ki: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutil hikmete men yeşayu ve men yutel hikmete fekat utiye hayran kesira ve ma yezzekkeru illa ulul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse andolsun ki ona çok hayır verilmiştir. Bunu da ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Allah Teala bunları söylüyormuş. Öyleyse burada Allah Teala bir hikmet olayından bahsediyor. Hikmetin Allah'ın dilediğine verilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep böyle söyler. Allah dilediğini şöyle yapar. Allah dilediğini böyle yapar. Allah dilediğine hikmet verir. Eğer A'raf suresinin 186. ayet-i kerimesini hatırlarsanız orada Allah Teala diyordu ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Tabii bizim sevgili dostlarımız da hemen demek ki insanlar cennete de gidecek olsalar, hidayete ulaşmaya eğil de olsalar Allah öyle istedi diye Allah birinizi dalalette bırakabiliyor. Bu manayı çıkartıyorlar hemen. Ama ayet-i kerimenin devamına bakıldığı zaman hiçbir zaman Allah-u Teala'nın adaletsiz bir iş yapmadığı hemen aydınlanıyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Öyleyse kim Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar? İsyanda olanlar. Nasıl bir isyan? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İsyanın mahiyeti son derece

Misak kesimi bu. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Ulaştırırlar diyor Allah Teala. Misaklarını yerine getirirler. Ama şimdi aynı surenin 25. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Onlar Allah'a asi olanlardır. Kim yeryüzünde fesat çıkarıyorsa o Allah'a asi olan bir kişidir. İşte bu insanları için Allah Teala diyor ki onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hiçbir zaman da ruhlarını Allah'a ulaştırmak gibi bir niyetleri yok. Öyleyse onlar öyle olmayı istediler diye Allah Teala onları o istedikleri hedefe ulaştırıyor sadece. Onlar eğer Allah'a verdikleri misaki gerçekleştirmek üzere kalplerini bir arzu taşısalardı Allah onlar için mutlaka mürşit nasip edecekti. Onlar mutlaka hidayete ereceklerdi. Ama hidayete ermek istemeyenleri Allah asla hidayete erdirmez. Öyleyse Allah dilediğini dalalete bırakır sözü o kişiler hidayete erecek olsalar da mı sualinin cevabını teşkil etmez. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için Allah Teala onları dalalete bırakıyor. Onlar dalalete kalmayı diledikleri için Allah Teala onları dalalete bırakıyor. İşte burada da Allah hikmeti dilediğine verir dediği zaman Allah Teala hikmeti hak edenlere verir. Diledikleri hikmeti hak edenlerdir. Kimlerdir hikmeti hak edenler? Daimi zikrin sahipleridir. Hiç kimse daimi zikir kademesinden önce hikmet sahibi olamaz. Kur'an-ı Kerim'de sevgili kardeşlerim 3 tane yakin kademesi var. İlmen yakin, aynen yakin, hakkul yakin. Kur'an-ı Kerim bildiğiniz gibi 28 basamaktan oluşuyor. Bunun 25 tanesinde kişi ilmel yakinin sahibidir. Ulaştığı son yer ilmel yakinin sahibi olarak kişinin ulaştığı son yer fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. Ama ne zaman daimi zikre ulaşmışsa o aynen yakinin sahibidir. Ne zaman daimi zikre ulaşmışsa o hikmetin sahibidir. İsmi Ulul Elbab'tır. Lüklerin sahipleri. Yani beş duyumuzla elde edemediğimiz şeyleri bize Allah'ın ihsan etmesi haline ulaşma noktasıdır burası. Sevgili kardeşlerim, kimdir Ulul Elbab? Allah Teala tarif ediyor. Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyâmen kuvuden ve alâ cunubihim. Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor. Söz konusu olan ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmektir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Halükarda üç tane yakın kademesi olduğunu bileceksiniz. İlmel yakin son noktada fizik vücudunun teslimini alır. Oraya kadar uzar. Ondan sonrası geçerli değildir. Yirmi beş tane basamağın hepsi ilmen yakin kademesini ihata edebilir. Ama 26 ve 27. basamaklar hikmet basamaklarıdır. Hikmetin birinci ve ikinci kademesi. Ullelbab ve ihlas makamı. Bir sonraki makam salah makamı hikmetinde ötesini ifade eder. Tövbe-i Nasuh'tan sonraki kesim. Öyleyse

Biz şimdi hikmetten bahsediyoruz. Kimdir hikmetin sahipleri? Ulul Elbab. Bunu ancak Ulul Elbab tezekkür edebilir diyorlar. İşte bu tezekkür sahipleri Ulul Elbab'tır. Daimi zikrin sahipleridir. Hakkul yakinin sahibi olamamışlardır henüz. Fakat aynel yakinin sahipleridir. Özellikleri hikmetin sahibi olmak. Öyleyse nedir hikmet sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala evvela bir defa daha söyleyelim. Hikmeti dilediğine verir ama o dilediği kişi hikmeti hak etmiş olandır. Hikmet bir muhtesep haktır. Kesbedilmeden elde edilmez. Bu kesbetme olayı kesbi bir statüde kişinin mutlaka daimi zikre ulaşmasını gerektirir. Hiç kimse daimi zikreden evvel hikmet sahibi olamaz. Hikmetin 4 tane vasıf şartı vardır. 4 karakteristik. 1. O kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. 2. O kişinin kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Yani o kişi Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. 1. Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür. Fizik ötesinden bir işitme hastasının, kalbi işitme hastasının ve kalbi görme hastasının sahibidir. Hatırlayacaksınız, Allah-u Teala diyordu Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların elleri üzerine dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki işitme hastası o da mühürlüdür. Sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının da üzerinde işaret attığı bir perde vardır. Onlar işitemezler ve göremezler diyor. Kalbi işitme ve kalbi görme onlarda gerçekleşmez diyor Allah-u Teala. Ama ne zaman hikmetin sahibiyseniz kalbinizdeki basar hastasının üzerindeki o gışavet derhal sizden alınır. Kalbiniz görmeye başlar. Allah-u Teala Firavun'a ne diyordu? İşte perdeyi açtık ölüm sırasında. Artık görüşün keskindir. Yani kalbinin görmesini engelleyen gışaveyi oradan aldık. Artık görebilirsin. Kalp gözünde görebilirsin diyor. İşte kalp gözünün açılması kişinin kalbindeki gışaveti Allah'ın almasıyla mümkündür. Ve ulul elbab makamında mutlaka bu alınır. Kim daimi zikrin sahibi olursa Allah derhal bu perdeyi ondan alacaktır. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra bu kişinin kalbinin işitme hastası üzerindeki mühürü de Allah-u Teala alacaktır. Ve kalp Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Öyleyse bütün hikmet sahipleri 4 tane vasıf şartının aynı zamanda sahibidir. 1. Daimi zikrin sahipleri. Bu sebeple 2. Nefslerinde hiçbir afet kalmamış durumda. 3. Hepsinin kalp yüzü açık. 4. Hepsinin kalp kulağı açık. Kalp gözünün ve kalp kulağının açık olması 2. Daimi zikrin sahibi olmak 3. Ve böyle olduğu için nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmamış olması
hikmet sahiplerinin dört vasıf şartıdır. Bu dört vasıf şartı dört sonuç şartı oluşturacaktır. Hüküm sahibi olmak, tezekkür sahibi olmak, yani ehli tezekkür olmak, üç, ehli hayır olmak, hayır sahibi olmak. Öyleyse hikmet yedi temele dayanıdır. Bunlardan dört tanesi vasıf şartıdır. Üç tanesi de bu vasıfların onlara sağladığı sonuç şartları. Hikmetin üç sonuç şartının birincisi hayır sahibi olmak. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduysa ne olur? O kişinin ruhu da, o kişinin nefsi de Allah ne emretmişse onları yapmak için adeta yarışırlar. Ne nefsten ne de ruhtan hiçbir negatif talep gelmez. Yani Allah neyi emretmişse onun yapılmaması istikametinde hiçbir talep yoktur kişide. Tam aksine nefs de ruh da mutlaka Allah neyi emretmişse onu yapmak istemektedir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın emrettiği her şey yapılır. Her yapılan şey içinde derecat kazanılır. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şey yapılmaz ya da Allah'ın emrettiği herhangi bir şeyin yapılmaması mümkün değildir. Bu sebeple kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse bütün aksiyonları kişinin derecat kazandıracak hüviyetlidir. Peki hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün işlemler. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün işlemler. Sevgili kardeşlerim, sevap nedir? Bize derecat kazandıran güzel işlemler. Günah nedir? Bize derecat kaybettiren kötü işlemler. Hasenat nedir? Bize derecat kazandıran işlemler. Seyyiat nedir? Bize derecat kaybettiren işlemler. Görüyorsunuz ki üç ayrı cepheden ufak tefek farklılıklarla bir tarafta hep derecat kazandıran olaylar var. İşte bunların genel adı hayırdır. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey de şerdir. Öyleyse bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığımızdan itibaren sevgili kardeşlerim, sadece hayır işliyoruz. Sadece derecat kazanıyoruz yaptığımız işlemlerden. Çünkü Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yapıyoruz. Yapmamamız mümkün değil. Şimdi konunun şer yapısına bakalım. Allah'ın yasaklarına bakalım. Asla bir yasağı işlememiz de mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir zaman bir yasağı işlemiyoruz. İşlemediğimiz için de o yasak olaylarına sık sık karşılaşıyoruz. Her işleme işimizde derecat kazanıyoruz. Ne oldu? Gene hayır kazandık. Gene hayırdayız. Öyleyse ister Allah'ın emirlerini yerine getirelim, derecat kazanırız. İster Allah'ın yasaklarını işlemeyelim, gene derecat kazanırız. Bu aşamada bunun dışında bir şey oluşmaz. Allah'ın emirleri ise mutlaka yapılacaktır. Allah'ın yasakları ise hiçbir zaman işlenmeyecektir. Öyleyse her zaman derecat kazanılan bir seviyede, bir noktadayız. Ulu'l-Albab makamında. İşte hikmetin bu tarafı, bu noktası, hikmetin oluştuğu bu nokta bize devamlı hayır kazandıran bir müessesedir. Öyleyse üç sonuç şartından bir tanesi hayra ulaşmaktır. Hayrı ifade eder. Sadece derecat kazandıran işlemler tutulması sebebiyle. İkincisi nedir? Hüküm sahibi olmak. Bu noktaya ulaşan bir kişi ayetlerin arasındaki illiyet rabıtasını kesin bir şekilde bilmektedir. Ayetlerin arasındaki altın zinciri, manevi altın zinciri, illiyet rabıtasını oluşturan altın zinciri kalp gözüyle görebilmektedir. Öyleyse hangi ayet, hangi ayetlerle bir illiyet rabıtasıyla birbirine bağlıdır? Bunların hepsi hakkında hüküm sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu da hikmetin ikinci
temeli olan hüküm sahibi olmaktır. Zaten hikmet kelimesi de genel anlamda bunu ifade eder. Hükmün sahibi olmak. Kim hikmet sahibidir? Hükmün sahibi olan hikmet sahibidir. Hüküm sahiplerine hikmetin de sahibi denir. Kendilerine hikmet verilenler denir. Hüküm sahibi olmak yetkisi verilenler denir. Öyleyse hikmet bu vasfından dolayı adını alıyor. Kişinin Allah'ın ayetleri konusunda hüküm sahibi olması açısından. Yetmez, Allah-u Teala bir başka açıdan da onu hüküm sahibi yapar. Herhangi bir konuda o kişi Allah'tan sorarak Allah'ın uygun gördüğü şeyi mutlaka söyleyeceği için gene Allah'ın hükmünün bir nevi tebliğ edicisidir. O zaman gene hüküm sahibidir. Allah-u Teala tarafından Allah'ın hükmünü icra etmek üzere vazifeli kılınmıştır. Öyleyse bu kişi hüküm sahibidir bu açıdan da. Hem Allah'ın ayetleri açısından hüküm sahibidir, hem de işlemler açısından hüküm sahibidir. İşte Allah-u Teala hüküm sahibi olmanın standartlarını elbette zekil olmanın standartlarıyla birlikte veriyor. Öyleyse hüküm sahibi olmanın birinci vasfı Kur'an-ı Kerim ayetlerinin aralarındaki İlyas haftasını kesin olarak bilmektir. İkinci vasıf bütün olaylarda ayetlerin yorumunda hüküm sahibi olmak, o tezekkür statüsüne giriyor. Üçüncü vasıf ehli tezekkür olmak, mütezekkir olmak. Sevgili kardeşlerim, mütezekkir ve mütefekkir. Mütefekkir, imali fikreden düşünen demek. Zamanımızda düşünür diyorlar bunlara. Eski adı mütefekkirdi, çok daha anlamlı bir müesseseydi. Yıllar geçtikçe Osmanlıcamızı mahvetmişiz. Sevgili kardeşlerim, eğer İngilizce lügatlardan yeni Türkçe lügatla eskisine bakarsanız, Red House'un asıl Türkçe lügatında 40 bin kelimeden fazla kelime göreceksiniz. Ama yeni Türkçe ile hazırlanmış olan lügatında bunun onda bire inmiş olduğunu göreceksiniz. Ve Türkçemiz böylesine kısır bir döngünün içine itilmiş. O zengin Osmanlıcadan eser bile kalmamış. Sevgili kardeşlerim, hikmet müessesesine dikkatle bakın. Hikmetin üçüncü noktası tezekkürdür. Burada da geçiyor ve ma yezekkeri diyor. Onlar tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab. Bunu ulul elbab'tan başkası tezekkür edemez. Sadece ulul elbab tezekkür eder. Ulul elbab ehli tezekkürdür. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikre ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Ehli tezekkürdür. Peki zikir ehli, ehli tezekkür her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Bilmesi de zaten gerekmiyor. Peki özelliği ne? Özelliği her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olmasıdır. O her an Allah-u Teala'ya sualini sormak yetkisinin sahibidir. Allah ise cevap verme yetkisinin sahibidir. Dilediği zaman, dilediği an verir. Dilediği an vermeyebilir cevabını. Öyleyse kul her zaman Allah'a muhtaçtır. Ehli tezekkür kimdir? Ehli zikirdir. Ehli tezekkürün birinci özelliği
daimi zikrin sahibi olmasıdır. Zaten hikmetin başlangıçtaki dört basit şartı mutlaka daimi zikri ve nefsin kalbinin %100 temizlenmesini gerektiriyor. Ehli tezekkür, Allah'tan sual sorabilen, Allah'la her an konuşabilen, müzakere yapabilen bir insan. Her an Allah'a sorabilen bir insan. Allah lütfedip bana cevap verirse bütün problemleri çözülür. Ehli tefekkür ile ehli tezekkür arasındaki temel fark ne? Ehli tefekkür düşünce ehlidir. Düşünürler, düşünürler, bir yerlere doğru eldeki dama taşlarından, eldeki delillerden hareketle bir yere doğru giderler. Öyle bir noktaya gelirler ki ufukları kapanır. Artık ellerindeki nelerle, bilgilerle o ana kadar ulaştıkları delillerle bir yere kadar ulaşabilirler. Ondan sonrası zana dayanır, ufukları kapanır. Bundan sonraki ufku açmak, onların ancak yeni deliller bulmaları halinde geçerlidir. Ama ehli tezekkür bir şeyi düşünmeye başlamışsa, onun ufkunun eldeki delillere göre kapandığı yerde, Allah-u Teala ona yeni deliller, yeni çıkış noktaları bularak ufkunu yeniden açacaktır. Bu ufkun da bir süre sonra kapandığını düşünelim. Allah'ın bir evvelki devrede verdikleriyle kişi yeni bir yere ulaştı. Bu mutlaka ehli tefekkürün çok ötesinde bir yerdir. Ama gene ufku kapandı. Allah-u Teala yeniden açacaktır. Böylece kapanan ve devamlı açılan ufuklarla bir sonsuz yolculuğun sahibidir ehli tezekkür. Bu açıdan ehli tefekkürle hiçbir şekilde kabili kıyas değildir. Mukayese edilemez. Öyleyse gelin bakalım şu ehli tezekkür kimmiş? Bu neler var? Ehli tezekkürdür gördüğümüz gibi, ayetten de gördüğümüz gibi tezekkür edebilenler, bunu tezekkür edebilenler sadece ulul elbaptır diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sana kitabı indiren odur. Kitapta hem muhkem ayetler vardır hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek manalarını Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde kalplerinde zevk olanlar bu müteşabih ayetleri niyetlerine göre yorumlayarak insanların arasına fitne sokmak, onları zararlıca etmek isterler. İlimde kökleşmiş olan, rüsuh sahibi olan rasuhuna gelince onlar derler ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde biz inanırız ki mutlaka Allah'ın kapısındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Ehli tezekkür olanın ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala orada ve burada. Bakara suresinin 269. ayeti kerimesi. Ehli tezekkür. Ulul elbab ehli tezekkürdür diyor Allah-u Teala. Tıpkı Âl-i İmrân suresinin 7. ayeti kerimesi gibi aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ve mâ yezzekkerû illâ ulul elbab. Orada da ayet böyle bitiyor 7. ayet. Ve mâ yezzekkerû illâ ulul elbab. Onun yerlerinden başkası tezekkür edemez. Burada da Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala.
Bunu sadece ulul elbab tezekkür edebilir. İşte hikmet sahiplerinin bir vasfı ehli tezekkür olmaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dört vasıf şartı, üç sonuç şartıyla hikmet sahipleri yedi tane şartın sahipleridir. Hepsi ehli tezekkürdür. Tezekkür etmek yetkisinin onlar sahipleridir. Tezekkürün demek ki hüküm sahibi olmakla çok yakın bir ilişkisi var. Ehli tezekkür aynı zamanda hüküm sahibidir. Aynı zamanda hayır sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Ulu'l-Elbab makamı aynel yakinin birinci makamıdır. Aynel yakinin ikinci makamı ihlas makamıdır. Yani hikmetin ikinci ve son makamı ihlas makamıdır. İhlas makamında kişi nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmekte kalmıştır. Göğün birinci katından yedinci katına kadar bütün katları gösterilmiştir. Sır olarak sadece Allah'ın zatı kalmıştır. Öyleyse hikmetin ikinci makamı olan ihlas makamında bu kişiye yedi tane gök katının hepsi gösterilir. Ve kişi bütün gök katlarının sırlarını Allah-u Teala tarafından bütün gök katları kendisine gösterilmek suretiyle görerek ve arkadan Allah'ın verdiği bilgiyle kalp kulağında Allah'ın söylediklerini duyarak onunla o konularla ilişkili ayet-i kerimeleri Allah'ın kendisine göstermesiyle Kur'an-ı Kerim'den de takip ederek öğrenen bir kişidir. Öyleyse buradaki dizayn açık ve kesin bir dizayndır. Hikmetin ikinci kademesi ihlas makamı. Kişinin nefsinin kalbi halis olmuştur. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine levuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini dinde halis kılarak Allah'a nefslerini teslim etmekle emrolundular. Onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. Nefsin kalbinin halis olması, hiçbir afet kalmaması ve yedi tane gök katının sırlarına kişinin vakıf olması aynen yakinin sonunu ifade eder. Kişi burada ta salah makamının irşada ulaşma noktasına kadar devam eder. Eğer bir gün bu kişiye Allah'a kul olmak yetmezse, Allah'a köle olmayı dilerse, işte o zaman Allah Teala onun iradesini bağlar. Bir ve iki, ikinci kademede de ref eder, kaldırır. Allah o kişiyi kendi iradesine bağlar. Bu kişi buna gönüllüdür. O istediği için Allah Teala bunu kabul etmiştir. Yoksa Allah'ın emri kişinin Allah'a kul olmasının sonunda irşada ulaştığı noktada tamamlanmıştır. Salah makamı hikmetinde ötesini ifade eder. Hikmetin ötesi başlangıçta dört safa oluşturur. Ama ötesi beşinci ve altıncı kademede olgunlaşır. Birinci safhada kişi tövbe-i nasuha davet edilir.
tövbe-i nasuh gerçekleştirilir. İkinci safhada Allah Teala o kişinin başının üzerine selamlarını verir. O kişinin bütün günahlarını örter. Üçüncü safhada öptüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü safhada o kişi irşada ulaşır. Biliyorsunuz Hicret Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası ubudiyetin sonudur. Allah'a kul olma makamının son noktası burasıdır. Burada kişiye kalacaktır. Veya Allah'a kul olmak ona yetmeyecektir. Köle olmak, esir olmak isteyecektir Allah-u Teala'ya. İşte bu Allah'a esir olmak ancak iradesini yok etmekle mümkündür kişinin. O zaman Allah'a esir olur ve irade yok olduğu anda Allah'ın zatı görünür. Ve son bulmacı da böylece çözülür. Hikmetin ötesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönlü dostlarım, görüyorsunuz ki hikmet Allah'ın dilediğine verdiği ama hak ettiği için verdiği bir makamın adıdır. Ona gerçekten ayet-i kerimedeki gibi çok hayır verilmiştir. Bunu ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Daimi zikrin sahipleri. Dikkat edin, ulul elbab genel isimdir. 26. basamağın sahipleri ulul elbab'tır. 27. basamağın sahipleri gene ulul elbab'tır. 28. basamağın sahipleri gene ulul elbab'tır. Oysa ki biz birbirinden ayırt edebilmek için ulul elbab makamına yeni gelenlere ulul elbab diyoruz. Ama ihlasa geçtikleri zaman muhlis diyoruz. Salaha geçtikleri zaman da salihler diyoruz. Salih diyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde hikmet bir merhaledir. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara Suresinin 270. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve ma enfaktum min nefakatin emnezertum min nezrin fe innallâhe ya'lemuhu ve ma lizzalimine min ensar. Nefaka olarak diyor Allah Teala ne infak ettiniz ise, yani başkaları da ne verdiyseniz veya adaktan adak olarak neyi adadıysanız, neyi gerçekleştirdiyseniz muhakkak ki Allah onları bilir. Allah her şeyi bilir sevgili kardeşlerim. El-alimdir. El-alim bilen demektir. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır. Müminin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamının ruhu, bazı insanlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunur diyor. Ya Rabbi, kim tövbe edip senin yoluna girmiş de mümin olmak şerefine ermişse sen onlara mağfiret et. Onların günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilmi her şeyi kuşatır. İlim Allah-u Teala'nın sonsuz bilgisinin adıdır. Allah-u Teala bu ilmin sahibi olarak alimdir. Her şeyi bilir. Allah'ın bilmediği hiçbir şey söz konusu olamaz.
İşte böyle bir düzeyde Allah'ın ilmi her şeyi alimdir, her şeyi bilir. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Yani ilim sahibi alimdir. Allah'ın ilmi de her şeyi kuşattığı için Allah'ın alim oluşu her şeyi ihtiva eder. Zalimlerin yardımcısı yoktur diye Allah Teala ayet-i kerimeyi bitiriyor. Burada Allah Teala neyi söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler?

0: Zalimlerin yardımcısı yoktur. Allah Teala insanları yakından tanır, takip eder. Kim zalimse, zulmediyorsa başka insanlara, Allah Teala'nın onlara yardım etmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Allah Teala onlara hiçbir zaman yardım etmez. Zalimler Allah'ın yardımını alamazlar. Ama onlara ancak şeytan yardım eder. Öyleyse Allah Teala'nın yardımları müminler üzerindedir. Onlar yollarında daha ötelere geçmeyi diledikçe Allah'ın yardımları mutlaka onların üzerine gelecektir ve hedeflerine adım adım ulaşacaklardır. Ama zalimlere Allah Teala yardım etmez. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara Suresi'nin 271. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. İn tubtus sadakati fe ne'imma hiye ve in tuhuha ve tutuhal fukara'e fe huve hayrun lekum ve yukeffiru ankum min seyyiatikum vallahu bima ta'melune habir. Allah Teala buyuruyor ki eğer sadakalarınızı açıkça herkesin görebileceği bir şekilde verirseniz o güzeldir. Ne güzel bir davranıştır. Ve eğer sadakaları fakirlere gizleyerek verirseniz, başka kimsenin görmesine müsaade etmeden verirseniz, bu ise sizin için daha hayırlıdır. Açıkça verdiğiniz sadakalardan daha hayırlıdır. Sadaka vermek de infak etmektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sadaka bir müesseseyi ifade eder. Kişinin parasından ihtiyaç sahibi birisine bir miktar vermesi, parasından, malından vesaire. Öyleyse böyle bir dizaynda söz konusu olan infak etmektir. İki nevi infak var. Cehri infak. Açıkça herkesin görebileceği şekilde başkalarına maldan, paradan bir şeyler vermek hali. Bir de hafi infak var. Gizli. Başkalarının görmesine müsaade etmeden infakı gerçekleştirmek. Özellikle fakirlere verirken bunu yapmanız ne ifade eder? Belki onlar sizden nafaka alırken, sizin infak ettiğiniz bir parayı, bir malı alırken başkalarının görmesinden utanırlar. Bunu başkalarının bilmesini istemezler. Yalnız Allah bilsin isterler. Eğer bu takdirde siz onların gönlüne göre hareket eder de başkalarının görmesine müsaade etmeyecek bir şekilde gizli olarak onlara bu parayı verirseniz, o zaman bu sizin için bu sebeple daha hayırlıdır. Eğer fakirler bu parayı alırken parayı almaları onların başkasının nezdindeki itibarını zedeleyecekmiş gibi görünüyorsa onlara, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, O zaman onlar hem sizden aldıkları nafakayı alacaklardır, hem de biraz utanacaklardır başkaları bunu öğrendi diye. Bu onlar cephesinden böyle olduğu için, böyle olabileceği için sizin onlara gizlice infak etmeniz sizin için daha çok derecat kazandırıcı bir olaydır. Bu sadakayı alan cephesinden Allah-u Teala'nın takdiri ilahisi. Bir de veren cephesinden meseleye bakalım. Allah-u Teala verenin iç dünyasına da devamlı bakar. Kiramen katil melekleri de iki tane birden hayat filmi çekerler. Birisi bizim davranışlarımızın hayat filmi, aksiyon filmi. İkincisi düşüncelerimizin filmi, kuvve fiili. Birincisi fiil filmi, ikincisi kuvve filmi. Yani düşüncelerimizin filme alınması, daha onların kuvveden fiile çıkmadan evvelki durumu. Hayatımızın aksiyon filmi ise kuvve olan düşüncelerimizin hareket planına dahil edilmesi, hareket haline dönüştürülmesi hali. Şimdi sadakayı veren kişi bunu iki maksatla verebilir. Bir, ben bu sadakayı vereyim, herkes de sadaka verildiğini, büyük ölçüde verildiğini görsün de onlar da sadaka vermeye, bu Allah'ın kendime verdiği bu müstesna zevki yaşamaya başlasınlar diye bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu hüsniyet sahibi olan kişi bilerek, isteyerek cehri sadaka veriyor, açık sadaka veriyor ki başkaları da onun verdiği bu sadakadan etkilensinler de onlar da başka insanlara pozitif istikameti etkilenerek sadaka versinler. Böylece sadaka meselesi de genişletilsin. Bir başka kişi de sadaka veriyor. O da özellikle cehri sadaka veriyor. Açık sadakayı veriyor. Herkes görsün diye. Ama niyeti başka. Benim ne kadar cömert olduğumu herkes anlasın. Bana böylece daha çok saygı göstersinler. Beni saysınlar. Benim ne kadar Allah yolunda gayret eden birisi olduğumu anlasınlar. Birbirlerine söylesinler. Böylece hakkımda herkes çok güzel şeyler düşünsün. Bu tarzda bir övünme vesilesiyle başkalarının Allah'ın değil de başka insanların kendilerini takdir etmesine müteveccih olarak, yönelik olarak bir insanın bunu yapmasını Allah Teala hoş karşılamıyor. Çünkü burada nefs var sevgili kardeşlerim. Nefsin gurur afeti var. Nefsin kibir afeti var. Nefsin övülme ihtiyacının tatmini var. Şeytan var. Ama diğerinde aynı bir kişi ben bu sadakayı açık vereyim de diyor. Başkaları da görsün. Sadaka verilmesi lazım geldiğini anlasınlar. Onlara da örnek olayım diyor. Ama bir nefsani talebin sahibi olarak değil. Ben böyle yapayım da beni övsünler. Bana şöyle şöyle davransınlar. Bana saygı göstersinler değil. Ben böyle yapayım da onlar da benim gibi derecat kazansınlar, sevap kazansınlar. Bu güzelliği onlar da yaşasınlar talebi var. Ve ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Sevgili kardeşlerim, işte birinci düşünce tarzı var ya, sadakayı açık verip başka insanlara bir övünme vesilesi olsun diye verenler, onlar az derecat kazanırlar bundan. Ama böyle olanlarla mukayese edildiğinde gizli sadaka verenler daha çok derece kazanırlar. Ama açık sadakayı verip de benim bu sadakayı vermemle başkaları da bu güzelliği yaşasınlar diye düşünenler, kendilerine bir pay çıkarmayanlar, onlar da sadakayı açıkça vererek nefsinin arzularına tabi olanlardan mutlaka daha çok derecat kazanırlar. Ama en çok kazananlar gizli bir şekilde sadaka verenlerdir. Allah razı olsun. Ayet 272'de Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Leyse aleyke hüdahum ve lakin Allah'a yehdi men yeşâ'yı ve ma tunfiku min hayrın feliyen li enfu sikum ve ma tunfikune illa ibtigâe veçhillah ve ma tunfiku min hayrın yuveffe ileyküm ve entum la tuzlemûn. Onları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ediyor Allah Teala. Onları hidayete erdirmek senin üzerine değildir. Yani sen o insanları hidayete erdirmekle sadece vazifelisin. Ama bu senin üzerinde bir borç değildir. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Burada Türkçeleştirmekte biraz sıkıntı çekiyoruz. Gerçekten şu açıdan farklılıklar çıkıyor ortaya. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Çünkü bütün sahabe ruhlarını da, veşlerini de, neslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Hidayete en sevdiğini bile ulaştıramazsın. Dediği noktayla bunu karşılaştırdığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunun da zaten görevli olduğunu görüyoruz. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetine ve yüzekkîküm. Ey sahabe, sizin üzerinizde sizden birisi Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin neslerinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabede. Öyleyse onlara hidayet erdirmiş mi? Ruhun hidayetine de erdirmiş, veçin hidayetine de erdirmiş, nefsin hidayetine de erdirmiş. Ama bunu yaparken o mu yapıyor? İşte burada Allah Teala onu söylemek istiyor. Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de netice itibariyle sadece bir vasıta. Ama yaptığı görev fiziki müdahaleleri de gerektiriyor. Dikkat edin. Devrin imamı bu konudaki fiziki müdahalelerin sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olarak devrinin imamıydı. Ve ne yapıyordu? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka ülkelere gönderdiği ve insanların tövbelerini kabul eden birçok mürşidin tabiyetine giren, onlara tabi olup da el öpen insanların başlarına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu geliyordu. Bu ruh onların ruhlarına hitap ediyordu. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Böylece emri vererek bir ruhun o vücuttan ayrılmasına ve seyri sülükuna başlamasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyet veriyordu. Öyleyse burada fizik bir olay var. İşte böyle olduğu için o kesin olarak olayın başlamasına sebebiyet verendir. Ona tabi olunduğu için Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor, işlemleri gerçekleştiriyor. Allah Teala diyor ki Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Hayırdan her ne infak ederseniz sizin kendi nefsiniz içindir buyuruyor Allah Teala. Siz başka bir şey için değil, ancak Allah'ın veçhini dileyerek verirsiniz. Öyleyse verenler Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek nafaka veriyorlar. Çünkü sadece Allah'ın yolunda olanlar Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Ve onların nafaka vermeleri halinde Allah Teala onlara 1'e 700 vereceğini ifade ediyor. Öyleyse kim Allah'ın yolunda bir merhale kat etmişse o Allah'ın veçhini, zatını dileyerek her şeyi yapıyor. Allah'ın zatına da neticede mutlaka ulaşıyor. Öyleyse infak edenler bu 272. ayet-i kerimeye gelinceye kadar 261'den başlıyor olay. İki şart koşuyor Allah-u Teala orada. Nafaka veren insanlar şart. Mutlaka sırat-ı müstakim üzerinde olacaklar. Yani ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp hidayet yoluna girmiş olacak. İşte bu 272. ayet-i kerimede de aynı şeyi söylüyor. Allah'ın zatına ulaşmak için infak edersiniz. Allah'ın zatına ulaşabilenler mutlaka aynı zamanda infak edenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki böylece hayra ait olan ne infak ederseniz edin size taslamam verilir. Ve size zulmedilmez diyor Allah Teala. Aslında burada Allah-u Teala'nın kullandığı yuveffe kelimesi, size ifa edilir kelimesi, yani sizin verdiğiniz o nafaka sebebiyle Allah-u Teala size ne kadar nafaka veriyorsanız onun derecatını tas tamam verir anlamı var. Siz nafaka verirsiniz, Allah-u Teala da karşılığını ifa eder. Kiramen katibi melekleri vasıtasıyla sizin amel defterinize o verdiğiniz nafakanın kazandırdığı derece tas tamam verilir. Size zulmedilmez. Yani size yaptığınızın karşılığında o kazanmanız lazım gelen pozitif derecattan daha aşağıda bir derece verilmez. Size zulmedilmez diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki zaman çok hızlı bir şekilde geçiyor. Biz sizinle birlikte olmaya doyamıyoruz. Bu güzelliği yaşamak ömür boyu Allah'ın çok büyük bir müstesna bir ihsanı diye düşünüyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmayı nasip kıldı. Öyleyse burada Allah'ın bütün güzelliklerini görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu son ayette de Allah Teala hidayeti en güzel şekilde bir defa daha anlatıyor. Sanki sevgili kardeşlerim, Bakara suresi bir bütün olarak Kur'an-ı Kerim'in bir özetiymiş gibi görünüyor. Her konuya Allah Teala Bakara suresinde değinmiş. Önemli olan konuların hepsi mutlaka Bakara suresinde yer alıyor. Sonra Kur'an'da daha geniş olarak açıklıyor onları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir güzelliği daha sona erdiriyoruz. Allah Teala'dan hepinize sonsuz mutluluklar, hem cennet mutluluğu hem dünya mutluluğu dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Eyzim ve aleyhi ve sellem. Rabbil alemin. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, tayrül vaccubi aleyhim ve rezzalim.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz her kavimde mutlaka bir hidayetçi mevcuttur. Hangi kavim olursa olsun onların içinde onların lisanıyla konuşan bir Resul mutlaka her devirde vardır. Yani bütün Resuller her kavme ard arda Allah-u Teala tarafından gönderilir. Bu hidayetçi Resul olur, Nebi olur veya mürşid olur ama mutlaka vardır. Eğer kavimler boyutunda meseleye bakıyorsak, her kavimde, bütün devirlerde bir Resul'ün var olduğunu da rahat rahat söyleyebiliriz. Bakara Suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا Hadi hepiniz oradan aşağı inin. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى Benden size bir hidayetçi geldiği zaman فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ Kim o hidayetçiye tabi olursa فَلَا هَفُنْ عَلَيْهِمْ Aleyhim onların üzerine korku yoktur. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ve onlar mahzun da olmazlar. Burada Allah-u Teala hidayetçi adıyla bahsetmiş. Bir hidayetçi mürşit olur. Hidayetçi Resul olur. Hidayetçi Nebi olur. Hepsi de hidayetçidir. Burada Allah-u Teala benden size hidayetçi geldiği zaman deyince buradaki muhteva Resul veya Nebi'dir. Allah'ın özellikle bir kavme gönderdiği bir yetkiliden bahsediyor Allah Teala. Allah gönderiyor. O kavme hidayetçi olarak. Allah'ın gönderdiği ise irsal ettiği, yani irsal etmek göndermek demek. Resul de gönderilen demek. Alt kademede Resul'dür.

Diyor Allah-u Teala, karaların ve denizlerin karanlığında. Bir, neften bahsediyor. Bir, fizik vücuttan. Bir insanın nefsi doğduğu an afetlerle doludur. Bu karanlığı ifade eder. Bütün afetler kapkaranlıktır. Ruh ise hasretlerle doludur. O da pırıl pırıl aydınlıktır. Bir güneş gibidir. Bir tarafta karanlıklar, bir tarafta aydınlıklar var. İşte burada nefsin afetlerinden bahsedildiği cihetle nefsin afetleri denizlerin karanlığını teşkil eder. Bulunacak yol Allah'a doğru giden sırat-ı müstakimdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek hacet namazını kıldıktan sonra Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte karaların karanlıklarında, denizlerin karanlıklarında yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapar, seyri sülük, sonunda Allah'a ulaşır. Bilen bir kavim için diyor Allah Teala açıklıyoruz. Arap 157'de Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine yettebûner resûlen nebiyyel ümmiyellezî. Onlar ki nebi ve resul olan ve ümmi olana ittiba ederler, tabi olurlar. Yecidûnehu mektuben. Buldukları mektuben, yazılı olan, yazılı olarak indehum, onların indinde. Fit Tevrati, Tevrat'ta yazılı olan, vel İncil'i ve İncil'de yazılı olan. Ye'muruhum bil marufi, marufla emreder ve yenhahum, onları nehyeder, anil münkeri, münkerden nehyeder. Marufla emreden ve münkerden nehyeden kişi asgari derecede mürşittir. İrşat makamının sahibidir. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. Ama burada Allah Teala hem Resul diyor, hem Nebi diyor, hem de Ümmi diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın üç tarifi. O Nebi'dir. Bir, aynı zamanda Resul'dür. İki, aynı zamanda da Ümmi'dir. Okuma yazma bilmiyor. Yecidûnehu, buldukları, mektuben, yazılı olarak buldukları, indehum, onların indindeki, fit Tevrati, Yahudiler için Tevrat'ta, vel İncil'i ve Hristiyanlar için İncil'de yazılı buldukları, Hz. Musa'dan ve Hz. İsa'dan sonra gelecek olan bir Resul. Hem de aynı zamanda Nebi, hem de Ümmi. Ye'muruhum bil marufi, marufla emreden ve yenhahum anil münkeri ve münkerden nehyeden. Ve yuhillu lehumut tayyibati,

ve yuhillu helal kılar. Lehumut tayyibati onlar için tayyip olan, temiz olan, tertemiz olan şeyleri onlara helal kılar. Ve ye'muruhum ve nehyeder, yasaklar, haram kılar. Yuharrimu aleyhümül habaise ve yuharrimu ve haram kılar aleyhim onların üzerine habaise habis olan şeyleri, pis olan şeyleri ve yedaü anhum israhum ve onların ağırlıklarını kaldırır. Ve yedaü anhum israhum onların ağırlıklarını kaldırır. Vel aglal elleti kânet aleyhim ve üzerlerindeki zinciri kaldırır. Fellezine aminu bihi, artık onlar ona, öyleyse onlar ona iman ettiler. Ve azzerruhu ve ona saygı gösterdiler. Ve nasaruhu ve ona yardım ettiler. Ve tebeun ve ona tabi oldular. Sarı yardım ettiler. Ve tebeun nurellezi ve o nura tabi oldular ki inzile meahü onunla beraber indirilen. İşte o nur, onun başının üzerindeki daire şeklindeki nurdur. Bütün peygamberlerin, bütün resullerin başlarının üzerinde mutlaka bu nur bulunur. Aynı zamanda o nurun ötesinde Kur'an-ı Kerim de bir nurdur. Tabiiyetse Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde geçer. Onunla beraber indirilen nura tabi oldular. Aslında Kur'an-ı Kerim onunla beraber indirilmedi. Kur'an-ı Kerim sonradan adım adım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirildi. Doğuştan itibaren indirilen bir kitap değildi. Onun için ama bir tabiiyet meselesi varsa o Kur'an'daki esaslardır muhakkak. Ama Allah Teala ona evvela öğretti, sonra kitap haline getirildi Kur'an. Ülâike humul müflihûn, işte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala Arapların arasında hidayetçilerin en büyüğü olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in var olduğunu söylüyor. Araf 159 ve min kavmi Musa ve Musa'nın kavminde ümmetün bir ümmet vardır. Yehdune bil hakkı, hakka hidayet eder, ulaştırır. Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırır. Ve bihi yadilun ve onunla yani hak ile adaleti sağlarlar, hükmederler. Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve mimmen halakna ümmetün yehdune bil hakkı ve bihi yadilun ve mimmen onlardan halakna biz yarattık, yani
yarattıklarımızdan ümmetün bir ümmet vardır. Yehtune hidayet ederler, ulaştırdılar bil hakkı. Yehtune bi ona ulaştırdılar. El hakkı hakka ulaştırırlar. Yani Allah'a ulaştırırlar insanların ruhlarını. Allah'a ulaştırırlar. Ve bihi yadilun. Ve onunla adaleti sağlarlar. Adaletle hükmederler. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı, Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an-ı Kerim olsun, hepsi bir adalet kitabıdır aynı zamanda. İnsanlar hangi suçu işlerlerse, hangi cezayla karşılaşacaklardır, orada açık bir şekilde yer alır. Burada Allah-u Teala evvela peygamberlerin hakka ulaştırıcı vasıflarını tayin ediyorlar. Hiç kimse tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılamaz. Ruhun vücuttan ayrıldığı nokta tabiyet noktasıdır. Kim Allah'a sorarsa, hacet namazını kılıp Allah'a sorarsa, Allah'ın mürşidini gösterirse, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görür ve o mürşide tabi olur. Tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder ve o tabi olduğu mürşidin dergâhına ulaşır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde mürşitlerin en büyüğü oydu. Ona tabi olundu. Bütün sahabe ona tabi oldular. Ve ruhları vücutlarından ayrılarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dergâhına ulaştı. Oradan 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaştı. Araf 181'de Allah Teala bunları söylüyor. O ümmet, yarattıklarından Allah Teala'nın ümmet, her kavimdeki bu konuyla vazifeli olanlar. Bazı kavimlerde kavim resulleri, bazı kavimlerde nebiler. Ama mutlaka bütün kavimlerde bir resul, bütün zaman devrelerinde hep var etmiştir Allah Teala. Yunus 35'te Allah Teala buyuruyor ki: Kul hel min şurekâikum. De ki, var mıdır sizin ortaklarınızdan men, kişiler, yehdi, ulaştıran ilel hak, hakka ulaştıran kişiler var mıdır? Kulillahu, de ki Allah yehdi, kendisine ulaştırır. Allah yehdi lil hak. Allah hakka ulaştırır. Kuldeki lillahi Allah içindir. Yehdi ulaştırmak lil hak hakka. Efemen yehdi ilel hakku e hakku en yuttebea em men la yehdi illa en yuhta. Öyleyse hakka ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır, yoksa kendisi hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kişi mi tabi olunmaya daha layıktır? En yuttebaa, tabi olunmaya. Femalekum, artık size ne oluyor? Öyleyse size ne oluyor? Keyfe tahkumun, nasıl hüküm veriyorsunuz?
Burada Allah Teala müşriklere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini, ne söylemesi lazım geldiğini söylüyor. Sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, Hakk'a ulaştıracak kimse var mı? Yani şu taptığınız putlardan Allah Hakk'a hidayet eder. Allah Hakk'a ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır? Yoksa kendisi hidayete ermedikçe başkalarını hidayete erdirmeye hiçbir zaman yetkili olamayacak olan kişi mi? Bırak başkalarını hidayete erdirmeyi, kendisi hidayete eremeyecek olan kişi mi? Nahl suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve alamati ve alamati ve bin necmi hüm yehtedûn ve alametler ve bin necmi hüm yehtedûn ve yıldızla onlar hidayete ererler. Yol bulurlar. İşte o yıldız devrin imamıdır. Hac suresinin 16. ayet-i kerimesinde alametler, işaretler, alamat, alamet, tekil, alamat, çoğul. Ve bin necmi ve yıldız ile hüm onlar yehtedun, hidayete erdirirler. Yol bulurlar. Bütün devirlerde mutlaka devrin imamı mevcuttur. Nebi olabilir veya Resul olabilir. Daha aşağı seviyede bir devrin imamı söz konusu değildir. Ve şurası kesindir ki Allah Teala bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir Resul var ediyor. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Ederiz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimler Resullerini inkar ettiler. Buyuruyor ki bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Allah Teala açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi bulundururuz diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır diyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde insanları hidayete erdirsinler diye. Bütün kavimlerde Resul bahsederiz diyor. O kavimdekileri hidayete erdirsinler diye. Öyleyse kavimlerin hidayete ermesi söz konusu. Böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynında bütün kavimlerde, bütün devirlerde bir Resul mutlaka bulunduruyor Allah Teala. O kavimdekileri hidayete erdirsin diye. İsra 15'te diyor ki biz bir Resul bulundurmadıkça hiçbir kavme azap edici olmadık diyor. Öyleyse bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bunlar hep var olacak. Nem suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki emmen yehdikum fi zulumati zulumatil berri vel bahri
Yahut da yehdikum size gönderen mi? Fî zulümâtil berri karaların karanlığında vel bahri ve denizlerin karanlığında ve men yürsülür riyaha büşren beyne yedey rahmeti. E ilahun me Allah da Allahu amma yeşrikun. Yahut da karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren, hidayete erdiren, yehdi hüküm size yol gösteren, size hidayet erdiren ve rahmeten, rahmetinin önünde rüzgarları müjde vericiler olarak gönderen mi? Rahmetinin önünde rüzgarları müjde vericiler olarak gönderen mi? Evvela rüzgarlar geliyor, yağmurun müjdesini veriyor. Sonra yağmur yağıyor. E ilahun me Allah, Allah ile beraber, me'a Allah, Allah ile beraber e ilahun. Yoksa başka bir ilah mı? Teâlâllâhu amma yüşrikun. Allah onların şirk koştuklarından yücedir. İşte karalar ve denizler, fizik vücut ve nefs. Onların karanlıkları içinde insanlara yol gösteren Allah Teala'nın nurudur. Eğer insanlar başka insanlara yol gösteriyorsa bu mürşittir, resuldür veya nebidir. Kasas suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve kâle Musa, ve Musa dedi ki Rabbi, benim Rabbim âlemu bilir. Bi men câe, o kişi ki gelir bil hüda. Kim ki gelir bil hüda, yani Allah Teala Musa diyor ki Hazreti Musa benim Rabbim kimin hidayetle geldiğini bilir. Min indihi, onun indinden, katından. Ve men tekunu lehu akıbetü dar, bu yurdun yani dünyanın akıbetinin, sonucunun, sonunun kime ait olacağını kimin için olacağını o daha iyi bilir. İnnehu muhakkak ki o la yuflihuz zalimin, zalimleri felaha erdirmez. Zulmedenler felaha eremezler diyor Allah Teala. Öyleyse mürşitler insanlara hidayet erdirir. Allah'ın tayin ettiği resuller, Allah'ın tayin ettiği nebiler insanları hidayet erdirir. Erdirmesine en azından vesile olurlar. Ama zalimler bunu yapamaz. Bu konuda Allah Teala onları yetkili kılmamıştır. Allah Teala Mümin suresinin 38. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve kâlellezî âmene ya kavmit tebiûni ehdîküm sebîler reşad. Ve kâlellezî, ve dedi ki âmene, âmene olan kişi, ya kavmit tebiûni, ya kavmi, ey benim kavmim tebiûni, bana tabi olun. Ehdîküm, sizi ulaştırayım, erdireyim, sebîle reşat, irşat yoluna ulaştırayım.
kişi, amini olan kişi, bu amini olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman amini olmuş, mürşidine tabi olmuş, ikinci defa amini olmuş, ruhunu Allah'a ulaştırmış, üçüncü defa amini olmuş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, nefsini Allah'a teslim etmiş, muhlis olmuş ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Her seferinde yeniden amin olmuş. İşte bu iradesini Allah'a teslim eden kişi, yani mürşit, o diyor. Ya kavmi tebiuni, ey kavmim bana tabi olun. Ehdiküm sebiler reşat, sizi irşat yoluna, yani sırat-ı müstakime ulaştırayım. Rüşte erdireyim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırayım. Necm suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki İn hiye illa esma'un. Sümmeytumuha entüm ve âbâukum ma enzelallahu biha min sultan. İn yettebiûne illezzanne ve ma tehvel enfüs ve lekatcaühüm min rabbihümül huda. Allah Teala buyuruyor ki İn hiye illa esma'ün. Semmeytumuha entüm ve âbâukum ma enzelallahu biha min sultan.

Sinhiye onlar illa esmaün sadece isimlerdir. Semmeytumuha entüm. Ve abaukum. Sizin atalarınızın uydurduğu isimlerdir. Ve enzelallahu biha min sultan. Ve Allah onunla

Bir hidayetçi Allah'tan, bir sultan, bir hidayetçi geldi. İn yettebiûne illez zanne, onlar zanna tabi olurlar. Ve mâ tehvel enfüs, ve onlar sadece nefslerinin arzularına tabi olurlar. Melekat cahihum, andolsun ki onlara geldi min Rabbihümül Hüda, Rablerinden bir hidayetçi. Ve lekat, ve andolsun ki cahihim, onlara geldi min Rabbihim, Rablerinden el Hüda, bir hidayetçi. İn hiye, onlar sadece illa esmaün, sadece isimlerdir. Semmeytuhuma entüm ve abaküm, sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerdir. Semmeytuhuma, uydurduğu esmaün, isimler. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah onlara sultan olarak hiçbir şey, hiçbir delil indirmedi. Allah onlara hiçbir sultan, hiçbir delil indirmedi. İn yettebûne illez zanne. Onlar sadece zanlarına tabi olurlar. Zanlarından başka bir şeye tabi olmazlar. Ama tehvel enfes. Ve nefslerinin tehvasına, arzularına uyarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunca ayetin söylediği muhtevaya dikkatle bakıyoruz. Mutlaka nebi olması, mutlaka resul olması gerekmiyor diyebilir insanlar. Ama Allah Teala açık bir şekilde bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın resullerinin bulunacağını söylüyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde ve Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Müminin 44'te diyor ki: biz bütün kavimlere ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz diyor. Hangi kavme Resulü geldiyse bütün kavimler onu inkar ettiler diyor. Demek ki Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Öyleyse Resul ki üst seviye hidayetçi ve bütün kavimlere gönderdiğini söylüyor. Bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Hangi kavme Resul geldiyse onun kavmi onları yalanladı diyor. Bakara 87'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Ama diyor Yahudiler, onlar diyor, siz diyor Yahudilere, size Resul geldiği zaman ya onu yalanladınız ya da öldürdünüz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini dizayn eder
ve bütün kavimlere mutlaka bütün zaman parçalarında Resul gönderir. Hiçbir kavim, hiçbir devrede Resulsüz kalmaz. Şu anda da bütün dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde, o kavimdekilere kendi lisanlarıyla hitap etmektedir. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Öyleyse Allah Teala hiçbir zaman insanları yalnız başına bırakmıyor. Mutlaka diyor, onlara diyor, kendi işlerinden Resul göndeririz diyor ki onlara kendi dilleriyle, İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde onlara kendi dilleriyle hitap etmesi için onlara, onların arasından her kavme kendi içinden bütün zaman parçalarında Resul göndeririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bütün kavimlerin içinde mutlaka ya Resul ya da ya Veli Resul ya da Nebi Resul olmak üzere iki Resul'den birisi vardır. Kime Allah Teala Nebi Resul yani peygamber göndermişse o aynı zamanda kendi kavminin Resulüdür. Ama kainatında peygamberidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Konumuz hak geldi, batıl zail oldu. Hak nedir? Hak, Kur'an'daki emredici hükümlerdir. Batıl nedir? Kur'an'daki bu hükümlere aykırı oluşumlar. Bu oluşumların bir başka özelliği daha var. Toplumun içinde yaygın bir kabul görmesi. Sevgili kardeşlerim, evvela İslam'ın 5 şartından başlayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bir de hadis, derler ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Girersin. İşte bu uydurma bir hadistir. Bunlar İslam'ın 5 tane şartıdır. Şartlarından 5 tanesidir. Ama bir insanın cennete girmesine yetmesi mümkün değildir. İslam'ın 5 şartıyla İbadetini tamamladığını zanneden herkesin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'a mülâki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Hem de mutlak surette dilemezler, muhakkak surette dilemezler. İnne kullanmış Allah Teala. İnne muhakkak ki ellezine onlar la yercune dilemezler. Likaena bize, likae mülaki olmayı, na bize. Onlar bize mülaki olmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya ve dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha
ve vetmeennu ve tatmin olurlar biha onunla. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani onları tatmin eden, doyuma ulaştıran şey dünya hayatıdır. Ellezine onlar hüm ki onlar onlardır ki an ayatina gafilun an ayatina ayetlerimizden gafilun gafildirler. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil oluyor Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Ama bitmedi. Ülâike işte onlar mevâhumün nâru onların gidecekleri yer mevası nâr. Nâru ateştir. Bima sebebiyle kânu yaptıkları amelün ameller. Onların gidecekleri yer yaptıkları amellere dayalı olarak yaptıkları ameller sebebiyle cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Neye bu insanların suçları? Bir tek şey. Kesin şekilde Allah'a mülaki olmayı dilememek. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bir insan tarafından diyelim ki 2 kişiyi mukayese ediyoruz. Birisi 15 yaşında sorumluluğuna başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 sene devam ettirmiş, eksiksiz olarak namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ve Allah Teala beni hangi cennete alır ki diye acaba düşünüyor. İkinci kat cennet mi, üçüncü kat cennet mi? Ama o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Eğer sadece bunları yaptıysa. Yani İslam'ın 5 şartıyla 65 yıl amel ettiyse bu kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Şimdi bir defa Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu kesin olarak ispat ediyor ki eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Demek ki bir altıncı müessese insanların mutlaka itibar edeceği, mutlaka uyması gereken, mutlaka yerine getirmesi gereken bir farz emir Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemezse İslam'ın 5 şartını bir ömür boyu yapsa o kişinin kurtuluşu mümkün değildir cehennemde. Kur'an-ı Kerim'in bir 7. emri daha var. Farz ve çok önemli zikir. Neden çok önemli? Çünkü zikrin bütün ibadetlerden daha üstün olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri vele zikrullahi ekber buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki sana kitaptan öğrettiklerimizi onlara oku, tilavet et.
ve kum salat ve namaz kıl. İnne salatı, muhakkak ki salat, namaz, tenha anil fahşai vel münkeri, münkerden ve fuhuştan men eder, tenha nehyeder, men eder. Ve le mutlaka, muhakkak zikrullahi, Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Ne diyor Allah Teala? Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet, namazdan daha büyük bir ibadet zikirdir diyor. Oysa ki biz ne biliyorduk? Namaz dinin direğidir. Evet, bunu bir vaka olarak kabul edelim. Namaz dinin direği ise, zikir o direğin etrafına oturtulacak olan çadırdır. O direkle birlikte olarak insanları rüzgardan, fırtınadan, yağmurdan, kardan koruyan bir koruyucu. Öyleyse bir yedinci faktör daha giriyor devreye, zikir. Farz mıdır? Allah Teala diyor ki Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani zikrin insan ruhunu Allah'a ulaştıracak olan temel müessese olduğu ifade ediliyor. Neden? Çünkü zikir insanın nefsinin kalbine, %100 afetlerle olan, afetlerle dolu olan kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarını taşır ve fazıllar o kişinin kalbine Allah Teala'nın mürşide tabiyetten evvel yazacağı iman kelimesine gidip yapışarak o kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan fazılların o kişinin kapkaranlık olan afetlerine dolu kalbinde nurların adım adım çoğalmasını, neticede duruma hakim olmasını, asıl sonuçta da nefsin kalbinin tamamen %100 nurlarda dolmasını ifade eder daimi zikre ulaşınca kişi. Nurlar mutluluğu temsil eder. İşte bir insanın mutlu olabilmesi, Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, ve yasak ettiği fiilleri işlememesi şekliye tezahür eder. Bu ise ancak nefs tezkiyesiyle yarı yarıya gerçekleşebilir. Nefsteki bütün, yani afetlerin yarısının yok olmasıyla, afetlerin tamamen yok olmasıyla da tamamlanır. O kişi hayatını sonsuz bir mutluluk içinde geçirir. Öyleyse nefs tezkiyesi, yani nefsimizin kalbine nurların gelip yerleşilmesi zikirle mümkün olabileceği için zikir hayati bir konudur. Ve Kur'an'ın olmazsa olmaz farzıdır. Bir insan zikir yapmazsa o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Aslında Allah'a mülaki olmayı dinlemek kurtuluşun temelidir. Bir insan düşünelim, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. İbadetini falan yapamadan o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan düşünelim, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ama Allah'a mülaki olmayı dinememiş. O kişinin de gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Öyleyse
Bu açık hükümleri ait olduğu yere oturtmanın zamanı gelmiştir. Kim bu muhtevayı gerçekleştirmezse, Allah'a mülaki olmayı dilemezse, gördük ki gideceği yer kesin olarak cehennemdir. O kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse ne gördük? Zikir müessesesi var. Ve Allah Teala zikret ve bana ulaş diyor. Öyleyse zikir farz. Bu ara sıra zikretmek. Ama günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah'ı öyle bir zikirle zikret ki bu çok zikir olsun diyor Allah Teala. Eskürallâhe zikren kesîrâ. Allah'ı çok zikredin. Ama bu kadar da kalmıyor. Daimi zikirde farz kılınıyor Allah Teala tarafından. Nisa suresi 103. ayet-i kerime Yeskürünallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse farz mı? Farz. Bakıyoruz, 32 farzın içinde zikir yok. Bakıyoruz, 54 farzın içinde de zikir yok. Öyleyse uyarı zamanı gelmiştir. Zikir farzdır ve İslam'ın 7. hayati farzdır. Ve insanlar zannediyorlardı ki asırlardan beri bu yanlışlıkla milyonlarca insan ne yazık ki öldüler ve gidecekleri yer cehennem. Ama Osmanlı tasavvufu yaşadı. Onlar bunu bütün boyutlarıyla gerçekleştirdiler. İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Osmanlı'nın 190'dan fazlası. Allah'a ulaşmayı dilediler. Mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Ve neticede iradelerini de teslim ettiler. Öyleyse Allah Teala insanları cehennemden kurtaracak olan bir formül veriyor mu? Evet, veriyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutlaka hem cehennemden kurtulur hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulur. Rum suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel farzdır. O kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala ona onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey inananlar diyor Allah Teala Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün diyor. Demek ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun dilediği anda günahlarını örtüyor. Şimdi Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse,
Allah'a münaki olmayı dilemezlerse onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi amelleri kurtaramaz diyor. Eğer Allah'a mülaki olma talebi yoksa. Öyleyse zamanımız hidayet çağıdır. Allah Teala bu çağda insanların kurtuluşa ulaşmasını açık bir şekilde emretmiş ve bu emri yerine getirme görevi bize verilmiştir. Öyleyse şu ana kadar hala da din alimlerimiz, üniversitelerimizde öğretim yapanların büyük çoğunluğu hala İslam'ın 5 şartıyla kendilerinin de bu 5 şartı yerine getirenlerin de kurtulacağını zannediyorlar. Bu bir ihtardır. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amellerinin boşa gitmesinden kendisini kurtaramaz. Amelleri boşa gider. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onun günahları örtülür. Dünya kadar günah işlemiş olan birisi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda bütün günahları örtülüyor. Demek ki Allah Teala bir dileği, Allah'a ulaşmayı dilemeyi bu kadar önemli sayıyor. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse? Dilemezse o kişi takva sahibi olamaz. Dilemezse o kişi şirktedir. Gizli şirktedir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz da kıl ve Allah'a yöneldiğin cihetle yönelerek müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle felaha ulaşacağını zannederler. Burada açık bir şekilde Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişilerin şirkte olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin takva sahibi olamadığını görüyoruz. Oysa ki Allah Teala benim cennetime sadece takva sahipleri girer diyor. İlk takva da Rum suresinin 31. ayet kelimesindeki takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemenin oluşturduğu takvadır. Neden böyle söylüyoruz bu kadar eminiz? Çünkü bu takva olmazsa kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse şirktedir. Şirkin ise kişiyi götüreceği yer cehennemdir. Ne gördük bu ayet-i kerimede? Bir tarafta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. O Allah'a ulaşmayı dileyenler diledikleri anda takva sahibi oluyor. İkincide dilemeyenlerin içinde kaldıkları durum onlar şirkte olanlar. Allah-u Teala

Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece bu takvaya ulaşamayan insanların şirkte kalacakları kesin, gidecekleri yer cehennem. Onları cehennemden kurtarabilecek olan ilk takva Allah'a mülaki olmayı dileme takvasıdır. Öyleyse bu bir uyarıdır. İslam alemine bir uyarıdır. Bununla vazifeliyiz. Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz, yani İslam'ın altıncı şartını gerçekleştiremezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda şirktesiniz. Aynı zamanda takva sahibi değilsiniz. Aynı zamanda günahlarınız heva olacaktır. Affedersiniz, sevaplarınız heva olacaktır. Kazandığınız dereceler heva olacaktır, yok olacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenin negatif faktörleri burada da bitmiyor. Eğer bir insan Allah Teala'ya ulaşmayı dilemezse, onun aynı zamanda kafir olduğu da ifade ediliyor Allah Teala tarafından. İşte Nebe suresinin 20. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini gerçekleştirdi, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar. ...72 fırkanın hepsi şeytana kul olmuşlar. Bir tek fırka kurtulmuş. Bu bir tek fırka gene 72 fırkanın içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenler. 73. fırka. Ve Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere 73. fırkaya müminler diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka, bir de bütün fırkalar. Rum 31 ve 32'de ne vardı? Bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka ve yine bütün fırkalar. Rum 31'de o bir tek fırka takva sahipleri olarak vasıflandırılıyor. Burada Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler olarak vasıflandırılıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler, dilemeyenler onlar açık bir şekilde kafirler olarak geçiyor ve tağutun kulları olarak geçiyor. Şeytanın kulları. Bütün sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِينَ Onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar ki Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Sahabe de önce aynı durumdaymış. Şeytanın kuluymuş. Ancak Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah'ın kulu olmuş. Sevgili kardeşlerim, sevgili dinlerini seven Türkiye halkı, sizlere sesleniyoruz. İslam'ın beş şartıyla kurtuluşa ulaşmanız mümkün değildir.

Mutlaka 6. şart olan Allah'a mülaki olmayı dilemek zorundasınız. Bu bir ihtardır. Allah'ın emriyle yapılmaktadır. Hiç kimse bize sen vazifeni Allah'tan bunları öğrendiğin halde vazifeni yapmadın diyemez. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, tam 32 yıldır bu hakikatleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah'ın bütün resulleri bütün devirler boyunca kendi halkları tarafından mutlaka reddedilmişlerdir. Bu ülkede de biz reddedildik, hakkımızda olmadık iftiralar söylendi. Ama bunların hepsi artık sona ermiştir. Allah'ın hakikatleri açık bir şekilde su yüzüne çıkmıştır. Ve bu söylediklerimizi din öğreticilerin hepsinin mutlaka incelemesi Allah'ın emridir. Biz bu emrin tebliğcisiyiz. Sorumluluk bizden gitmiştir. Sorumluluk bunları dinleyen ama tatbik etmeyen insanlarındır. Sorumluluk din adamlarımıza da düşüyor. Onlar da söylediklerimizi tahkik etmek, incelemek zorundadırlar ve doğru olduğunu da söylemek zorundadırlar. Çünkü bizden bunları dinleyenler gidiyorlar Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 87 bin kişilik kadrosuna soruyorlar. Sizin söylediğinizden farklı şeyler söylüyor. Söyledikleri doğru mu? Ne yazık ki çoğundan yanlış cevabını alıyorlar. Peki din adamlarımız böyle söylemekte haklı mıdırlar? Eğer bizi işitmemiş olsaydılar, onlara ulaşmamış olsaydık, haklı olacaklardı. Ama her birine tek tek bilgisayardan ulaşarak onlara ihtarlar bıraktık. Artık dünyanın aydınlanma zamanı gelmiştir. Hidayet çağı birinci devresini, giriş devresini bitirmiştir. Gelişme devresindedir. Bu Kur'an'ın şeytan tarafından insanlara unutturulan gerçek insanları kurtuluşa ulaştıracak hükümleri artık insanlar tarafından bilinmelidir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi hidayette değildir diyor Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler hüsrandadır ve hidayette değildir. Bunların hidayette olmamak da Allah'a ulaşmayı dilemekle hidayet başladığı için bu dileğin mevcut olmadığını gösteren bir faktördür ve o kişiyi sadece mutlaka cehenneme götürür tek başına. Neyse, bu söylediklerimizin ışığı altında olayları değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse bize görevimizi yapmadığımızı söyleyemez.
32 yıldan beri Allah'ın bize sizlere ulaştırmak üzere verdiği bütün emirleri ulaştırmak için her şeyi yaptık. Ama bunların hiçbirisi sizlere tesir etmedi. Şimdi yavaş yavaş ortalık aydınlanıyor. Din adamlarımız eğer sorumluluk hissine sahiplerse bu söylediklerimizi incelemek zorundadırlar. En azından vicdani açıdan kendilerini rahat hissedebilmeleri için mutlaka bunu gerçekleştirmek zorundadırlar. Onlar bu görevlerini yapsalar da yapmasalar da yakın gelecekte hakikatler onlar tarafından da bütün dünya tarafından da öğrenilecektir. Biz sadece kendi ülkemiz için görevli değiliz. Bütün dünya için görevliyiz. Onun için yakın gelecekte dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu bütün dünya öğrenecektir. Öyleyse bu kutsal görev biline ki bizim omuzlarımızdadır. Ve de yaptığımız açıklamaları dikkatle incelemeyen bütün din adamları ağır bir sorumluluğun içindedirler. Bizim görevimiz sizi uyarmaktır. Dilerseniz uyarıya gerekli önemi verirsiniz. Hem kendinizi hem de size soru soran insanları kurtarırsınız. Önemli olan ikincisi. Öyleyse dinimize insanları cehenneme götürecek olan birçok yanlış girmiştir ve bugüne kadar tatbik edilmiştir, edilmektedir. İslam'ın 5 şartı bir eksiklik olarak sadece bunlardan biridir. İslam'ın 5 şartı yaşanarak hiç kimsenin cenneti elde edebilmesi mümkün değildir. İşte bütün insanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle gidecekleri yer cehennemdir ve biz bütün insanları oradan kurtarmakla vazifeli kılınan kişiyiz. Hidayetin müjdecisiyiz. Hidayet çağı gelmiştir ve başlamıştır. Sizlere hidayet çağını müjdeliyoruz ve Allah'ın omuzlarımıza verdiği vazifenin gereği olarak sizlere ihtar ediyoruz. Bu noktada sorumluluğunuzu din adamları olarak yerli yerine mutlaka oturtmak zorundasınız. En çok üzüldüğümüz şey, önümüzdeki yıllar boyunca eğer sizler aynı hüviyette devam ederseniz, ölenlerin tamamına yakını
sizin sebebiniz de cehenneme girecektir. Çünkü bizim söylediklerimizin doğru olduğuna ihtimal veremiyorlar. Öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle ve sizlere soruyorlar ey din adamları. Eğer sizler onlara onun söyledikleri yanlıştır demeye devam ederseniz öğrendiğiniz ilim sebebiyle, o zaman önümüzdeki yıllar boyunca sadece siz öyle söylediğiniz için cehenneme gidecek milyonlarca insanın vebali omuzlarınızda olacaktır. Onun için ihtarımızı dikkatle yer yerine oturtmaya çalışın. Bu ihtar hepinizedir. Sorumluluğunuzu idrak etmek zorundasınız. Onca milyon insanın vebali omuzlarınızdadır. Allah Teala'nın bize verdiği açıklama emri burada birinci açıklama olarak tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları konumuz bu. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden Ali İmran Suresi 131, 132, 133 ve 134'ten bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran Suresi'nin 131. ayet-i kerimesinde وَتَّكُنْ نَارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ وَتَّكُوا sakının nare ateşten elleti o ateş ki o iddet hazırlanmıştır lil kafirin kafirler için hazırlanmıştır. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten o ateşten sakının ki ...132... ...ve etiyullâhe... ...ve resûle... ...ve Allah'a itaat edin... ...ve resûle... ...ve resûle itaat edin. Lâleküm turhamûn. Umulur ki siz... ...merhamet edilenlerden... ...olursunuz.

Ve bir sonraki ayet-i kerime Ali İmran 133 ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum.

size Rabbinizden olan mağfirete koşuşun. Size Rabbinizden olan, yani Rabbinizin size vereceği, layık olduğunuz takdirde size vereceği mağfirete koşuşun. Ve cennetin ardı ve semavatü ve ardı. Ve cennete koşuşun ki gökleri, arzı göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. İki şeyden bahsediyor Allah Teala: Rabbinizden mağfirete ve arzı göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Ki bu cennet uddet lil muttakin, takva sahipleri için hazırlanmıştır. Dördüncü ayet-i kerime, Âl-i İmrân suresinin 134. ayet-i kerimesi, bir sonraki ayet-i kerime. Yani bugün Âl-i İmrân suresinin 131, 132, 133 ve 134. ayetlerini tezekkür ediyoruz. Biz bu tezekkürün adına ayetlerin sırları diyoruz. Toparlandığı zaman ortaya Kur'an-ı Kerim'in ruhunun çıktığı bir dizi bu. Âl-i İmrân 134'te Allah Teala diyor ki: "Ellezîne yunfikûne fissarrâi ve'd-darrâi." Onlar ki infak ederler. Darlıkta da, bollukta da. Fissarrâi, bollukta ve veddarrâi, ve darlıkta. Vel kâzimînel gayza, ve gayzlarını, öfkelerini yutarlar. Vel âfîne anin nas, ve insanları affederler. Vallahi yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever. Öyleyse Allah Teala 3 ve 4. ayetlerde bahsettiği cennetlerden insanları ayırmak istemiyor. O cennetlere girmelerini istiyor. Bunun için de önce cehennemden başlamış. Kafirler için hazırlanmış olan o cehennemden sakının diyor Allah-u Teala. İnkar edenler için, kafirler için hazırlanmış olan cehennemden sakının. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Öyleyse cehennemden sakınma müessesesi Allah'a ve Resul'e itaat etmekle sağlanabiliyor. Cehennemden başlangıçtaki kurtuluşa baktığımız zaman Allah'a itaat etmeyi konunun birinci devrede ele aldığını görüyoruz. Allah'a
ulaşmayı dilemek Allah'ın emrine itaat etmektir. Onun için bu izah standardındaki başlangıç Allah'a itaatten başlıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bu konuda söz vermiş. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Sevgili kardeşlerim, seçtiklerine baktığımız zaman insanların %95'inden fazlasını Allah Teala'nın seçtiğini görüyoruz. Seçmedikleri sadece ve sadece kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyip başkalarının da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten men edenler. Sadece o zümre. Başka insanların da vebalini yüklenenler. Onları Allah Teala seçmez. Onların seçilmesi mümkün değildir. Ama kim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi men etmezse, ki insanların %95'inden fazlası böyle bir şeyden haberdar bile değildir. Men etmek akıllarından bile geçmez. Onların hepsi seçilir. Ama bu seçilenlerden de %5'ten fazlası hiçbir devrede Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sevgili kardeşlerim, küçük bir azınlık her zaman bu böyle olmuştur bütün devirlerde. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Peki farklı bir ortam oluşacak mı? Evet. Bütün dünyanın Allah'a ulaşmayı dilediği yeni bir devreye doğru yaklaşıyoruz. İnsanlar cehennemin ne olduğunu gerçek anlamda öğrendikten sonra bu kadar kolay mı? Sadece biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceğiz de gerçekten cennete mi alınacağız? O büyük işkencelerden kurtulmak mümkün olacak mı diye hayretle Kur'an-ı Kerim'i inceleyecekler. Sonra Hristiyanlar İncil'i inceleyecekler. Sonra Museviler Tevrat'ı inceleyecekler. Görecekler ki üçünde de aynı şeyler var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o cehennemden mutlak olarak kurtulur. İşte bu bütün insanlar için bir fevzdir, bir kurtuluştur. Allah Teala Şura 13'te söylediğini Rad 28'de de söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır diyor. Ama diyor o dalalette olanlardan ki başlangıçta herkes dalalettedir. O dalalette olanlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah'ın sözüdür. Kim dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın açıkça işaretlerini görüyoruz. Sadece iki tane alternatif olduğunu burada Allah-u Teala 4 ayette açıklamış. İlk iki ayette söylediği şey insanların hangi standartlarda
cennete ulaşacakları. Öyleyse kafirler için hazırlanmış olan, inkar edenler için hazırlanmış, kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının diyor Allah-u Teala. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ateşten sakınan, küfürden sakınan, cehennemden sakınan kişi Allah'a mülaki olmayı dileyen kişidir. Sadece onlar küfürden kurtulanlardır. Bu nasıl küfür? Cehenneme götüren bir küfür. Öyleyse müminle kafir kavramının birbirine karıştığı bir saha var. Bir insan Allah'a inanır fakat Allah'a mülaki olmayı dilemez. Bu kişi Allah'a inandığı için mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediği cihette bu kişi cehennemden kurtulamaz. Allah'a inandığı halde, yani lügat manası itibariyle Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Allah'a inanan kişi mümindir ama hak mümin değildir. Bir kişinin hak mümin olabilmesi Allah'a inanan kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşebilir. Eğer bu yoksa, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiyorsa, o kişi hak mümin hüviyetinde olamaz. O kişi mümindir, inanıyordur ama inancı onu cennete götüremez. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeyi şart koşuyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ne yapacak onu? Onunla meşgul olacak. Onun mürşidine ulaşmasını sağlayacak. Eğer Resul varsa ve kişi Resul'e ulaşabilecek durumdaysa Resul'e ulaşacak. Bir başka alternatif de geçerli. Resul'e tabi olan ve el verenler var. Onlardan birisine, kendisine en yakın olan birisine tabi olacak. O zaman Resul'den cereyan alan, el verenler aynı cereyanı onlara da ulaştıracaklar. Öyleyse 131 ve 132. ayet-i kerimeler kafirler için hazırlanmış, cehennemden, ateşten sakınılmasını içeriyor. Yani bütün insanlar doğuştan itibaren dalalettedir. Yani doğuştan itibaren küfürdedir. Hiç kimse bunun dışında değildir diyebilir miyiz? Bir kişi hariç, o Hazreti İsa'dır. Ama insan olarak bir normal anne babadan doğan herkes küfürde olarak doğar. Hazreti İsa babasız Allah'ın üfürmesiyle, Allah'ın dileğiyle demek daha doğru,
doğduğu için Allah'ın onun var olmasını dilediği için, istediği için var olduğu için bir babası mevcut olmadan Allah'ın dileğiyle doğduğu için o müstesna. Ama bütün insanlar doğuştan itibaren dalalettedir. Dalalette olan herkes de küfürdedir. Dalaletle küfür aynı standartları kaplar mı? Bütün insanlar dalalettedir. Başlangıç itibariyle ama kişi Allah'a, Allah hakkında bir fikir edindiği, Allah'a inandığı zaman inanan mümin statüsüne girer. Yani müminlerden iki gruptan birisi Allah'a inananlar, onlar müminlerdir. İkincisi Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar da müminlerdir ama bu ikincilere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hak müminler diyor. İşte mümin olan insanlar için Allah-u Teala eni yerlerle gökler kadar geniş olan cennete koşuşun diyor. Ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bir insan Allah'a inanmadan, yani mümin olmadan cennete giremez. Ama mümin olmak da o kişiyi cennete ulaştıramaz. Yani kişinin Allah'a inanması da tek başına bir mümin kavramı olarak onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bu kişi Allah'a inanmanın ötesinde mutlaka mürşide ulaşmadan çok daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemelidir. İşte bir insanı müminken hak mümin yapan budur ve son derece önemli bir müessesedir. Çünkü sadece Allah'a inanan ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi cennete giremez. Onun gideceği yer ne yazık ki inanmasına rağmen cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Burada bahsettiği gibi Allah-u Teala'nın açık bir şekilde Ali İmran 133'te وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizden mağfiret ve arzı göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki hem mağfireti Allah-u Teala emrediyor hem de cennete koşulmasını emrediyor. O cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Birinci takva kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an gerçekleşen takvadır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu konuyu açıklıyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu, ona Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte İslam'a baktığımız zaman Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Peygamber Efendimiz zamanında sadece bir tek fırka vardı. Hazreti Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. O kadar. Şimdi bir sürü fırka var İslam'ın içinde. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler, inanç açısından iki gruba ayrılmış insanlar. Her tarafta ayrılıklar görüyoruz. Teklik unsuru, yani Hazreti İbrahim'in vahdet unsuru, tek Allah'a inanmak duruyor. Herkes Allah tektir diyor İslam alemi içinde. Ama tevhid unsuru yok. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmalıyız. İşte o tevhidin dışında kalanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Aynı zamanda tevhidin dışında kalanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ın dışındaki tatbikatlara girişenler, cennete o sebeple giremeyecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman görüyoruz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi oluyor. Dilemezse fırkalara ayrılıyor. Ya da fırkalara ayrılanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece takva sahibi olabiliyor. Kimdir fırkalara ayrılanlar? 72 tane fırkaya ayrılıp her biri kendi elindeki ne inanarak onunla ferahlananlar. Bir de bu 72 fırkanın içinde yaşayan bir 73. fırka var. O fırkayı Naciye. İşte bu kurtuluş fırkası. Allah Teala burada açıkça hükmünü koymuş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Ve buradaki Âl-i İmrân Suresi'nin 130. ayet-i kerimesi sadece takva sahiplerinin cennete gireceğini vurguluyor. O cennet diyor takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor. Sadece takva sahipleri cennete girebilir. Şimdi bu takva sahiplerinin muhtevasına baktığımız zaman birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibi olmuştur. Bu kişi sadece mümin değildir, Allah'a inanan biri değildir. Takva sahibi olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu birinci safhasıdır İslam'ın. İslam'ın birinci safhasına girebilmek için mümin olmak yetmez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o İslam'ın birinci kesimindedir. Başlangıç noktasındadır. Birinci basamağındadır. Sonra Allah Teala bu kişiye Furkanlar verecektir. Mürşidi sevdirecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Burası 14. basamaktır. Mürşidine tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah-u Teala ve etiyullâhe ve resûle demekle bunu kastediyor, taviyeti kastediyor. Takva sahibi olan bir kişinin 132. ayet-i kerimesinde
Ali İmran suresinin Allah Teala mürşidine tabi olmasını emretmektedir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirildiği cihetle etiyür Resul'e diyor. Bu aslında bütün devirler için geçerlidir. Çünkü şu anda da bütün dünyadaki bütün kavimlerde o kavimlere kendi lisanlarıyla hitap eden bir Resul yaşamaktadır. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Mümin'in 44'te Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve diyor ard arda göndeririz diyor. Allah Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. İsra 15. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse mutlaka her kavimde bir Resul mutlaka vardır. Resullerin kaderi de her devirde reddedilmektir, inkar edilmektir. Bu da Allah-u Teala'nın bir takdiri ilahisi. Ama Allah-u Teala Resul'e tabi olun demekle bütün insanların Resul'e ulaşması mümkün olmadığı cihetle Allah-u Teala'nın bütün yerleşim merkezlerinde mutlaka bulunacak olan velilerine tabi olmaları emrolunuyor. Ama tabi olmak temel kavram olarak konuya girmiş. Yani 32. ayet Resul'e tabi olun diyor. Allah'a ve Resul'e tabi olun ki felaha eresiniz. Size merhamet edilsin. Size Allah'ın rahmeti kat kat ulaşsın. Allah Teala size rahmetini tahsis etsin. Demek ki şimdi birinci kademede kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Böylece bir defa cehennemden mutlak olarak kurtulacak. Bu kişi takva sahibi olacak. Cennet, girebilmek için cennete kişinin takva sahibi olması lazım. İşte o cennete girmenin şartları veriliyor 4 ayette. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin. Resul'e itaat etmek, Resul'e tabi olmak. Tabiyetinizi gerçekleştirin diyor Allah Teala. Ve böylece tabiyetini gerçekleştiren kişi ikinci takvanın sahibi olur. Daha üst seviye takvanın sahibi olur. Ve de daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Peki bu kişinin durumu nedir? Bu kişi bu noktadan itibaren gelişmesini Allah-u Teala tekamül etmesini sağlayacaktır. Mürşidine tabiyetten sonra tabiyeti sırasında o kişinin ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7 tane kademe geçirecektir kişi. Nefse, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Bu muhteva içerisinde nefsindeki afetler %7 azalacak. Fazıllar %7 artacaktır. Ve bu 7 tane kademede 7 tane gök katı aşılacaktır. Nefs teskiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında mutlak bir paralellik vardır. Ve de kişinin ruhu 7 kademede birer kat yükselerek Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu
ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cenneti, mürşide tabi olan kişi Resul-i İtaatla mürşide tabiyeti anlatıyor Allah Teala, ikinci kat cenneti kazanır. Ama Ali İmran 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ Onlar ki darlıkta da bollukta da infak ederler. Mutlaka verirler. Ellerindeki az bir şey de olsa ondan da verirler. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ Öfkelerini yutarlar. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Ve insanları affederler. وَاللّٰهِ يُحِبِّ الْمُحْسِنِينَ Allah muhsinleri sever. Daha muhsin olma kademesine gelmedik. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Allah'a ruhu ulaştığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine tabiyetle ruhu vücudundan ayrıldığı zaman ikinci kat, ruh yedi tane gök katını aşıp yedi kademe nefs müzeyyen olduktan sonra üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Bundan sonra dik yokuş başlar. Kişi o güne kadar ulaşabildiği ki 3 saat, 4 saatlik zikri 18 saat zikre ulaştırmak mecburiyetindedir. Böyle bir işi gerçekleştirmek, üstelik de Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra gerçekleştirmek son derece güçtür. İşte bu standart içinde bu kişi bu dik yokuşu aşmak ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmek zorundadır. Çünkü üzerine farz kılınmıştır. Herkesin üzerine fizik vücudunu Allah'a teslim etmek farzdır. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde şunu söylüyor. Habibim ve ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesindeki muhsinlerden olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim eden kişi muhsin olmak şerefine ermiştir. İşte bütün sahabe bu şerefe ermiş, hepsi muhsin olmuşlar. Onlar daimi zikrin sahibi olmadıkları için henüz azalmış bir şekilde de olsa öfkeleri var, kin afetleri var. Ama diyor ki Allah Teala kazimin el gayze gayzlarını, öfkelerini yutarlar. Ve afine anin nas, nas'ı insanları, insanlardan kendilerine kötülük yapanları affederler diyor Allah Teala. Bunların ikisi de bu kademenin yani fizik vücudu Allah'a teslim etme kademesinin dik yokuşu aşmış olanların kademesinin işaretidir. Burada Allah Teala konuyu başlangıç noktasından ele almış ve fizik vücudun teslimine kadar ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine tabi olacak. Sonra ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a ulaşacak. Sonra fizik vücudu olgunlaşarak Allah'a teslim olacak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ali İmran suresinin 131, 132, 133 ve 134. ayetleri bizlere bu hakikatleri anlatıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda, yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar, sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

gaflet kişiyi cehenneme sürüklüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Hadi gelin sizinle beraber beraberce bakalım. Allah Teala nerede kullanıyor bu gafleti? İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hüm an ayatina gafilun ülaike mevahimin narı lima kânû yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Burada ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Burada önemli bir olgu var. İnsanların bir müesseseyi bilmemesi hali, bunun adı gaflettir. Allah'ın koyduğu kanunlardan, emirlerden haberdar olmaması hali gaflettir, gafil olmak. Bilinmesi lazım gelen bir hususu bilmemek. Tatbik edilmesi lazım gelen bir hususu bu sebeple tatbik edememek ve Allah'ın cezasına muhatap olmak, bu gafletin sonucu. Gaflet bizi cezalanmaya götürüyor. Öyleyse önemli bir kavram. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi gafletin içinde kabul ediliyor. Cezası mı? Cezası cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu gafletin içerisinde ve cehenneme gitmek mecburiyetinde. Önemli mi? Çok önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bütün dünyadaki üniversitelerde din öğretiliyor, İslam öğretiliyor. Ve bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Ve öğretim kadrolarının hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onlardan bu ilmi öğrenenler de gafil. Talebeler de gafil. Ve öğretim üyelerinin gafleti sebebiyle ötekiler cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse bu gaflet öğretim kadrolarının üzerine Allah'ın bir cezalandırma

sistemini yüklüyor. Sırf öğretim kadrosunun gafleti sebebiyle talebeler de gaflette ve öğretimin yapıldığı milyonlarca talebe, milyonlarca öğrenci Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğundan haberdar değil. Bunun üzerlerine bir farz olduğundan haberdar değil. Bunu gerçekleştirmezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğundan haberdar değil. Ve bu insanlar cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu gaflet sonuçları çok ötelere kadar uzanan, öğretim kadrolarını çok büyük bir sorumluluğun altına iten bir müessese, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son derece net olarak Allah Teala buyuruyor. Kim bana milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezse o kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Gaflettedir diyor. Ve o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gireceği yer cehennemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zamandan beri biz Allah'ın Kur'an hakikatlerini, insanları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan temel müesseseleri herkese, özellikle öğretim üyelerine anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu emri aldık. Bunu yapmakla vazifeliyiz. Ama herkese sesimizi ulaştıramamak bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ne zaman ki insanlar bizim uydudaki görüntülerimizi izlerler. Ne zaman ki bilgisayardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kesimine, gaflet kesimine bakarlar, o zaman haberdar olabilirler. Belki haberdar olmaları milyonlarca kişinin geleceğini cehennemden cennete çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gafletin bedeli çok ağır bir bedel. Şimdi bir, Allah'ın ayetlerinden samimi bir şekilde gaflet sahibi olanlar var. Gerçekten bilmiyorlar. Evet, öğretim üyesi insanlar ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüviyet mevcut olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebin insanlar tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, eğer yerine getirilmezse kurtuluşun mümkün olmadığını henüz bilmiyorlar. Bir kısmı samimiyetle bilmiyor. Peki kendilerine düşen her şeyi yapmışlar mı? Evet, yapmışlar. Okudukları okullarda kendilerine öğretilen her şeyi öğrenmişler. Sınıflarını geçmişler. Master'larını yapmışlar, doktoralarını yapmışlar. Öğretim kadrolarına geçmişler. Doçent olmuşlar, profesör olmuşlar.
Ama hiçbir kasıtları olmaksızın sadece bilmiyorlar. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsn niyeti onları kurtaramaz. Ve daha ötesi var sevgili kardeşlerim. Yetmez. Onlar kendilerinden dini öğrenmesi lazım gelenlere kurtuluşu öğretemedikleri için o insanların cehenneme gitmelerine engel olamamak durumundalar. Bu husus onları Allah'ın huzurunda sorumlu tutar mı tutmaz mı, bu konu Allah'a ait. Ama bu insanlar okullarından bunları öğrenmeyerek mezun olmuşlarsa, bizim söylediklerimizden de haberdar değillerse, başka ülkelerdeki, üniversitelerdeki profesörler de, öğretim üyeleri de, kendi ülkelerinde bulunan Allah'ın mutlaka bu emirleri kendine tebliğ ettiği resimleri var. Onların söylediklerinden haberdar değillerse, konuyu hafife alıyorlarsa, ama samimi bir şekilde gerçekten haberdar değillerse, ki rahatlıkla bu mümkün olabilir, haberdar olmayabilirler. O zaman sorumluluk derecelerinin ne olacağı Allah'a ait bir konu. Ama şurası kesin, onlar öğretmiyorlar diye öğrenim mevkiinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içinde bir hayat geçireceklerdir. Ve kurtuluşları da söz konusu değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye insanların cehenneme gitmesi. Düşünelim, bu insanlar namazlarını kılıyorlarsa, oruçlarını tutuyorlarsa, zekatlarını veriyorlarsa, hacca gidiyorlarsa, kelime-i şehadet getiriyorlarsa ve İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağına samimiyetle inanıyorlarsa, buraya kadar sorumluluğun Allah'la kendi aralarında olması söz konusudur. Ama sevgili kardeşlerim, bir kısmı var ki bizim söylediklerimizi dinliyorlar, izliyorlar, öğreniyorlar, tahkik ediyorlar. Doğru olduğuna evvela şüpheyle bakıyorlar. Bir ayetten sonraki bütün ayetleri inceledikleri zaman doğru olduğundan kesin şekilde emin oluyorlar. İşte bu noktadan itibaren sorumluluk başlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Bu hakikatleri öğrenen öğretim üyeleri ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bir vicdan azabı duyuyor. Ben diyor, bunca yıl din öğrendim, Arapça öğrendim, Kur'an öğrendim, fıkıh öğrendim, kelam öğrendim,

Ama asıl öğrenmen lazım gelen şeyi öğrenmemişim. Hadi ben öğrenmemişim. Tamam. Diyelim ki cezalanacağım. Ama ya bunu ben öğrendikten sonra öğretemiyorsam başka insanlara ve ben ve benim gibi öğretim üyesi durumunda bulunanlar öğretemiyorlarsa müfredat programı sadece şunları, şunları, şunları ihtiva ettiği için bunu ve buna münasip olan şeyleri ihtiva etmediği için. Doğruyu öğrendikten sonra ben müfredat programını değiştiremiyorsam ve insanlara bunu ulaştıramıyorsam, o kadar insanın cehenneme gitmesinde benim de katkım olmayacak mı diye ciddi şekilde düşünmeye başlıyorlar. Bunlar samimi olanlar. Ne yapacaklarına karar verememiş durumdalar. Ama samimi olmayanlar var sevgili kardeşlerim. Ve söylediklerimizin %100 doğru olduğunu ayetleri birer birer inceleyerek kesin bir şekilde kabul etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra tekebbür hissi onlara hakim oluyor. Diyorlar ki biz profesörüz. Biz dekanız. Biz rektörüz. Dinimizi bundan mı öğreneceğiz? Sevgili kardeşlerim, bizden değil, Allah'tan öğreniyorsunuz. Bunları hiçbir insanın kendi kendine bulup ortaya çıkarması mümkün olabilir mi? Bu kadar düşünmüyor musunuz? Bunca zamandır bizi tanıyorsunuz. Hakkımızda bütün o iftiralar yapılırken onlarla hiç kavga etmediğimiz, hiç dikkatinizi çekmedi mi? Biz sadece sizlere bir bilgi ulaştırmak için oradaydık. Allah'ın bize verdiği mesajı sizlere ulaştırmak için. Onların bizi karalaması, hakkımızda çeşitli iftiralarda bulunması bizi hiç alakadar etmiyordu. Şimdi de alakadar etmiyor. Ama vazifemizi yapmakla mükellefiz. Bu konu bizi çok alakadar ediyor. Şimdi bu tarzdaki öğretim üyeleri Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak yer almış durumda. Ve biz onlar adına gerçekten kaygı duyuyoruz. Allah Teala Araf 146 ve 147'de aynen şöyle söylüyor.

onları diyor ayetlerimizin gerçek manalarını öğrenmekten çevireceğiz ki. Seasrıfı an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı migayil hakkı. Onlar diyor kibirle hakları olmadığı halde kibirle yeryüzünde dolaşmaktadırlar.

Ve en yerev künne ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Elem yerev sebiller rüşti la yettehuzu sebilâ. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ve en yerev sebilel gayye ittehuzuhu sebilâ. Gay yolunu, insanları cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike bi'ennehum kezzubu bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleridir. Ve kânû anha gâfilûn. Ve onlardan, o ayetlerden gafil olmalarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a bir dahaki olmayan ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracakları o günü, o sonraki günü inkar ederler, tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün. Bir külliye var. Asırlardan beri, 14 asırdan beri bir birikim. Din konusunda yazılan binlerce kitap. İşte zamanımızdaki din kültürünün en çok hüzünlendiğimiz noktası burası. Çünkü Allah Teala o yazılan kitaplar hakkında sonuç bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresi'nin 87 ve 88. ayetlerinde onlar kitabı bilmezler diyor. İlla emaniye. Ve onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarına tabi olurlar. Daha açık bir ifadeyle insanların 1400 yıldır yazdığı kitaplara onların hepsinin doğru olduğunu zannederek tabi olurlar diyor. Ve kurtulmalarının mümkün olmadığı da Kur'an'da yer alıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir muhteva var Kur'an'da. Allah'ın iki tane yolu. Birisi irşat yolu, insanları ruhlarını Allah'a ulaştırarak kıyametten sonra mutlaka cennete ulaştırıyor. Dünyada da mutlak bir dünya saadetine ulaştırıyor. Öbür taraftan gay yolu söz konusu, insanların Allah'ın yoluna girmemeleri hali. Hidayet yolu sonradan kazanılan bir vetiredir. Ama gay yolu herkesin zaten doğuştan itibaren tabi olduğu
içinde bulunduğu yolun adıdır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Yani doğdukları andan itibaren hidayet üzere olmadıkları için, sırat-ı müstakim üzerinde olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bütün insanlar dalalettedirler. Ama sorumluluk taşıdıkları ana kadar, taşıyacakları ana kadar bu onlar için bir tehlike teşkil etmez. Sibyanlar için, yani 15 yaşına gelmemiş, rüştünü ispat etmemiş, rüşt sahibi olmamış insanlar için bu onları cehenneme götürecek olan bir vaka değildir. Ama 15 yaşında İslam'da sorumluluk başlar. Bu sorumluluk akil ve bali olmakla geçerlidir. Rüştün doğruyu yanlıştan temiz kabiliyetinin, ayırma kabiliyetinin var olduğu nokta kişinin normal bir akla sahip olması ve buluğa ermesiyle şekillenir. Bu noktadan itibaren sorumluluk başlar. Herkes dalalettedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hidayete adım atamaz. Hiç kimse hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala Araf 146'da insanlardan bahsediyor. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar. Ayetlerin gerçek anlamlarını öğrenmekten çevireceğim onları diyor Allah Teala. Yani öğrenmelerini, gerçekleştirmelerini sağlamayacağım diyor. Gafletleri sebebiyle sağlamayacağım diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkat edin. Ayetlerden Allah'ın sorumluluk taşıyıcı ayetlerinden gafil olan bu insanlar çeşitli bölümleri içeriyorlar. Derece derece suçları ağırlaşıyor. Bu suç biz insanlara karşı onların dalalete bırakılması sebebiyle kişiyi sorumluluk altına sokan bir suçtur. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Ve gafletin bedeli ulaştığı insan kitlesinin miktarınca kişiyi sorumluluğunu büyüten bir satımayın üzerinde bırakır ve en kötüsü Allah'ın lanetine muhatap kılar. Ne diyor Allah Teala bu? Tekebbürle yeryüzünde yaşayan insanlar. Ne diyor? Ben diyor öğretim üyesiyim. Ben diyor bunca yıl okudum. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Doktoramı verdim. Doçent oldum. Bugün profesörüm. Ve diyor ben dinimi biliyorum diyor. Bu okuduğum kitaplar bana yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ben bunu öğreniyorum. Ve okumadığım kitap kalmadı diyor. Haklı mı? Haklı sevgili kardeşlerim. Çünkü okuduğu kitaplarda gerçekten bunlar yok. Buraya kadar okuması, öğrenmesi kendisine verilen müfredat programı içinde üniversitede ona öğretilenler açısından onu ancak oraya ulaştırır. Haklı.
Peki, şimdi konunun General Jones'a ulaşmak istiyorum. İncelemişse, söylediklerimizi birer birer Kur'an'dan karşılaştırmışsa, hepsinin doğru olduğunu ve kendisinin bunları eksik bildiğini tespit etmişse, o zaman normal standartlarda aklı başında bir insanın, kibirlenmeyen bir insanın ne yapması lazım sevgili kardeşlerim? Bu doğruları öğrendiğinden itibaren evvela kendi hayatında tatbiki geçirmesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah Teala tarafından cehenneme konulacaksa, Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediliyorsa, o zaman bu hakikatleri ortaya koyması, gerekmez mi? Ama öyle yapmıyorlar. Bir kısım öğretim üyesi öyle yapmıyor. Gizliyorlar Allah'ın hakikatlerini ve Allah'a karşı sorumlu oluyorlar. İşte ayetin bundan sonraki kısmı onu anlatıyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler diyor. Onu yol olarak seçmezler, kabul etmezler, yol ittihaz etmezler diyor. Onu yol olarak ittihaz etmedikleri takdirde durumları ne? Dalalet yolunda kalmaz. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman dalalet yolunu kendilerine yol ittihaz ederler diyor. Gay yolu, dalalet yolu. İki tane yol var sevgili kardeşlerim. Allah hangi ismi verirse burada Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde rüşt yolu ve gay yolu demiş. İrşat yolu diyor bazen Allah-u Teala, gene gay yolu kullanıyor. Allah'a ulaştıran yol diyor, cehenneme ulaştıran yol diyor. Sırat-ı müstakim diyor, tarık-ı müstakim diyor. Bir taraftan da cehennem yolu diyor. Yolları birbirinden kesin şekilde ayırmış. Şimdi rüşt yolunun bir kurtuluş yolu olduğunu, gay yolununsa cehennem yolu olduğunu Allah Teala açıkça açıklıyor burada. Ve insanlar Allah'ın açıklamasına rağmen Allah'ın yolunu yol ittihaz etmiyorlar ve kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu konulardan bahsediyor. La ikrahe fiddini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay. İşte aynı kelimeler. Rüşt yolu, gay yolu geçiyor Araf 146'da. Burada da rüştle gay
birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşmuştur. İkisi aynı şey değildir diyor Allah Teala. Birbirinden ayrılmıştır diyor. Tebeyyün etmiştir. Açıklığa kavuşmuştur.

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak, hidayetlere başlamak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte rüşt yolunu seçenler, rüştü seçenler bu istikamette diyor Allah Teala, kim tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, onların taleplerini kabul etmezse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar diyor. O takdirde onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar. İşte bu irşat makamıdır. Mürşittir. İrşat makamının eline yapışırlar, tabi olurlar. Sonra ne olur? 257'de diyor ki Allah Teala, Allahü veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum minez zulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Ve diyor ki vellezine keferu evliyahümü tağutu. Kim de kafirse, o da diyor tağutun, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. O tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından. Öyleyse gay yolu ve rüşt yolu burada şekilleniyor. Gay yolunun sahipleri tağutun dostları. Kimdir? Tağut, insan ve cin şeytanlar ne yaparlar? İnsanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasını engellerler. Onlara mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar.
Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Şimdi gördük ki gay yolunun bir sonucu var. Kişi bir defa, gay yoldaki kişi bu ayette açıklandığı üzere kafir. Kalbinde küfür kelimesi var olduğu halde, var olduğu için Allah'a inansa da o diliyle mümin ama kalbiyle mümin değil. Allah-u Teala kalbinde küfür kelimesi bütün insanların yazılı olduğunu söylüyor. Ve kimin kalbinde küfür kelimesi varsa o kalbine iman girmeyendir diyor. Ve kafirdir diyor Allah-u Teala. Mümin olamaz diyor. Hücurat 14. Diyor ki Allah-u Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinize henüz iman girmedi. Ne zaman girer? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsanda bulunur. Mürşidine ulaştırır o kişiyi ve tabiyetiyle o kişi hidayet üzere olur. Hidayete adım atar. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Ruhu hidayete erer. Fizik vücudunu arsen kılarak Allah'a teslim eder. Fizik vücudu hidayete erer. Nefsini arsen kılarak hidayete erer. Bu hidayet eren nefsidir. İradi yapısını bu olaylar boyunca nefsinin afetleri devamlı azaldığı için, sonunda sıfırlandığı için, karşısındaki düşman sıfıra mücer olduğu için çok güçlü bir iradi yapı oluşur. Kişi sağlam bir iradenin sahibi olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuca ulaşıyoruz. Tağutun dostları, nefslerinin kalbi giderek kararıyor ve gidecekleri yer cehennem, gay yolunun sahipleri. Ama rüşt yolunun sahipleri, onların kalpleri giderek aydınlanıyor ve teslimlerini birer birer gerçekleştiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda zaten cennet saadetinin sahipleri. Hemen ertesi gün ölseler cennete mutlaka girecekler. Ama yollarında ilerledikçe rüşt yolu onlara çok şeyler sağlıyor. Evvela birinci kat cenneti, sonra ikinci kat cenneti, bu ikisinde dünya saadeti henüz yok. Sonra Allah'a ulaşıyor ruhları. Üçüncü kat cenneti Allah Teala onlara sağlıyor. Dünya saadetinde %51'ini. Sonra fizik vücudunu Allah teslim ediyor. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin %91'i. Nefsini Allah teslim ediyor. Beşinci kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaşıyor. Altıncı kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim ediyor. Yedinci kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. Ne sağladı onlara bunu? Rüşt yolu, irşat yolu sağladı. Hazreti İbrahim diyor ki çevresindeki insanlara, bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. İşte bu irşat yolu 4 tane yol. Ruhun hidayet yolu, fizik vücudun hidayet yolu, nefsin hidayet yolu, iradenin hidayet yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
gafletin içinde bulunanlar çeşitli kategorilerin içinde müteala ediyor Allah Teala tarafından. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlamakla kalmayıp örtenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini kehtmedenler, özellikle gizleyenler. Şimdi burada Allah'ın bütün ayetleri aynı önemi haiz mi? Hayır. Ayetler arasında derece derece farklılık var. Ama bu ayetlerden söz konusu olan hidayetse, rüştse, insanların hidayete ermeleri ve daha üst cennetlere ulaşmak için gayretlerini devam ettirmelerine icap ettiren bir seyir takip ediyorsa olay, herhangi bir ayetin tekzip edilmesi, yalanlanması başka şeydir. Hidayetin, Allah'a ruhun ve cin, nefsin, iradenin tesliminin yalanlanması, tekzip edilmesi başka şeydir. Hidayetin yalanlanması topyekun bir Kur'an-ı Kerim'i yalanlamak anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tabiriyle bir hidayet rehberidir. Ve insanlar bin yıldan fazla bir süredir sürdürülen şeytanın çabaları sebebiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir kenara bırakıp dini birçok yanlışları içeren, Kur'an'a göre eksikleri içeren kitaplardan öğrendikleri ve öğrettikleri için hidayet artık onlar için mevcut olmayan bir şey. Hidayeti reddediyorlar. İşte bunların standartları değişik standartlar gösteriyor. Yani gafletin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten değişik sonuçlar görüyoruz. Ne var gafletin muhtevasında? Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmek var. Allah Teala Araf 146'da Allah'ın ayetlerini tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler diyor. Ahirete ulaşmayı, aslında buradaki ahiret sonraki gün istikametinde ruhun Allah'a ulaştırmasını ifade ediyor. Araf 142'deki. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler daha da öteye geçiyorlar. Tekzip etmelerin neyi ifade ediyor? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için irşat yolu onlara bir şey ifade etmiyor. Onu öğrenmemişler. Onu, rüşt yolunu, irşat yolunu öğrenmemişler. Öğretinin içinde bu yer almadığı için onu inkar ediyor insanlar. Tabi bu inkar onları bir başka yere ulaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, reddedilmesi ve Allah'ın onları cezalandırması. Eğer bu tekzip
Allah'ın ayetlerinin inkarının yanında hidayetin de inkarıysa, o zaman amellerin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Amellerin boşa gitmesi, cehenneme gitmenin başka bir safhasını ifade ediyor.

Allah Teala Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle bir ordudan bahsediyor.

Diyor ki kat hasrellezine kezebu bi lika Allahi emakânı muhtedîn. Andolsun ki onlar hüsrandadırlar. Onlar ki Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden Allah'a ulaştırmayı tekzip edenler, yalanlarlar. Onlar hüsrandadırlar. Emâ kânû muhtedîn ve hidayete ermezler, eremezler. Hidayet üzere değillerdir. Hidayete eremezler. Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanlar var. Hidayete eremezler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama Kehf suresinin 104-105. Ayetlerinde Allah Teala onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı küfrederler, örterler diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Eğer bir insan bir hayat yaşıyorsa bütün amelleri yanlış değildir. Mutlaka güzel bir şeyler de yapacaktır. Başkalarının kalbini kazanacak davranışlar, başkalarına iyilik etmek, Allah'ın namazını kılmak, orucunu tutmak, zikrini yapmak. Birçok kazançlar sağlayacaktır kişi hayatı boyunca. Amel defterine bunlar yazacaktır, yazılacaktır. Ama eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ettilerse, örttülerse, o zaman amelleri boşa gidiyor, kazandıkları hiçbir derecat yok. Daha ötesi var mı? Evet, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Allah'ın ayetlerini örtenler, şimdi de daha ötesi Allah'ın ayetlerini ketmedenler, saklayanlar, bilerek gizleyenler. Allah Teala Bakara 159'da diyor ki indirdiğimiz kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara Allah'ın ispat etmesine rağmen ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler var ya, Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gafilet, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak insanlar için onları mutlaka cehenneme ulaştıran bir vasıtadır. Onun için söylediklerimize dikkat edin. Bizleri aramızda olmayan ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz, küfürdesiniz ve fısktasınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Lütfen açıklamalarımızı bilgisayardan çıkartın, kopya edin ve tekrar tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim'le hepsini tek tek karşılaştırın. Hepsinin doğru olduğunu, yerlerine tam olarak oturduğunu göreceksiniz. Allah hepinizin kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için bu görevle görevlendirmek. Çağımız hidayet çağıdır ve onu biz temsil ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafil olmak konusundaki konuşmalarımız bu akşam inşallah burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırmasını, bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rahim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim ve'l dâlîn. Amin.

biz, ey Musa, biz tek Allah Teala diyor ki, o zaman ki bu Yavuz kavmi Hazreti Musa'ya şöyle demişlerdi diyor Allah Teala. Ya Musa, biz bir tek yemek üzerinde olmaya sabredemeyiz. Yani şimdiye kadar Allah Teala bize hep kudret elbisesiyle bıldırcın verdi. Biz artık bu bıldırcından bıktık. Tek bir şey üzerine, kudret elbisesiyle bıldırcın üzerine yaşamak istemiyoruz diye Yahud kavmi, İsrail kavmi isyan ediyor. Diyorlar ki arkasından, bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğan gibi şeylerden çıkarsın. Demiştiniz diyor Allah Teala. Musa da kendinin için bir hayır olan bunu en düşük olan bir şeyle değiştirmek mi istiyorsunuz? Eğer öyleyse büyük bir şehre inip sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada vardır demişti. Allah Teala diyor ki sonra da onların üzerlerine fakirlik ve sefalet damgası vuruldu. Ve onlar Allah tarafından bir gazaba uğradılar. Hiç şüphesiz bu Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri ve peygamberleri haksız yere öldürdükleri içindir. İşte bu ceza isyan edip haddi aşıyor olmalarından dolayı diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah Teala İsrail kavminin bir isyanını anlatıyor. Biliyorsunuz Allah Teala İsrail kavmini buzağa tapmaları üzerine 40 yıl Arap çölünde dolaştırdı. Ve bunun bu süre içerisinde de onlara bıldırcınla kudret helvası verdi Allah-u Teala. Ve bir süre sonra Yahud kavmi isyan etti. Dediler ki Rabbine söyle bizim için dua et. Ya Musa, biz istemiyoruz. Bıldırcın ve kudret elbasından bıktık. Rabbine söyle o bize mercimek versin, soğan versin, sarımsak versin. Toprağın bitirdiği bütün sebzelerden bize versin. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte burada nefsi görüyorsunuz. Bir taraftan Allah'ın verdikleri var. Allah veriyor, hiç kimseyi aç bırakmıyor.

Hıldırcın uykuda duymasıyla herkesi besliyor Allah-u Teala. Muhakkak ki bu bıldırcın uykuda duyması ikisi bütün gıdaları temsil ediyorlar. 40 yıl Allah-u Teala onları beslediğine göre bu isyanın hangi yılda vücut bulduğunu bilmiyoruz. Ama Allah'ın yarısında bunları bu kudret elması ve bıldırcınla beslediğini düşünelim. 20 yıl insanlar sağlıklı kalabiliyor. Demek ki bıldırcın ve kudret elmasından bu iki gıda insanların her şeyini, vitaminlerini, onların neşvi nemalarını sağlayacak olan her türlü faktörleri ihtiva ediyor. Demek ki sadece iki cins gıda. O gıdaları seçen Allah sevgili öğrenciler dinleyenler. Allah'ın seçtiği o gıdalar onları yıllarca onu yemeye devam edenleri 40 yıl sağlıklı tutmayı sağlıyor. Ama nefsler isyan ediyor. Sevgili öğrenciler, bilgiyenler ve bilgiyenler. Nefslerin isyanı. Hazreti Musa'dan bu talepte bulununca Hazreti Musa da onlara Allah'ın hakikatini söylüyorsunuz. Allah'ın verdiği bu nimetleri nefsinizin istediği şeylerle mi, güzel olanı çirkinle mi, kıymetli olanı kıymetsiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Eğer istediğiniz şeyler bunlarsa gidin herhangi bir büyük şehre, o şehirde istediğiniz her şeyi bulacaksınız. Allah-u Teala bunun üzerine onların üstüne fakirlik ve sefalet damgası vuruldu diyor Allah-u Teala. Fakirlik ve sefalet onların oldu. İsyanları sebebiyle ve onlar Allah tarafından kazava uğradılar. Kazava uğramalarının sebebi neydi? Peygamberlerini evvelki devirlerde üzere öldürdükleri içindir. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de Allah'ın ayetleri inkar edilmiyor mu? Allah-u Teala ruhun Allah'a o kişi ölmeden ulaşmasını 11 defa farz kılıyor insanların üzerine. İnsanlar inkar ediyorlar. Hayır diyorlar, insan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. Açık bir şekilde Allah'ın ayetlerinin hidayeti insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar ediyorlar sevgili öğrenciler, izleyenler, edinleyenler. Öyleyse mürşide ulaşmayı inkar ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar ediyorlar. Ruhun insanlar hayattayken Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olacağını inkar ediyorlar. Fizik vücudun insan hayattayken Allah'a teslim olacağını inkar ediyorlar. Nefsin Allah'a teslim olacağını inkar ediyorlar. Hiçbir devirde insanla şeytan arasındaki ilişkiler kesilmemiştir sevgili öğrenciler,
izleyenler ve dinleyenler şöyle bize. Ve bunun tabi sonucu olarak da bugün de aynı hatalar yapılmaktadır. Ama Yavuz Kavli'nin bir büyük hatası, zaafı daha var. Resimleri, nebileri öldürmek. Allah Teala gene bu surenin, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlerde Resuller beas ederiz. O Resuller size gidip de sizin hoşunuza gitmeyen şeyleri, nefsinize ağır gelen şeyleri size söyledikleri için siz onları öldürdünüz diyor Allah Teala. Böylece sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki insanların azmaları söz konusu, nefslerine ve nefslerine tabi olduklarına göre şeytana tabi olmaları söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsinizin afetlerine şeytan kumanda eder. Onlara yalnız sözünü geçirebilir. Ne zaman bir yanlış davranışta bulunursanız arkasında mutlaka şeytan vardır. Sizi farkına varsanız da varmasanız da oraya o yanlış davranışı işlemeye götüren iblistir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim peygamberlerini öldürmüşse onlar için Allah-u Teala onlar haddi aşıyor diyor. Onlar isyan ediyor diyor. İsyan meclisine dikkatle bakın. Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Onları hidayete erdirecek olan bir hidayetçi. Ve Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Öyleyse Allah kimi hidayet erdirmiyor, dilediğini hidayet erdirmiyor diyor. Ama hidayete erdirmeyi dilemediği insanlar, isyan etmiş olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar. Allah'ın emirlerini hem yerine getirmeyenler, hem de başkalarını da yerine getirmekten meyledenler. Allah-u Teala 11 defa ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını emrediyor. İsyan edenler kimlerse onlar diyorlar ki hayır böyle bir şey yoktur. İnsana hayat veren şey ruhtur. Ruh alındığı zaman kişi ölmüş olur. Hiçbir zaman hayatta olan bir kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Bu faraziyeden hareket ederseniz dünya üzerinde hiçbir devirde fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmiş olan bir insanın yaşaması mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü kim fizik vücudunu teslim etmişse Allah-u Teala'ya, Allah Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde onların mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim ettiğini ifade ediyor. Öyleyse size birisi çıkıp da derse ki hayır kardeşim, insan ruhunun şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşıp teslim olması diye bir şey mümkün değildir. Ancak ölümle bu gerçekleşir. Onlara soracağınız sualler olmalı. Madde 1. Demelisiniz ki çok güzel söyledin. Hay Allah razı olsun. Yalnız bir küçücük noktayı merak ettik. Allah-u Teala ecri ila Rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön buyuruyor. O zaman bu bir intihar et emri mi? Eğer Allah-u Teala böyle bir emir veriyorsa ve Kur'an-ı Kerim diyorsa ki intihar edenin gideceği yer cehennemdir. Allah-u Teala bütün insanlara
O çok sevdiği kainatın en üstün varlığı olarak yarattığı insanlara ölüm emrini veriyor. Cehenneme gitme emrini veriyor. Üçüncüsü, eğer bu söz doğru olsaydı, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etmesi diye bir şey söz konusu olmasaydı, o zaman dünya üzerinde hiçbir insan olamazdı. Fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmiş. Neden? Çünkü ve cin tesliminin ruhun tesliminden sonra olduğu son derece açık olarak anlatılıyor Ali İmran Suresinin 20. ayet kerimesinde. Diyor ki Allah-u Teala Habibim ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara diyor Allah-u Teala. Onların arasında da veçilerini fizik vücudundan Allah'a teslim eden var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel ruhlarını Allah'a teslim edip hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse eğer ruhun teslimi veçin tesliminden evvelse ve sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veçilerini fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerse o zaman demek ki insanların ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için hep Allah'ın emirlerine itaat etmek var. İşte her Allah'ın söylediğine hayır, öyle değildir demek, Allah'ın ayetlerini inkar etmek hep isyan hüviyetini taşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinmeyenler. Allah razı olsun. Bakara suresinin 62. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennesâra vessâbiîne men âmene billâhi vel yevmül âhiri ve amile sâlihan felehum ecruhum inde rabbihim ve lâ hafün aleyhim وَلَاهِمْ يَحْسَنُونَ Allah-u Teala diyor ki şüphe yok ki muhakkak ki aminu olanlar aminu olan Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler. Bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır ve nefsi ıslah edici ameller işlerse artık onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler, ister Yahud kavminden olsun, İsrail kavminden olsun, ister Hristiyanlardan olsun, İster Sabiilerden olsun. Hangi gruptan olurlarsa olsunlar. Eğer insanlar yevmil ahire inanıyorlarsa ve nefsi ıslah edici ameller işliyorlarsa bunların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır diyor Allah-u Teala. Burada Allah'ın yine bir bütünden bahsettiğini görüyoruz.
Bir defa Yevmül Ahir'den Allah-u Teala'nın muradına bakalım beraberce. Nedir Yevmül Ahir? Sonraki gün. Sonraki gün için kıyamet günü denilebilir. Ve manalardan sadece bir tanesi olan bu kıyamet gününü Kur'an-ı Kerim boyunca nerede Yevmül Ahir geçmişse hepsine kıyamet günü diye isim vermek bizim mealcilerin işi olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nerede Yevmül Ahir kelimesini koyarlarsa, görürlerse kıyamet günüdür diyorlar. Gün demek gerçekten. Ahir de sonraki demek. Evvel önceki, ahir sonraki. Aslında bu kelimenin, Yevmül Ahir kelimesinin anlamı sizin Yevmül Evvel'e vereceğiniz manayla şekillenir. Eğer derseniz ki ben Yevmül Evvel'i doğum günü olarak düşünüyorum. O zaman Yevmül Ahir nedir? Sizin ölüm gününüzdür. Derseniz ki kainatın yaratıldığı günü Yevmül Evvel olarak düşünüyorum. O zaman Yevmül Ahir kıyamet günüdür. Derseniz ki ben Yevmül Evvel'i mürşidime ulaşıp onun önünde diz çöküp tövbe ettiğim gün olarak düşünüyorum. Yevmül Ahir'iniz ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olduğu gündür. Birinci hidayet için, ruhunuzun hidayeti için. Fizik vücudunuzun hidayete erdiği, Allah'a teslim olduğu gündür. Fizik vücut açısından. Nefsinizin Allah'a teslim olduğu gündür. Nefsiniz açısından. Üç ayrı muhteva var sevgili izleyenler. Sizin tesliminiz için bile. Öyleyse Yevmül Ahir dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü de söylenmiş oluyor. Ama bütün Yevmül Ahirlerde söz konusu olan şey kıyamet günü değildir sevgili izleyenler. Allah Teala İsra Suresi'nin 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki abim sen Allah'ın adını tek tek kullanarak onları Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman, anlattığın zaman biz o yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mescid altı bir gizli perde koyarız. Bu sebeple senden nefret ederler. Onların yevmil ahire inanmayanların kulaklarında vakra vardır. Söylediklerini işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini inkar edemezler, idrak edemezler. Manasına derince ulaşıp o düşünceyi, o fikri, o ideyi kendilerine mal edemezler. O sözlerin senin hiçbir zaman onların mülkü olmaz. Onların malikiyetine girmez. Sen sözlerini bitirdiğin zaman o yevmil ahire inanmayanlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Sevgili kardeşlerim, burada da yevmil ahir var. Kıyamet gününe inanmamakla bunlar arasında bir ilişki yok. Ama her kim ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmıyorsa işte onların kulaklarında vakıa vardır. Onların kalplerinde cinnet vardır. Onlar için ruhun Allah'a ulaşması diye bir olay söz konusu değildir. Öyleyse bu muhtevada olaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın yevmil ahir kelimesiyle likallâhe ifadesini aynı anlama aldığını görüyoruz. Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki
وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْيَوْمَ الْآخِرِ kâil ahireti habitat amacı. Burada Allah-u Teala'nın hangi tabiri kullandığına Kur'an-ı Kerim'den bakarak ulaşalım inşallah. Para, istikam, istikam,

0: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
1: Habitat amalihim diyor Allah Teala. Ahiret deyince buna da sanki cennete ulaşmak, cehenneme ulaşmak, kıyamet gününe ulaşmak olarak Allah Teala nikah-ı ahireti kullanıyor gibi görünüyor. Oysa ki Allah Teala'nın buradaki muradı farklı. Çünkü Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'ın ayetlerini ve likallâhe müessezesini Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşma müessezesini örterse, inkar ederse onların amelleri boşa gider. Burada da Allah Teala kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse ve ahirete ulaşmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Her ikisinde de Allah'ın ayetlerini inkar etmek var ve netice her ikisinde de amellerin boşa gitmesi. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci fasla bakın. Birinde likail ahireti, birinde likallah ediyor. Öyleyse buradaki ahiret, sonraki gün ifadesi, sonraki ifade, sonrayı ifade eden nesne aslında Allah'a ulaşmak oluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi açık bir şekilde görünüyor ki Allah her şeyin en güzelini vücuda getiriyor. Burada da Allah-u Teala yevmül ahir diyor. Ahiret günü. Likail ahiret. Sonraki gün, sonrakine ulaşmak. Aynı dizayn içerisinde Allah'ın söyledikleri. Bakıyoruz ki likallah ile likail ahireti aynı manaya geliyor. Çünkü iki tane eşitlik var. Birinci eşitlikte Allah'ın ayetlerini inkar etmek ve Allah'a ulaşmayı inkar etmek, ameller boşa gitmiş sonuç. İkinci eşitlikte Allah'ın ayetlerini inkar etmek ve likail ahireti inkar etmek, yani ahirete ulaşmayı inkar etmek, ameller gene habitat amaliyon ameller boşa gitmiş. Öyleyse eşitliğin birinci taraflarının da ikinci taraflarının da birbirine eşit olması için mananın aynı olması gerekiyor. Anlıyoruz ki hikaye ahiret Allah'a ulaşma, yani mürşidinize ulaştığınız günü o zaman ilk gün kabul ediyorsunuz, evvelki gün, evvelki olay kabul ediyorsunuz ve sonraki olay ruhunuzun Allah'a ulaşması. İşte ruhunuz Allah'a nasıl ulaşacak? Mürşidinize ulaşacaksınız. Bu evvelki gün olacak. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Tasfiye edeceksiniz. Nefsinizdeki afetler birer birer azalacak. Ruhunuzun hasletleri devamlı çoğalacak. Böylece Allah-u Teala ile aranızda bir güzelliği oluşturacaksınız, yaşatacaksınız. İşte böyle bir dizaynda burada ifade edilen şey kim yevmül ahire inanır, yani ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanır ve nefsi ıslah edici ameller işlerse, ki sadece ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dileyenler bunu işleyebilir. Burada da Allah-u Teala'nın yevmül ahir kelimesiyle ifade ettiği şeyin Allah'a ulaşmak olduğu kesinleşiyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse nefsi ıslah edeceğini işleyebilirler. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, üçüncü basamak, mürşide ulaşmak 14. basamak ikinci safa ve mürşide ulaştıktan sonra nefsi ıslah edeceğimeleri nefs tezkiyesine başlamak ve devam etmek üçüncü safa. Burada Allah-u Teala üçünü de söylüyor. Amin olanlar, yevmül ahire inananlar ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Bunların neticesinde de Allah-u Teala diyor ki onlara korku yoktur, onlar masumda olmayacaklardır. Şimdi beraberce Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayata dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır. Burada da aynı ifade. Onlara korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır. Öyleyse Allah Teala bu ayet-i kerimede, Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah'ın evliyasından bahsediyor. Evliya olmanın gerçekleşmesi için üçüncü safhanın tamamlanmış olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek ameli olur. Ve mürşide ulaşmak ve bundan sonra nefs tezkiyesine başlamak. Nefsi ıslah edici amellere başlamak. Ve nefsi ıslah edici amellerin sonunda hedefe ulaşmak. En azından ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın evliyası olmak, korkudan ve mahzun olmaktan nevi olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada çok açık bir olgu görüyoruz. Muhtevada kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın düzeni var. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlara mahzun olmak da yoktur. Sonra diyor Allah-u Teala, onlar amen olurlar diyor. Bakınız ayette Bakara suresinin 62. ayeti girmesiyle Yunus 62, 63, 64 arasında çok açık bir illiyet rabıtası var. Her ikisinde de korku yoktur, mahzun olmak yoktur diyor Allah-u Teala. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlara mahzun olmak yoktur. Burada da aynı şey var, onlara korku yoktur, onlara mahzun olmak yoktur. Sonra ellezine amenu diyor Allah-u Teala Yunus'ta. Burada da amenudan bahsediyor Allah-u Teala. Onlar amenudunlar. Yani Allah'a ruhlarını ulaştırmak isteyenlerdir. Ulaştırmayı dileyenlerdir. Sonra Yunus 62-64'te ve kânû yettekûn ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Orada Allah'ın takva sahibi olmuşlardır ifadesi. Yani ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırarak takva sahibi olmuşlardır manasını çıkartıyor. Biliyorsunuz ki Rum 31'e göre kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o takva sahibi olur. Orada da Yunus 62'de de 63'te de Allah-u Teala ve onlar takva sahibi olmuşlardır diyor. Burada takva sahibi olma kelimesini kullanmıyor. Nefs tezkiyesi yapanlardan bahsediyor. Islah edici amelleri işleyenlerden bahsediyor. Islah edici amel işleyenlerin neticesi mutlaka takva sahibi olmaktır. Çünkü nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşması için temeli oluşturur. %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. ikinci bir yüzeyde nur birikimiyle nefs-i levvame, nefs-i emmareden sonra ruh ikinci bir katına ulaşır. Her yüzeyde nur birikimiyle nefs-i mülkime, nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i tezkiye kademelerinde ruh üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacak ve oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve böylece kişi takva sahibi olacaktır. Hem nefs tezkiye tarzından takva sahibi olacaktır, hem ruhunu Allah'a ulaştırma sebebiyle takva sahibi olacaktır. Yani nefsi ıslah edici amelleri tamamlayacaktır. O zaman onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar ifadesine ulaşıyoruz. Öyleyse Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah Teala ister Hristiyanlardan olsun diyor, ister Yahudilerden olsun diyor, ister Sabiilerden olsun diyor. Buna ilave edebilirsiniz, ister Budistlerden olsun, ister Taoistlerden olsun, kimlerden olursa olsun, hangi milletten, hangi dinin mensuplarından olursa olsun, kim Allah'a inanıyorsa bir, kim Allah'a ulaşmayı dilerse iki, kim mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederse dört, kim nefs tezkiyesini yaparsa böylece ruhunu Allah'a kim ulaştırırsa onların hepsi Allah'ın evliyası olur diyor. Din ayrımının hiç geçerli olmadığı, önemli olan bu işlemlerin yapılması olduğu bu ayette, Bakara Suresi'nin 62. ayet-i kerimesinde açık ve kesin bir dile ifade ediliyor. Sonuç da belli. Onlara korkmak, onlara mahzun olmak yoktur diyor Allah Teala. Ulaşacakları yer cennettir oluyor bunun manası. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, görülüyor ki burada Allah Teala Kur'an'ın diğer safhalarında verdiği bütün muhteva burada veriliyor. Ve gelecek günlerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Bu ayet adeta o hedef için bir ışıktır. Allah Teala din farkı ne olursa olsun diyor. Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Sabi olsun, hangi dinden olurlarsa olsunlar, hangi milletten olurlarsa olsunlar, hangi peygambere inanırlarsa inansınlar diyor. Eğer amelmişler, Allah'a ulaşmayı diliyorlarsa, mürşitlerin oluşup da nefs tezkiyesine başlamışlarsa, nefs tezkiyelerini mutlaka bitireceklerdir. Mutlaka onlar Allah'ın cennetine ehil olacaklardır. Allah'ın evliyası olacaklardır. Ve mahzun da olmayacaklardır. Onlar için korkmak da yoktur buyuruyor Allah-u Teala. Allah razı olsun.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara Suresinin 63. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. Ve iz ahazna misakakum refana ve refana fekkutum ittura huzu ma ateynaküm bi kuvvetin veskürü ma fihi lealletüm tettekûn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki Yahud kavmine, hani o zaman ki diyor sizden misak almıştık. O gün Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeylere, emirlere sımsıkı kuvvetle sarılın ve o emirlerin içindeki şeyleri hatırlayın ki böylece takva sahibi olasınız. Şimdi olaya beraberce bakalım. Zamandan evvelki bir güne yaklaşacağız. Zamandan evvel Araf 172. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından onların çocuklarını, onların sırtından onların çocuklarını, onların sırtından onların çocuklarını çıkartarak kıyamete kadar vücuda gelecek olan bütün insanları huzurunda topluyor. O zaman Elestevi Rabbiküm yeri, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğim. Ve Allah Teala hepimize birden soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Herkes kalbiyle Allah Teala'nın sözünü yutarak çıkıyor. Kalp gözüyle Allah'ı görüyor. Ve herkes birden Allah Teala'ya bela diyorlar. Evet, kavli dediler ki bela, evet. Hepimiz evet diyoruz Allah Teala'ya, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Allah Teala bizlerden yemin, misak ve ahd istiyor. Burada misak kelimesiyle alınmış ve misak kelimesinin Allah-u Teala indindeki muhtevasının yeminlerimizin hepsi olduğunu kabul edelim. Öyleyse sizden misak almıştık diyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceğinize dair, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceğinize dair, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dair. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhtevayı yerli yerine oturtmak durumu var. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın üç tane yemin aldığını biliyoruz. Yemin, misak ve ahd. Nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin, ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği bir yemin, üçünün yemini de Allah'a teslim olmak. Ve Allah Teala burada insanlara verdikleri misaki hatırlatmak için Yavuz kavminin üzerine Tur Dağı'nı kaldırıyorlar bayağı dağ, tepeleri bitiyor. Fena halde korkuyor herkes. Allah-u Teala diyor ki, işte bu Tur Dağı'nı biz böylece üstünüze kaldırırız. Ve bunun haşiyeti altında insanlar Allah'a verdikleri sözü net olarak hatırlarlar. Sizden diyor yemin, misak ve ahd almıştık. Misak kelimesiyle anlatıyor Allah-u Teala bunu. Maide Suresinin 7. ayet kısmında da yemin, misak ve ahd'ın adını yemin, misak olarak alıyor Allah-u Teala. Rad Suresinin 22. ayet kısmında onlar ahdlerini yerine getirdiler ve böylece misaklarını bozmazlar diyor, misaklarına sadık kalırlar diyor. Bu durumda misakin bütün dinleri kapsayan bir özelliği de ortaya çıkıyor sevgili öğrenciler, diyenler ve izleyenler. Ve Allah-u Teala yemininizi, misakinizi, ahdinizi hatırlayın ki diyor, böylece takva sahibi olasınız. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız, fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz ve böylece azim takvaya ulaşacaksınız diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir şeye ulaşmak, biraz evvel anlattığımız standartlarda kişiyi önce evliya kılar, bu ruhu teslimi kapasıdır. Daha sonra üst seviye bir evliya alacaktır kişi, fizik gücünü Allah'a teslim ederek. Ve en üst seviye evliya alacaktır, nefsini de Allah'a teslim ederek. Üçü de teslim. Ve üçü de takva. Üçü de Allah'a kul olmak. Üçü de teslim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Bakara Suresinin 63. ayet kısmında Allah'ın söylediği şey takva sahibi olmakla noktalanıyor. Yani teslimlerin bütünüyle. Bizden bütün teslimlere ulaşabileceğimiz bir misak almış Allah-u Teala. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Ve böylece azim takvanın sahibi olacağız. Takva 63. ayet-i göre Bakara suresinin. Allah razı olsun. Bakara 64'te Allah-u Teala diyor ki Sümme tevelleytum min ba'di zalike ve levla fadullahi aleyküm ve rahmetüm lekuntum minel hasirin. Arkasından bundan sonra diyor Allah-u Teala siz bu sözü verdikten sonra sözünüzden döndünüz diyor. Siz döndünüz diyor. Tevelle kullanmış Allah-u Teala. Eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı siz hüsranda olanlardan olurdunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, burada birbiriyle ters düşen iki tane kavram beraber veriliyor. Dönmek, Allah'ın yolundan dönmek ama Allah'ın fazlının ve rahmetinin insanların üzerinde olmaları. Ne demek Allah'ın fazlı ve rahmeti kişinin üzerinde olsun? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah sizin yaşınıza ulaştırır, önünüze tövbe edersiniz ve nefs tezkiyesine başlarsınız, o zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat göğsünüze ulaşır, göğsünüzden şifreli fazlaların kalbinize ulaşır nefsinizdeki nefsinizin kalitesi diyor, açılmıştır. Ve açılan bu mühür hareketlerle gelmiştir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın dört kırık nurun baskısı mühürün üzerindedir. Ve bu baskı mühürü doğru nefsinizin kalbinin alt noktasına ulaştırır. Orada zulmani kapı vardır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. İşte o kapıyı mühür kapatacaktır. Bu noktadan itibaren karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları yer alır. Tamamen nefsinizin kalbini doldurur. Çünkü zulmani kapı kapalıdır. Rabbani kapı açıldır. Siz zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptıkça Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti salavatı devamlı gelecek. Nefsinizin kalbini tamamen doldurur. Ve iman kelimesinin çekim gücüne sadece fazıllar itaat eder. Çünkü onu çekebilecek olan standartta yaratılmıştır. İman kelimesinin çekim gücü. Fazlaları etrafında toplamaya başlar. Rahmet fazlaları getiren, nefsinin kalbine ulaştıran sistemdir. Fazlalarsa nefsinin kalbine yerleşip de nefsin afetlerini devre dışına bırakacak olan nefsinizin faziletlerinin esasına taşıyacaktır. İşte Allah'ın rahmeti ve fazlığı bir insanın üzerindeyse o zaman bu gelen rahmet ve fazlalar nefsinizin kalbinde yerleşecektir. Yerleştikçe nefs tezkiyesi içinde bir evvelki defada belirttiler. Yani bir evvelki ayette 63. ayette belirttiler. Takva sahibi olmak gerçekleşecek. Ve 62. ayette Allah'ın belirttiği nefsi ıslah edici ameller oluşacaktır. Öyleyse böyle bir düzeyde eğer onlar varsa kişi hüsranda olanlardan olmaz. Çünkü nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için bir defa o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmiş olması lazım. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın düzeyine açık bir şekilde geliyor. 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَكَتْ عَلِمْتِمُ الْلَجِينَ تَدَوْ مِنْ كُمْ فِسْتَبْتِ فَكُمْ مَعْلَهُمْ كُونُ قِرَادَةً حَاسِينَ İçinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri muhakkak ki bilmişsinizdir diyor Allah-u Teala. O zaman onlara kovulmuş maymunlar olur dedik. Ve cumartesi gününde yasağını çiğneyen bir grubu Allah-u Teala maymun haline çevirmiş. Bugün yapılan deneyler bazı maymunlarda insandan sonra maymun olduklarına dair kesin delilleri ortaya çıkarmış durumda. Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti o maymun türüyle ispat ediliyor. 66. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَلَيْهَا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Bu cezayı yani Yahudileri Allah-u Teala'nın mamun yapmasını hayatta olanlara ve onlara evvel yaşayanlara ve ondan sonra yaşayanlara yaşayacak olanlara bir ibret takva sahipleri içinde bir öğüt kıldık diyor. Böylece sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala takva sahipleri için bir öbür ibret diyor. Gerçekten takva sahibi olanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyorsa onların hepsine kayıtlı şartlı inananlardır. Böyle bir inanma işlevini husule getiren şey o kişilerin takva sahibi oluşlarıdır. Kalplerinde iman yazılmış olması ve ruhlarını tetik bedenlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmiş olmalıdır. hangi safhasında olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün safhalarda hepsi takva sahipleridir. Öyleyse başlangıç takvası, ön takva, takva, tekrar takva, aziz takva, bütün bu takva sıfatlarında kişiler Allah'ın söylediklerinin hepsine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse Allah Teala diyorsa ki biz İsrail kavminden bir kısmını kovulmuş maymunlar haline getirdik. Bu bir gerçektir. Bugün yapılan incelemeler Fransa'da tespit edilmiş bu durum. Ve bir maymun türünün insandan sonra maymun olduğu yapılan incelemenin sonunda kesinleşmiş. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler, burası sözlerimizin sonu da. Bir güzellik daha burada sayılıyor. Yeni laf başlamak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatımızın en güzel dakikalarını yaşıyoruz. Sanatlarca el ele, gönül gönüle, Kur'an'da Allah'tan bahsederek bir büyük kutluluk geçirdiler. Allah Teala hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler, radyolarımızın, televizyonumuzun, dergimizin, vaktimizin, değerli dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatühü. El-Fatiha. Ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Ramazan sohbetinde tekrar bir aradayız. Tekrar bir güzelliği yaşamak üzere. Tekrar bir beraberlikte. Tekrar Allah ile birlikte. Bu akşamki konumuz hikmet. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet 28 basamaklık İslam skalasında, İslam yelpazesinde, İslam spektrumunda 26. basamağı işgal eder. Hikmet sahibi insan ulul elbaptan biridir. Lüplerin sahibi olanlardan biridir. Lüp, fizik cesedimizin beş duyusuyla

Kur'an'ın şifreleri bilinmeyenlerin anahtarıdır. Hikmet sahibi bu şifrelerin bir kısmının Allah-u Teala tarafından öğretildiği kişidir. Ama şifrelerin çoğunu öğrenenler kimlerdir? Hikmet sahibi olmanın ötesinde ilmi ledunun sahibi olanlardır. İlmi ledun, Allah'ın katının ilmi, kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den özel bilgi, Kur'an-ı Kerim'in şifresinin tespit edilmesi hali ve Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hikmet sahibi kimdir? Ne zaman hikmet sahibi olur? Kısaca oraya gelelim. Birinci basamaktan birer cümlede basamakları çabucak geçerek nerede hikmet sahibi olunur? Oraya gelelim. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere seçilirler. Bunlardan sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluşa erecek olanlar, hikmet sahibi olacak olanlar onlardır. Sonra Allah-u Teala bunu işitir, bilir ve görür. Allah'a ulaşmayı dilediğin kişinin son derece önemli bir konu bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarını elde etmek demektir. Allah derhal işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icabet mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ikindeti alır. İkindetin yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. İlk yedi basamağı, dört tane yedi basamaktan oluşur İslam. Kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, dört tane yedi basamaktan oluşur. İlk yedi basamak buradadır. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi budur, basamaklar. Bu şifre bize açıklandı, biz de size açıklıyoruz. Vel Asr suresi anahtardır. Vel Asr suresinde dört tane yedi basamaktan bahseder Allah-u Teala. Birinci yedi basamakta amin olunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi yedinci basamağa ulaşır, aminu olur. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar Allah-u Teala. 11. basamakta zikir başlar. Rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Rahmet nurları kalbe sızar. Salavata girer ama kalbe giremez. O yoldan vücudun içine girer ama kalbe giremez çünkü kalp mühürlü. Sızmak yetkisi de yoktur salavat fazılların. Kişinin kalbine sadece rahmet sızar. Burası 11. basamak. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktayız. Huşu sahibi oluruz. Allah Teala bize irşat makamını gösterir. Ona ulaşırız. Eğer Allah Teala devrin imamını açıklamışsa o zaman gerek de yoktur artık. Ulaşılabilecek bir yerdeyse gerek de yoktur. Hacet namazına doğrudan tabi olunur. Ama dünyadaki bütün insanların devrin imamına ulaşması mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyüellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olanlar

ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan istihaneyle. İsteniyor. 14. basamakta Allah'ın gösterdiği mutlaka gösterir. İrşat makamına ulaşılıyor. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir mürşit mutlaka vardır. O mürşitlerin de haberleşebilecekleri o kavmin içinde bir Resul vardır. İşte böylece irşat makamına ulaşılır 14. basamak. Tabiyet, Allah-u Teala'dan 10 tane nimet almak ve ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiyeye başlaması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanması artar. İlk %7 fazıl toplamıyla, %2 rahmet zaten vardır kalpte, ruh birinci gök katına çıkar. İkinci defa %7 nur birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle ruh üçüncü gök katına çıkar. Böylece 4., 5., 6., 7. defa %7 nur birikimleriyle ruh 7. gök katına ulaşır. Soldan sağa doğru 7 tane alemi geçer. Sitet-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a teslimi tamamlanmıştır. Bu birinci teslimdir. Kişi fena fillah makamındadır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra derhal Allah'ın zatında yok olur. Allah'a teslim olur. Velayetin birinci makamı, fena makamı. Sonra beka makamına gelir kişi. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e fena makamında çıkar. %71'e kadar beka makamında çıkar. Ne zaman kişi daimi zikrin yarısını aşarsa, yani zikri günün yarısından daha fazla olursa, %71'den fazla nur birikiminin başladığı zühd makamına ulaşmıştır. %81'e kadar nurlar zühd makamında artar ve kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. %81 nur birikimiyle. Bu muhtevada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zikrini daha arttırırsa daimi zikrin sahibi olur. Fizik vücudun teslimi 25. basamaktır. Daimi zikre ulaştığı yerde kişinin hikmet sahibi olması söz konusudur. İşte hikmet makamı 26. basamak olan 4. velayet makamı olan Ulul Elbab makamıdır. İlm-i Yakin 3. basamakta başlar. 21. basamakta tamamlanır. Aynel yakin, hikmetin başladığı nokta ise 26. basamaktır. Öyleyse 22, 23, 24 ve 25. basamaklar ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Aynel yakin hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamının ilk 5 mertebesi, hikmeti ilk 4 kademesi hikmeti ifade eder. 5. kademe hikmetin ötesidir. İradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir diyoruz. Nedir daimi zikir? Kişinin her uyanışta Allah'ı zikrederek uyanması, zikri net olarak
devam etmesi, uyurken de zikirle uyuması, uyanırken de zikirle uyanması, günün hangi dakikasında kendisini kontrol etse içindeki zikrin devam etmekte olmadığını görmesi, işte bu o kişinin daimi zikrinin ifadesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayet herkesin kolayca ulaşabileceği bir hedeftir. Çünkü kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Ama hikmet makamı için bunu söylemek mümkün değil. Allah Teala hikmet makamına ulaşan kişileri dik yokuşu tırmananlar olarak vasıflandırıyor. Zor olanı seçenler olarak vasıflandırıyor. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetini de kurtarmıştır. Ve 3-4 aylık ömrü varsa, hadi 5-6 ay diyelim, 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin, dünya saadetinin yarısına da Allah Teala mutlaka onu ulaştırır, yarısından fazlasına. Ruhunu da kendisine ulaştırıp onu mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Bu Allah'ın garantisi içindedir. Öyleyse herkes evliya olabilir. Bütün insanlar akil bali olmak kaydıyla evliya olabilecek olan bir vasıfla yaratılmışlardır. Ama herkes hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olanların özelliği ne? Özelliği başkalarından farklı olan tarafları Allah'a tevekkül etmeleri. Bunun dünya üzerindeki ölçüsü nedir? Zikrin devamlı artmasıdır. Daimi zikre kadar kişilerin ulaşmasıdır. Onlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Tevekkülün ölçüsü zikirdir. İki nevi insan vardır evliyaların arasında. Evliya aldıktan sonra adım adım geriye doğru dönenler, evliya olduktan sonra da zikirlerini arttırarak ruhlarını Allah'a teslim ettikleri için evliya olmuşlardır. Zikirlerini arttırarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Zikirlerini arttırarak daimi zikre ulaşırlar. Nefslerini de Allah'a teslim ederler. Daha öteye giderler. Nefslerinin kalbi müzeyyen olur. İradelerini de evvela irşada ulaşırlar, sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte onlar ehli tevekküldür. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün hikmet sahipleri ehli tevekküldür. Öyleyse mütevekkil olan insanlar için geçerli bir sonuçtan bahsediyoruz. Mütevekkil olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı size en güzeli ulaştırmak içindir. Ne ölçüde fedakarlık edebilirseniz, Allah için ne verebilirseniz, o kadardır menziliniz. Oraya kadar yol alırsınız. Allah'ı öne geçirmedikçe, zikrinizi günün yarısını öteye geçirmedikçe, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilir misiniz? Edemezsiniz. Meğer ki ölümcül bir hastalık size ulaşmış olmasın. Öyleyse Allah Teala sizi imtihan eder. Ölüme yakın bir noktaya kadar getirir. Sonra da tedavi eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Kim hikmet sahibi ise bilin ki o kişi mutlaka ehli tevekküldür. Allah'a mütevekkil olan, Allah'a tevekkül eden birisidir. Zikrini arttıra arttıra daimi zikre onu Allah ulaştırmıştır. Ama bunun için ondaki bazı esas alınmıştır. Onun Allah için yapabildikleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle hepinizin hikmet sahibi olmanızı dileriz. Allah-u Teala'nın bu dizaynı içerisinde hikmet sahibi olmak, Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'ın dizaynına teşne oldukça, aşina oldukça, onu kendinize mal ettikçe, adım adım Allah'ın yolunda önce yükselirsiniz, ruhunuz Allah'a ulaşır, sonra yücelirsiniz. Nefsinizdeki afetler giderek sıfıra doğru yürür, daimi zikirle onları sıfırlarsınız, ondan sonra da nefsinizin kalbinde müzeyyen olma faslı başlar. Müzeyyen olmanın başladığı yer, daimi zikrin başladığı yerdir. Hikmet aynı noktada başlar. Öyleyse hikmet sahibini, hikmet sahibi olmayanlardan ayıran nedir? Ne diyordu Allah Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah hikmeti dilediğine verir. Şu Allah'ın dilediğine, dilemesine gelin beraberce bir bakalım. Allah neye göre diliyor acaba? Sevgili kardeşlerim, şu Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedelim evvela. Allah kullarından dilediğini kendisine seçiyor. İkinci basamak. Niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesin diye seçiyor. Ama dileğin sahibi kul. İrade onun cüz'i iradesi. Seçilenlerin içinden sadece cüz'i iradeleri Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Ötekileri de seçmiştir Allah-u Teala. Kalplerinde zevk olmadığı için, kalplerinde maraz olmadığı için, kasıtları olmadığı için, başka insanları Allah'ın yolundan çevirmek gibi bir hedefleri olmadığı için, zalim olmadıkları için, Allah'ın ayetlerini gizlemedikleri için, yalanlamadıkları için, inkar etmedikleri için, böyle olmayan herkes seçilir. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilir. Bunların arasından, seçilenlerin arasından kurtuluşa ulaşabilecekler hiçbir zaman %10'a ulaşamaz. Her zaman %10'un altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nedir olay? Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah-u Teala kulunu seçiyor. Beklediği şey onun iradesinin devreye girmesi, kulun cüz'i iradesinin devreye girmesi ve bu cüz'i iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse mutlaka Allah'ın cennetini elde edecektir. Asgari standartlarda cennet garanti altındadır.
Daha ötesi var mı? Elbette var. Cennetin üst katları, daha üstün olan cennetler ve dünya saadetinin yarısı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisi altında. Peki bunlardan hikmete ulaşanlar, onlar öyle kişiler ki Allah'a tevekkül etmişler. Tevekkülleri onları günün yarısından daha çok zikre, sonra da daimi zikre ulaşmış, ulaştırmış. Zikir farz mı? Farz. Çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Öyleyse hikmete ulaşan herkes sadece Allah'ın farzlarını gerçekleştirmiş olanlardır. Onlara aşırı dinci derler, kökten dinci derler, daha ne ifadeler kullanırlar. Böyle ifadeleri kullanan insanlar ölmüş olsalar da o zaman hakikati öğreneceklerdi ve büyük pişmanlık duyacaklardı. Sevgili kardeşlerim, hikmet sahibi olmak üzerinize farzdır. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Farz mıymış? Zikir farzmış. Peki çok zikir farz mı? Evet, farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminittekullâhe yeskürallâhe kıyamen yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun, Allah'ı çok zikirle zikretin. Çok zikirle zikretmek de farz. Daimi zikir farz mı? Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi, namazı kıldıktan sonra diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namazı da bir zikir kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü namaz boyunca aklınız Allah-u Teala'da olacak. Zikrin rükünlerinden biri kabul ediyor onu. Onun dışındaki bütün zamanınızda ister ayakta olun, ister oturarak olun, isterseniz yatar halde olun, ama hep Allah'ı zikretmeniz, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister içinizden sessiz bir şekilde Allah'ı zikretmeniz üzerinize farz. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de zikredeceksiniz. Üzerinize farz. Hikmet sahiplerinin hepsi bir farzın gereğini yapmışlardır. Acırım o farzdan haberi olmayan zavallılara. Allah'a hesap verdikleri gün ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Bu insanlara göre bütün sahabe kökten dincidir. Bütün sahabe aşırı dincidir. Çünkü hepsi İslam'ın 7 safhasında yaşamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlardır. Ruhlarını Allah'alaştırıp evliya olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Hikmete ulaşmışlardır. Hikmete ulaşmakla kalmamışlardır. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ve neticede iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olmuşlardır. Hikmetin ötesine de geçmişlerdir.
ve Kur'an-ı Kerim'i, kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in tek dinini, Hazreti İbrahim'in dinini, Hazreti Adem'in dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, bütün peygamberlerin o tek dinini yaşamışlardır. Bugün de onu bizler yaşıyoruz. Ve onu yaşamanın süruru içindeyiz, huzuru içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hikmet farz mıdır? Hikmet farzdır. Daimi zikir farz olduğu için hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Ne diyordu Allah Teala ulul elbab için? Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala, Ali İmran 190-191. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek, daimi zikrin sahibi olmak. 14 asır evvel mi bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Hepsi hikmet ehliydi. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişi ne olur? Hikmet sahiplerinin 7 tane özelliği var. 4 asli unsur, 3 vasıf unsuru. Asli unsurlara bakalım, daimi zikrin sahibi olmak. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Daimi zikrin sahibi ise mühür, devamlı olarak zikrettiği için kişi devamlı kalbe ulaşan rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın devamlı baskısına maruz kalacak. Örttüğü zülmani kapıdan ayrılması mümkün olmayacaktır o kişi ölene kadar. Hayatta olduğu sürece bu mümkün değildir. Öyleyse nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, gitmiştir. Tekrar kalbe girmeleri mümkün değildir. Öyleyse olay bitmiştir. Daimi zikir, zülmani bütün unsurların yolunu tıkamıştır. Şeytanın hakimiyet alanını sıfıra indirmiştir. Şeytan artık o kişi üzerinde hiçbir eylemde bulunamaz. Onu hiçbir kötülüğe ulaştıramaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir hikmetin temelidir. Birinci unsur. İkinci unsur, bu sebeple, daimi zikir sebebiyle hikmet sahibinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Sonra mı? Allah onun kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özelliği, kalp kulağını açmıştır. Allah o kişiyle muhabere eder, konuşur, tezekkür eder. Karşılıklı müzakere edilir konular.

Şimdi Allah-u Teala'nın kalp kulağını açması, Allah-u Teala'nın kalp gözünü açması hikmetin temel unsurlarıdır. Kimdir hikmet sahibi? Kesin şart. Daimi zikrin sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Nefsinde hiçbir afet kalmamış olan kişi. Daimi zikir sebebiyle. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi, ona Allah'ın direkt olarak hitap ettiği kişi. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Allah'ın kalp kulağına söylediklerini işiten kişi. Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Kalp gözü de açık, kalp kulağı da açık. Bu dört tane asli unsur, üç tane de vasıf oluşturur o kişide. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hikmettir. Ehli hükümdür, hüküm ehlidir, hikmet ehlidir. Niçin ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran olaylara denir. Bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. Derecat kazanmadığı bir zaman parçası oluşmayacaktır. Öyleyse ehli hayır olan kişi bu sebeple bu adı almıştır. Her an zikir yapmaktadır. Gece de vücudu zikretmektedir. O uykudayken de zikretmektedir. Uykudayken de derecat kazanmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlara alim diyor. Daimi zikrin sahipleri, onların diyor uykusu, alim olmayanların namazından daha hayırlıdır. Namaz da derecat kazandırır insana, ama daimi zikrin sahipleri uykudayken de derecat kazanırlar. Ve uyku 3-4 saatlik bir olaydır. En azından normal standartlarda 8 saatlik bir olaydır. İslam'ın genel çerçevesi 3'e bölmüş hayatı. 8 saat uyku, 8 saat ibadet, 8 saat dinlenme. Öyleyse affedersin 8 saat çalışma. Dinlenme uykuyla anlatılıyor. 8 saat ibadet, yani zikrin ötesindeki ibadetler. Aslında 24 saat ibadet söz konusudur. Eğer adına zikir diyorsanız. Kardeşlerimiz bize sual soruyorlardı. Allah-u Teala diyor ki, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve en neyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama aynı zamanda Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Şimdi soruyorlar, Allah-u Teala hem daima zikir yap diyor, hem de çalışmasından başka bir şey yoktur diyor.
zikir mi yapacağız yoksa çalışacak mıyız? Sevgili kardeşlerim, bakın ne kadar güzel söylüyor Allah Teala. Daimi zikrin sahiplerine hitap ediyor. Daimi zikirde olan kişi uykuda da zikreder, çalışırken de zikreder, ibadet ederken de zikreder. Öyleyse hem görevlerinizi yapacaksınız, vazifenizi yapacaksınız, çalışmanızı gerçekleştireceksiniz, ibadet olarak, dünya çalışması olarak, hem de zikredeceksiniz. Zikretmeniz çalışmanıza mani değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cevap açık ve kesin bir şekilde geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse hikmet ehli demek ki dört temel unsurun üçte vasıf şartının sahibidir. Ehli tezekkürdür, her an Allah'la her konuyu konuşmak yetkisinin sahibidir. Hikmet sahipleri tezekkür edebilirler. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Kur'an'ı sana indiren O'dur diyor. O Kur'an ki onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler diyor. Müteşabih ayetlere gelince onların ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar Allah'ın bu müteşabih ayetlerini kullanarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Rasihun ise, rüsuh sahipleri, dinde derin ilim sahipleri ise derler ki, biz inandık, eminiz ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır, ama onlar da tezekkür edemezler. Nasıl kalplerinde zevk olanlar tezekkür edemiyorsa, o rüsuh sahipleri de tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab. Ulul elbab tezekkürün sahibi olan tek gruptur. Hikmet sahipleri. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde, senden evvel de biz diyor Allah Teala hep rical gönderdik, erkeklerden gönderdik. Ve arkasından diyor ki, fes'elu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli zikir, ehli tezekkürdür. Zikir kelimesi de, tezekkür kelimesi de aynı kökten geliyor. Müzakere kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse ehli zikir, görülüyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani zikir ehli, daimi zikrin sahipleri, hikmet ehli olanlar sizin sorduğunuzu Allah'a sorarlar diyor Allah Teala. Ve Allah'tan da cevap alıp size söylerler. Zikir ehli her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Allah Teala kendisine ne kadar öğretmişse o kadarını bilir. Ama her şeyi sormak konusunda Allah Teala ona yetki vermiş. Cevap vermek yetkisi ise Allah'ın. Dilerse cevabını verir, dilerse vermez. Dilerse cevabını verir, bunu sorana ulaştırma der. Dilerse cevabını hiç vermez. O Allah'tır. Keyfe maişadır. Dilediğini yapar. Ama bizler hepimiz kuluz. Yaratıkız. Onun emrindeyiz. Biz onun azatsız
kölesiyiz. Kölelik hayatımızdan daha kıymetlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Burada söz konusu olan şey hikmet ehlinin tezekkür ehli olması, kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırma yetkisinin olması ve aldığı cevabı da soruyu sorana ulaştırma yetkisinin olması. Sevgili kardeşlerim, bu hikmet ehli aynı zamanda tezekkür ehlidir. Gördük ki daimi zikrin sahibi bu sebeple ehli hayır. Allah ile her an konuşmak yetkisinin sahibi, tezekkür sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi ehli tezekkür. Ama aynı zamanda ehli hüküm. Hikmet bu kademeye ismini veriyor. Hikmet ehli, hüküm ehli. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şifre, 28 basamaktan oluşması Kur'an-ı Kerim'in. Bu şifre Vel Asr suresinde tamamlanıyor. Aynı şifre kesinlikle biliyoruz ki İmam-ı Şafii Hazretleri'ne de öğretilmiş. Çünkü diyor ki Kur'an kaybolmaz ama farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Kur'an kaybolsaydı Vel Asr suresi onu tek başına bütünüyle karşımıza getirirdi diyor. Gerçekten Kur'an şifresi itibariyle 28 basamaktan ibarettir. O 28 basamaksa 4 tane 7 basamaktan oluşur Vel Asr suresine göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 4'e bölmüş. Tam eşit 4 bölüm. 4 tane 7 basamak ve 26. basamakta hikmet başlıyor. 26, 27, 28. basamağın 4. mertebesi. 2 makam ve 3. makamın 7'de 4'ü hikmeti alıyor muhtevasını. Daha ötesi hikmetin ötesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hikmet nedir? Hikmet, Kur'an'ın ayetlerine baktığınız zaman o ayetlerin hangi basamağa ait olduğunu, o ayetin veya onunla birlikte başka ayetlerin ışığı altında karinelerden hareketle ortaya çıkarma yetkinizin olması demektir. Bu Allah'ın öğretisidir ve diğer insanlar da bu konuda bilgi sahibi olabilirler ama hikmet sahibi olmak temelde mutlaka daimi zikri gerektirir. Söylediğimiz 7 tane özellikten sadece bir tanesidir hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi hüküm sahibidir. Yani hükmünü adaletle veren kişidir. Hikmet sahibi karar vermeden evvel Allah ile müzakere eden ve kararın doğrusunu Allah'tan öğrenen kişidir. Onu hayatına rehber edinen,
Allah'ın emirleriyle hayatına yön veren kişidir. En iyi hakem, en iyi hakim, hikmet sahibi olandır. Hakim kelimesi, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi aynı özellikleri ifade eder. Hikmet sahibi, hikmet sahipleri en iyi hakemlerdir. Hiçbir olayda iki taraftan birisine iltimas etmezler. Mutlaka hakkın gereğini yaparlar. Hakemlik ettikleri iki taraf varsa, iki tarafın arasında bir tercih yapmazlar, adaleti tecelli ettirirler, Allah'tan aldıklarını söylerler. Aynı zamanda en iyi hakimdirler. Bir davalı, bir de davacıdan hangisi hakkında nasıl hüküm vereceklerini kendileri bilmezler. Ama Allah bilir, Allah'tan alırlar ve aynen tatbik ederler. Bu yedi vasfın sahibi olan kişi hikmetin sahibidir. Hikmet hepsinin birden müşterek adıdır. Ulul elbab olan kişiye göğün hiçbir katı henüz gösterilmez. Sadece zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. O dergahta yeryüzündeki başka dergahlar gibi dış görüntüsü herhangi bir camiden farklı olmayan bir yerdir. Ama iç dünyasına girdiğiniz zaman orada çok şeyler görürsünüz. Orada devrin imamın dergahında altın kapıyı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözünüz açıksa Allah Teala size mutlaka gösterir. Ulul elbab makamında bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Sonra mı ne olur? Sonra göğün birinci katı gösterilir bir gün size. O zaman ulul elbab makamını bitirmişsinizdir. Hikmetin ikinci bölümüne geçeceksiniz. İkinci kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kademede kalbiniz müzeyyen olacak. Üçüncü kademesi, hikmetin üçüncü kademesi salah makamının ilk dört kademesidir. Öyleyse hikmetin safhaları diyelim. Birinci safhası ulul elbab makamı, bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. İkinci safhası ihlas makamı, yedi mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Üçüncü safhası salah makamının ilk dört kademesi, dört mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Böylece tam 12 mertebe müzeyyen olursunuz hikmet makamlarında. Ancak ondan sonra hikmetin ötesine geçebilirsiniz. İradenizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Öyleyse hikmetin ikinci safhasına geçiyoruz. Ulul elbab makamı bitmiştir. İhlas makamındasınız. İşareti gök katlarının gösterilmesi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. Şifre budur. Yedinci kata kadar göreceksiniz. Yedinci kata ulaştığınız zaman yedi tane alem göreceksiniz. Zikir hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin zikir hücreleri ve indi ilahi. Birincisi kader hücreleriydi. Altıncısı zikir hücreleri. Birbirine karıştırmayın. İndi ilahide
son size göstereceği nokta Allah-u Teala'nın İhlas makamının sonunu işaret eden nokta oradaki sitetin müntehadır. Sondaki ağaç. Varlıklar aleminin en üst noktası bir ağaçtır. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Bu ağacı Allah-u Teala gösterdiği zaman sırra ehil olursunuz. Bu sır sizi İhlas makamından salah makamına götürür. İhlas makamı Allah-u Teala tarafından Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Kul olsunlar diye emrolundular. Muhlisler olarak kalplerini halis kılarak ve bunu hanif olarak gerçekleştirsinler diye. Ruhunuzu Allah'a tesliminizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Enam suresinin, affedersin, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da hanif kelimesini kullanıyor. Teslimlerin işaretidir hanif kelimesi. Üç teslim, üç hanif kelimesiyle ifade edilmiş. Burada da Beyine 5'te de hanif kelimesi kullanılıyor. Anlaşılıyor ki Ulu'l-Elbab makamında nefsinizi henüz teslim etmediniz. Teslim İhlas makamında gerçekleşecek. İhlas makamında gerçekleştiriyor. Tövbe-i Nasuh'a davet eder Allah Teala o ağacı gördüğünüz zaman. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirdiğiniz zaman salah makamının birinci mertebesinde olursunuz. Hala hikmet ehlisiniz. Hikmet ehli olmanız devam ediyor. Hikmeti aşıp ötesine geçmediniz. Allah Teala size Tövbe-i Nasuh'tan sonra o güne kadarki günahlarınızı örterek, arkasından başınızın üzerine salah nurunu vererek, daha sonra örttüğü günahları sevaba çevirerek sizi salah makamının 4. kademesine ulaştırır. Salah makamı hikmetin 3. safhasıdır. 1. safha Ulu'l-Elbab, 2. safha İhlas, 3. safha salah makamının ilk 4 kademesi ve hikmete ulaşırsınız. Affedersiniz, hikmete diyorum. İrşada ulaşırsınız. İrşad etmek yetkisini Allah'ın vermesi için bir eksiğiniz kalmaktadır. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun dışında irşad etmek için bütün vasıfların sahibi olmuşsunuzdur. Ama irşada yetkili kılınmadınız sadece. Yetkili kılmanız için Allah Teala niçin iradenizin teslimini istiyor? Çünkü o zaman siz her kararınızı Allah'tan aldığınız emre göre vereceksiniz. İrşad makamını gerçek anlamda teslim eden birisi olacaksınız ve hikmetin ötesine geçeceksiniz. İşte salah makamının 5. kademesi hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesine geçen kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın takvayla Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Bir hakkın takvayla takva sahibi olmuştur. Diyor ki Allah Teala, onlar ki
Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Kötülükle iyilik, seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazd-ül Azim'in sahipleridir. İrşat makamı ve iradenin teslimi bu Fussilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimesinde net olarak dile getirilmiş. İşte Salah makamının 5. kademesi ve hikmetin ötesi. İradenizin de Allah'a teslim edildiği yer, sizin eğer Resullerden birisi değilseniz, devrin imamı değilseniz, ulaşabileceğiniz son mertebe olacaktır. Onun ötesi sadece seçilmişlerin yeridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala'ya nasıl hayran olmazsınız? O her şeyin sahibi ve her şeyin en güzelini size vermeye hazır. Ama kanunu var. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Yani liyakat ve mükafat eşitliği. Bu eşitlik hayatınızın hiçbir noktasında zedelenmez. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek liyakat seviyelerine çıkarmasını, en yüksek mükafatların sahibi kılmasını, irşadın ötesine ulaştırarak irşad etme yetkisini sizlere tevdi etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz. Size bir şeyler anlatmak istiyorum. Tasavvufu anlatmak istiyorum. Herkesin önünde tasavvuf nedir, tasavvuf nedir diye bir sual dolaşır durur. Hiç düşündünüz mü tasavvuf nedir diye? Tasavvuf, İslam'ın hayata geçirilmesidir. İslam'ın yaşanmasının adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzıdır. Hayat standardıdır. İslam'ı yaşayan insanlar insanlık tarihi boyunca tasavvufu yaşadılar. Hazreti Adem ve onu tabi olanlar tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve peygamberlerin sonuncusu, nebilerin mührü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Hepsi tasavvufu yaşadılar sadece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf kelimesi nereden geliyor? Beraberce ona bakalım. İki kaynak gösteriyor bu istikamette. Birisi sof kelimesi, birisi sufa kelimesi. İster softan geldiği gerçek olsun, ister sufadan geldiği gerçek olsun, her ikisi de sahabeye dayanıyor. Sof yün manasına geliyor Arapça. Ve bütün sahabe yün giyerlerdi. Giysileri, elbiseleri yündendi, softandı. Öyleyse sufi dendiği zaman sahabe aklınıza gelecek evvela. Sahabenin yaşadığı hayat tarzı, İslam'ın yaşanması tasavvufu oluşturuyor. Medine'deki mescidin arkasında duvarları olmayan, sadece üstü kapalı olan, adına Sufa denilen bir bölüm mevcut.

adının temelini teşkil etsin. Neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında yaşayanlar, en iyi yaşayanlar, İslam'ı gerçek İslam olarak yaşayanlar, işte onlar tasavvuf ehliydi. Ehli tasavvuf, ehli sufa, sufi kelimesi de sufadan geliyor. Öyleyse sahabe ehli sufa ne yaparlardı? Onların ne yaptığını anlayabilmek için bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki

bir takım insanlardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizaynını gösteriyor Allah Teala. Ashab 21'de. Diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için Resulünüzde ahsen bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. İki tane temel şart koşmuş. Tasavvufun iki temel direği. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'ı çok zikretmek. Öyleyse bunlar ne yapacaklarmış? Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimlerini kendilerine örnek alacaklarmış. Tarihten gelen kaynaklara baktığımız zaman din açısından en sağlam kitap, hiçbir harfi bile değişmeyen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitaplarda değişiklik olduğunu izah etmeye gerek yok. İncil'e baktığınız zaman dört tane İncil görüyorsunuz. Dördü de birbirinden farklı. Matta, Lukas, Yuhanna, Markos isimli dört tane kaynak kendi fikirlerini de tabiatıyla ilave etmek suretiyle bu kitapları yazmışlar. Ve dört kitap bugün Hristiyanlığın kaynağını, temelini teşkil ediyor. Ahdi Cedid adıyla. Yani New Testament. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 seneden beri hiçbir değişikliğe uğramadı. Allah-u Teala nasıl indirmişse harf harf, kelime kelime 1400 küsur seneden beri aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse bu esasa baktığımız zaman orada tasavvufun kökenini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler için birinci işaret, Allah'ı çok zikredenler için ikinci işaret, peygamberinizde, resulünüzde ahsen bir örnek vardır. Ne demek bu? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e farzları koymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o farzları zaten yerine getiriyor. Ama bir de onun sünnet-i seniyyesi var. Farzların ötesinde yaptığı bir şeyler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı vakit namazdan bahsediyor. Ama bu 7 vakit namazın 5'ini üzerimize farz kılıyor. İkisi farz değil. Birisi kuşluk sünneti sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. Birisi teheccüd sünneti normal saatle gece saat 12'de, eğer saatler 1 saat ileri alınmışsa gece 1'de başlar, sabah namazına kadar devam eder. Yani imsak vaktine kadar.

devam eder. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eğer davranış biçimleri esas alınıyorsa, ahsen örnek oysa, ki Kur'an-ı Kerim öyle olduğunu kesinleştirmiş, o zaman sahabeye dikkatle bakmamız lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emrine beraberce bakalım. İsra 72. Habibim gece kalk da sana has bir nafile namaz olarak gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır. Sevgili kardeşlerim, hiç gördünüz mü makam-ı Mahmud'u? Orası başka makamlara benzemiyor. Herkes ayakta. Önünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Arkasında 4 halifesi var. Sonra bütün sahabe giriyor. Sonra yüzlerce insan. Orası makam-ı Mahmud. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i makam-ı Mahmud'a ulaştırmış. Ve hala orada bir ruhu hala orada. Sonsuza kadar da orada kalacak. Öyleyse ne yapmış sahabe? Çok açık ve kesin olarak Allah-u Teala diyor ki sana mahsus, sırf sana mahsus bir namaz ve bir nafile namaz diyor. Bu namaz sana derecat kazandırmaz diyor Allah-u Teala. Bu namaz nafile bir namaz. Ama sen bunu kılacaksın diyor. Her gece, gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini bu teheccüd namazını kılarak geçireceksin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Harfiyen uygulamış. Durun bakalım. Sadece o mu uygulamış? Sahabenin de uyguladığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Üzerlerine farz olmadığı halde sahabenin de uygulamış olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki onunla beraber diyor siz de teheccüd namazını kıldınız. Ama biz ona özel bir nimette bulunduk. Onu dayanıklı kıldık. Sizden onun kadar dayanamazsınız diyor. Ve bu sebeple diyor benizleriniz soldu. Rahatsızlandınız diyor Allah-u Teala. Allah Teala size güçlük dilemez. Öyleyse bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime bize çok açık bir şey söylüyor. Bir sünnet olan, sünnet dahi olmayan, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen emir tasavvufun bel kemiğini teşkil etmiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber her gece teheccüd namazı kılmışlar. Öyle ki evi almıyordu. Onlar da bahçeye çıkıp mum ışığının dışarı vuran gölgesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyorlardı. Her gece. Ne görüyoruz? Ehl-i Sufa tasavvufun mensupları İslam'ı yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Sünnet-i Seniyye'nin iki temel bel kemiği, omurgası ve bütün sahabe öyle yaşadılar. Her gece onun hayatı boyunca her gece
beraberce teheccüd namazını kıldılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına dikkatle baktığımız zaman sahabenin hayatında atbaşı bir hayat görürüz. Sabah namazından sonra yatmazdı. Öğleden sonra, öğle namazından sonra kevrüle adı verilen bir uyku uyurdu. Bazen 2 saat, bazen 3 saat, bazen 1-1,5 saate kadar inerdi. Ve o kevrüle uykusu ona güç olurdu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf dediğimiz zaman hemen aklımıza sahabenin hayatı gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah'ı çok zikrettiler. Hepsi daimi zikrin sahibi oldular. Hepsi Allah'a köle olmayı başardılar. Bir hakkın, takvanın sahibi oldular. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse evvela şunu bileceğiz ki Hazreti Adem zamanında da aynı şeyler yapıldı. Allah'ı çok zikrettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir kısım oğullarıyla beraber Hazreti Adem. Bir kısım oğulları da onlara karşı çıktılar. Şeytanla işbirliği yaptılar. Ve işte o şeytanla işbirliği yapanlardan birisi Kabil'di. Ve öz kardeşini öldürüp tarihin, insanlık tarihinin ilk cinayetini işledi. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem İslam'ı yaşadı. Hazreti Adem ve onun oğullarından ona tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Hazreti Adem'e tabi oldu. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Kim o hepsi? Tabi olanların hepsi. Ne yazık ki o zaman da aynı şey oldu. Evlatlarının çoğu yaşamadılar. İslam'ı yaşamadılar. İlk insandan itibaren iblis insanların nefslerine, nefslerindeki afetlere tesir etmek yoluyla onları Allah'ın yolundan ayırmayı başardı. Onları, daha doğrusu onların Allah'ın yoluna girmelerini önlemeyi başardı. Çünkü herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde küfür kelimesiyle beraber doğar. Herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Ve o kelime sebebiyle Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle herkes kafir olarak doğar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkes dalalette olarak doğar. İşte tasavvuf nedir diye soruyorsanız eğer, dalaletten kurtulma ve küfürden kurtulmanın yegane yolu. Tasavvufun İnsanı ulaştırmak istediği hedefler, onu tatbik ettiğiniz zaman sizi ruhunuzu Allah'a teslim etmeye, bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye, iki, nefsinizi Allah'a teslim etmeye, üç, iradenizi Allah'a teslim etmeye götürür. İradesini Allah'a teslim eden her kavimdeki resullerden birisini
peygamberlerin bulunmadığı devrede Allah devrin imamlığına vekaleten tayin eder. O, beşinci teslimi yaşayan kainattaki tek kişidir. Aklını da Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvuf nedir? Bir tek kelimeyle cevap vermek istiyorum. Mutluluk. Tasavvuf eşittir mutluluk. Şu tasavvufu bilmeyen, tanımayan, zavallı insanlara öyle acıyorum ki sevgili kardeşlerim. Bu bilmeyenler kendilerine din, Allah'a tabi olmak, Allah'a yakarmak, ibadet etmek öylesine çirkin gösterilmiş ki iblis tarafından. Bu insanlar din deyince tüyleri diken diken oluyor. Oysa ki aynı insanların bir kısmı gidiyorlar, transandantal meditasyon yapıyorlar. Yoga yapıyorlar. Budizmin şeytanla olan ilişkilerinin hepsini tatbik sahasına koyuyorlar. Ve üzerlerindeki stresin neden olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Kim şeytanla ilişkideyse onun üzerinde mutlak olarak stres vardır. İşte stresten kurtulacağız diye transandantal meditasyon yapan zavallı insanlar. Yoga yapan zavallı insanlar. Mutlu olacağız diye nasıl bir strese girdiklerini. Öğrendikleri zaman artık çözüm yolları olmayan bir dönemeçten kaybolmuş oluyorlar. İblis onları kontrol altına alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu meditasyoncular, bu yoga yapanlar, bu Budist kültürün temsilcileri ve daha ötede, onun ötesinde okült kültürün temsilcileri bu insanları mahva götürüyor. Ve mutluluk uğruna bunları yapıyorlar bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din ve Allah kendilerine öylesine kötü gösterilmiş ki, dinle uğraşmayı zül addediyorlar. Aşağılık bir şey olarak düşünüyorlar. Ve başörtülü insanlar gördükleri zaman onlara nefretle, belki tiksintiyle bakıyorlar. İblisin kendilerine külahı ters giydirdiğinin farkında bile değil zavallı insanlar. Ve öylesine mutsuzlar ki mutluluğu transandantal meditasyonda, yoga'da, Budizmin muhtelif safhalarında arıyorlar. Şeytanın tanrı olarak kabul edildiği bir din öğretisi. Tanrılardan bir tanesi de İblis Budizm'e göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte ancak Allah'ı tanıyanlar, onlar bu zavallı insanların ne kadar huzursuz olduğunu en iyi onlar bilirler. Allah ile birinci sınıf bir ilişkinin içinde olanlar, Allah'ın sırlarına ortak olanlar, Allah'ı görebilmiş olanlar,
onunla her zaman konuşabilenler, öyleyse tasavvuf yedi safhadan oluşan bir vesile olarak karşımıza çıkıyor. 28 basamaklı bir İslam merdiveninde İslam'ın hayata geçirilmesi kişiyi 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Daha 3. basamakta cennet sahibinin derhal sahibi kılar. Cennet saadetini kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an elde eder. Şimdi nasıl acımazsınız bu insanlara? Cennete gitmek onlar için o kadar ulaşılmaz bir şey ki ümit edemezler bir türlü. Öyle yalanlar söylenmiş ki kendilerine, sahabeden bile sadece 10 kişi cennete gidebilecekmiş, geri kalanlar gidemeyeceklermiş. O yüzden ki Allah Teala bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis insanlara hep yanlış gözlükler giydirip onları tedirgin etmek için, huzursuz etmek için ve kendi safına çekmek için yüzlerce, binlerce yalan uydurur. Hiç bıkmaz. Hayatı zaten palavradır. Yalan söylemekle geçer. Ama o kurnaz mahluk büyük bir şeyi başarmış durumda. İnsanların çoğunu Allah'ın yolundan men etmeyi. Dikkat edin, Allah'ın yolundan çevirmeyi, Allah'ın yolundan çıkarmayı demiyorum. Hiç kimse doğuştan itibaren Allah'ın yolunda değildir. Allah'ın yolu tasavvufla kazanılır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer ise kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Ne diyor Allah Teala? İşte özeti, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi cehennemden kurtulamaz diyor Allah Teala. Olmazsa olmaz şartı. İslam'ın ve İslam'ı yaşamak olan tasavvufun olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, cennet, cennet, cennet diye der düşünürler. Ümit de edemezler cennete girmeyi. Allah acaba günahlarımızı affeder mi ki? Filan diye düşünürler, taşınırlar. Hayatları bir zindan gibi geçer. Kurtulamazlar. İki grup insan yaşıyor. Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için ibadet yaptıkları halde kurtulamayacak olanlar, yazık olan bunlar. Ötekiler zaten ibadet yapmıyorlar. Zaten din onlar için nefret edilecek olan bir şey. Hiçbir zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayamayacak olan zavallılar. İşte tasavvuf dediğiniz zaman fizik ötesi Allah'ın yeteneklerinin kazanıldığı bir yarış safhası, sahası diyebilirsiniz tasavvufa. Çünkü mutlaka daimi zikre ulaştırır Allah-u Teala sizi. Ve daimi zikre ulaştırıldığınız zaman marifet sahibi olursunuz. İşte o
fiziğin ötesine geçiştir. Mutlaka kalp gözünüzü açar. Mutlaka kalp kulağınızı açar. Kalp kulağı ve kalp gözü tasavvufun kalbi, tasavvufun gözüdür. Tasavvuf hayat tarzıdır. Kim tasavvufu yaşarsa onun yaşantısının temelinde bir gün mutlaka bu güller açar. Kalp gözü ve kalp kulağı. Fiziğin ötesini yaşamaya başlarsınız. Allah'ın nurlarını görürsünüz. Tasavvuf, insanoğlu yoluna devam ettiği takdirde mutlaka onu Allah'ın zatını görmeye ulaştırır. Öyleyse o Allah'ın evliyalarına dikkatle bakın. Ne diyor Allah-u Teala? Elâ inne evliya Allah'ı la hafün aleyhim ve la hum yahsenum ellezine aminu ve kânû yettekûn lehumil büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhirete. Yunus 62-63-64. O Allah'ın evliyaları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da mutluluk vardır. Ahiret hayatında da mutluluk vardır. Sadece mutluluğu yaşarlar diyor Allah-u Teala tasavvufun mensupları. Tasavvuf bir ayrıcalıktır. Tasavvuf Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Mutluluğun anahtarıdır. İslam mutluluktur. İslam'ın yaşanması, hayata geçirilmesi ise tasavvuftur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kimdir tasavvuf erbabı? Dikkat edin. Temelinde yatan temel konu o Ahzab 21'deki olay. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Nedir zikir? Zikir İslam'ın da temelidir. Tasavvufun da temelidir. Allah'ın ismini bir kod olarak Allah'ın verdiği dizayn içerisinde kullanmak demektir. Kim Allah kelimesini ard arda söylerse tasavvufun temel işlevini yapmış olur. Tasavvuf zikirle yürüyen bir gemidir. Zikir tasavvufun motorudur. İslam'ın da motorudur. Zikirsiz İslam yaşanamaz. Gemi gitmez. Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Tin 3. Nefs muhtevasında sadece 19 grup afet olan bir yaratıktır. Bu vücudunuzun aynı nefsinizi oluşturur. Ama kalbi kainatın en korkunç noktasını teşkil eder. Sadece afetlerin mevcut olduğu, şeytanın bütün afetlere tesir etmek imkanının mevcut olduğu bir dizaynı ifade eder. Tasavvufu yaşayanlar ne yapabilir misiniz? Tasavvufun dışındaki sevgili kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Tasavvuf nefsinizdeki afetlerin hepsini, ruhunuzun afetlerin hasletlerini, güzelliklerini temsil eden faziletlerle değiştirmek demektir. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzsunuz. Öyle değil mi?
bunu samimiyetle kendi kendinize itiraf ettiğiniz zaman bu sözlerimi o zaman değerlendirin. Biliyor musunuz neden mutsuz olduğunuzu? Çünkü nefsiniz afetlerle dolu. Siz de bir insansınız, bir yaratıksınız. Ve göreviniz nefsinizdeki afetleri ruhunuzun hasletlerinin tam eşidi olan faziletlerle değiştirmektir. Yalnız tasavvufla gerçekleştirebilirsiniz. Yani İslam'ı yaşamakla. Biliyor musunuz ey meditasyon yapan zavallı kardeşlerim? Ey yoga yapan zavallı kardeşlerim? Bu yogayla, meditasyonla elde edeceğinizi zannettiğiniz o mutluluğu orada elde edemezsiniz. İç dünyanızdaki savaş bitmez. Dış dünyanızdaki savaş bitmez. Allah ile olan ilişkilerinizdeki savaş bitmez. Hep mutsuzluğu yaşarsınız. Ve mutluluk alanında sefilleri oynarsınız. Sevgili kardeşlerim, o denediğiniz, kurtuluş denettiğiniz şeylerin size bir fayda vermediğini anladığınız zaman dönün bu tarafa. Ne demek istediğimizi anlamaya çalışın. Neden mutsuzsunuz? Bir sebep araştırması yapın. Şunu göreceksiniz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tasavvufu yaşamadıkça sulh ve sükunu yaşayamazsınız. Bu imkansızdır. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Neden biliyor musunuz? Nefsiniz sadece afetlerden örülmüştür. 19 grup afetle birlikte doğarsınız nefsinizde. Kapkaranlık bir nefsle doğarsınız. Geceyle doğarsınız. Ruhunuz gündüzü, nefsiniz geceyi temsil eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, nefret, her türlü kötülük nefsinizin afetlerini oluşturur. Sadece kötülüklerden oluşur nefsinizin afetleri. Ruhunuzsa baştan aşağı güzelliklerle doludur. Nefsinizde hangi afetler varsa onların bütün zıtları pozitif olarak ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Kulvara eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizde 19 grup haslet, nefsinizde 19 grup afet, ruhunuzda 19 grup haslet. Ve birisi Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ruhunuz. İkincisi Allah ne emir vermişse asla yerine getirmez, yasak ettiği her fiili de işler. Hedefi budur. Şeytan devamlı olarak nefsinizin afetlerini kontrol altında tutar, devamlı onlara tazyik eder. İşte böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri var olduğu sürece içinizde devamlı kavga vardır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, asla yerine getirmek istemez, ruhunuzsa hepsini yerine getirmek ister. Öyleyse birinin istediğini diğeri reddediyor. Ya Allah'ın nehileri, nefsiniz Allah neyi yasak etmişse, nehyetmişse hepsini yapmak ister. Ruhunuz da asla yapmamak ister. İşte gene çatışma. Hem emirler cephesinde çatışma var, hem nehiler cephesinde çatışma var. İç dünyanızda devamlı bir savaş hüküm sürüyor. Nerede savaş varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Neden? Nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunursunuz.
zulmedersiniz. Arkasından da huzursuzluk duyarsınız. Birinci huzursuzluk arkadan, onlara yaptığınız zulmün bedelini size ödetmek için intikam almaya çalışırlar. İntikamlarını aldıkları zaman tekrar üzüleceksiniz. Gene yetmez. Siz de onlardan intikam almaya çalışacaksınız. Başarabilirseniz üçüncü defa üzüleceksiniz. Başaramazsınız, gene üçüncü defa üzüleceksiniz. Başarabilirseniz bir günah işlediğiniz için, başaramazsanız iç dünyanızda oluşan stres sebebiyle intikamınızı alamadığınız için alınamamış intikam manasına gelen kin sahibi olursunuz. Ve bu stres sizi devamlı rahatsız eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık. Mutsuzsunuz. Tasavvufu yaşayamayanlar, hepinize sesleniyorum. Mutsuz insanlarsınız. Ve en kötüsü, neden mutsuz olduğunuzu bilmiyorsunuz. Öyleyse tavsiyemiz o. Önce kendinizi tanıyın. Siz bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşan bir mahluksunuz. Bir yaratık. Kendinizi ne zannederseniz zannedin, aslında sadece bir yaratıksınız. Ve hepimiz gibi nefsinizle ruhunuz arasında devamlı çatışmalarla hayata başlarsınız. Bu çatışmalar sizi iç dünyanızda mutsuz kılar. Bir, başka insanlarla ilişkileriniz dizaynına sahip olan dış dünyanızda da sizi mutsuz kılar. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz kılar. Nefsiniz afetlerden %100, ruhunuz hasletlerden %100 oluştuğu için devamlı bir kavga iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde sizi devamlı huzursuz kılacaktır. O çare aradığınız transandantal meditasyonlar, yogalar çözüm getirmezler. Neden çözüm getirmezler? Çünkü çözüm sizi yaratan Allah'ın koyduğu düsturlarla mümkündür. O içinizdeki mutsuzluğunuza sebebiyet veren afetler var ya, 19 grup afet, onları nefsinizin kalbinden temizlemedikçe mutluluğu yaşayamazsınız. Ne iç dünyanızda, ne dış dünyanızda, ne Allah ile olan ilişkilerinizde yaşayamazsınız. Ne yogayla, ne transandantal meditasyonla, ne de aklınıza ne gelirse gelsin, hiçbiriyle yaşayamazsınız. Bir adım daha atalım, bir şey daha söyleyelim. Psikoloji de, psikanaliz de açmazlıdır. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Onu anlayamadığınız sürece bir mahluk olduğunuzu hiç unutmayın ve şunu yerine oturtun. Siz bir hiçsiniz. O sahibinizdir. Sizi yaratan Allah. İşte o zaman yaratıcının sizin mutlu olmanızı temin edecek olan reçetesini öğrenmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Dikkat edin. Biz sadece söyleriz. Karar verecek olan sizsiniz. Şimdi size samimi bir sual sormak istiyorum. Bugüne kadar neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Onun reçetesini uygulamadığınız için. Tasavvuf bir mutluluk reçetesidir. Tasavvuf bir mutluluk davetiyesidir. Tasavvuf bir mutluluk garantisidir. Bunların hepsini teker teker ispat ettik. 500'den fazla kaset sizi bekliyor.
Bir bakın bakalım. Nerede takılırsanız sorun bize, açıklayalım. O zaman göreceksiniz ki aradığınız o hazine var ya, adına mutluluk dediğiniz, bir türlü varamadığınız o kaybolmuş dünya, o bizde. Bu kompütürün içerisinde. İşte onun adı tasavvuf. O beğenmediğiniz, tasavvufu yaşayan insanlar, o mutluluğun içinde yüzenlerdir. Onların hangileri daimi zikre ulaşmışsa, onlar şu dünyadaki, kainattaki en mutlu insanlardır. Ve saklamaya çalışsanız da çalışmasanız da boş sevgili kardeşlerim. Mutsuzsunuz. Transandantal meditasyon yapsanız da mutsuzsunuz. Yapmasanız da mutsuzsunuz. Yogayı yapsanız da mutsuzsunuz. Yapmasanız da mutsuzsunuz. Ama tasavvufu yaşadığınızda mutsuz değilsiniz. Çünkü reçete insanlara ait değil. Reçete oraya ait. Yaratan o sizi ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle, üç vücutla yaratan o. Şu beyninizin yarattığını zannettiğiniz aklınız, onun tarafından verilen bir lütuftur size. Kainatın en kıymetli hazinesi. Hayır, aklınızı beyniniz oluşturmuyor. Tam aksine. Beyniniz aklınızın bir kölesidir. Bir vasıtadır. Aklınızın vücudunuzu kullanma vasıtası. Şu fizik vücudunuzu aklınız beyninizle kullanır. Beyniniz düşünceyi üretmez. Beyniniz aklı vücuda getirmez. Aklı yaratan Allah'tır. Ve akıl beyninize kumanda etmek suretiyle sizi yönetir. Kullanır fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, ruhunuzu da. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey bilmeniz lazım ki ve bilmiyorsunuz. Şu dünyada hangi ilmin sahibi olursanız olun, aranızda bir kişi gösterebilir misiniz? Tek bir kişi, ben mutlu olmak istemiyorum diyen, işte mutluluğun anahtarı orada, tasavvufta. Hangi konuyu merak ediyorsanız açıklayalım. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Cennet saadeti sonsuz bir hayattır. Trilyarlarca sene sürecek olan bir sonsuz hayat. İhtiyarlamayacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız sonsuza kadar. Şu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Bu dünyada bu 200 seneyi zillet içinde geçirdikten sonra gidip sonsuza kadar cehennemde kalmak. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala diyor ki, kim benim cennetime girmek istiyorsa bir tek dileği onu cennetime almaya yeter. Tasavvufun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte size sesleniyorum. Evet, şu dünyada ne kadar mutsuz olursanız olun, size sesleniyorum. Şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diyen size sesleniyorum. Hiçbirinizin mutlu olmaması imkansızdır. Yeter ki siz anlayın, sizi yaratan ne diyor. Birçok insan kendini öylesine akıllı zanneder ki Allah'ın aklı da yarattığını unutur. O sizi idare eden akıl var ya, onu yaratan o. Hep tasavvufu yaşayanların
beyinlerinin yıkandığı iddia edilir. Beyinleri şeytan tarafından yıkananlar tarafından. Tarafından sevgili kardeşlerim. Ne demek istediğimi biliyor musunuz? Doğumunuzdan itibaren iç dünyanızda hep bir ses işitirsiniz. Hep Allah-u Teala neyi emretmişse onun yapılmamasını isteyen, Allah-u Teala neyi yasaklamışsa onun mutlaka yapılmasını isteyen, başka insanları üzmenize sebebiyet veren, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veren ve arkasından üzüntü duyduğunuz hangi olayı vücuda getirmişseniz arkasında mutlaka o olan o sesi bir düşünün bakalım. Çocukluğunuzdan beri bu sesi hatırlayacaksınız. Şu anda da var. Onu dinleme diyor. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı şimdi? Doğumunuzdan bugününüze kadar o ses hep beyninizi yıkadı. Ne zaman Allah Teala beyninizi yıkamaya başlarsa işte kurtuluş o zaman başlar. Allah o hepinizin kurtulmasını ister. Öyleyse mutlu mu olmak istiyorsunuz? Bunun sadece bir tek şartı var sevgili kardeşlerim. Dünya saadetinin sadece bir tek şartı var. Nefsinizi şeytanın hakimiyetinden kurtarmak. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle dolu olduğu için şeytana hep bir sıfır mağlupsunuz. O devamlı iç dünyanızda sizin hayatınızı zehir edecek olan her açıdan size tesirini devamlı hissettirir. Devamlı içinizi yiyen bir varlık var. Her zaman sizinle beraber olan, attığınız bütün adımlardaki bütün negatiflerin yegane sahibi olan, işte o iblis. Ve siz kapıları açtıkça, ona inandıkça, o nefsinizin afetlerini daha çok kontrol altına alır. Ve düşünce standartlarınız ve yaşama şuurunuz onun ölçülerine göre şekillenir. Allah neyi emretmişse onu güzel göstermeyecektir size. Allah neyi yasaklamışsa onu güzel gösterecektir. Ve buna çocukluğunuzdan bu tarafa geçen bütün yıllar boyunca her saniyesinde hayatınızın sizin devamlı beyninizi yıkayarak sizi oraya getirmiştir. Utanmayın. Ona teslim olduğunuzu itiraf etmek mecburiyetindesiniz. Şu halinize bir bakın. Kendinize bir sorun bakalım. Mutlu musunuz? Cevap verin. Mutlu musunuz? Birçoğunuzun bana tabii mutluyuz dediğinizi duyuyorum. Ama mutsuzsunuz. Mutluluk nedir biliyor musunuz? Mutluluk bir insanın iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi olmasıdır insanın. Üç dünyanızda birden birinci şart kesintisiz, ikinci şart sulh ve sükun hali, üçüncü şart iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun adı tasavvuftur. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Allah ile olan ilişkilerinde şeytanı saf dışı ederek şeytanla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Ve her şeyin bir yöntemi var. Ve o yöntemi ilk insandan bu tarafa insanların bir kısmı mutlaka yaşamışlardır. Hala da yaşıyorlar.
yaşayanlardan bir tanesi de bizleriz. Bir tanesi de bizatihi biziz. Kim öğrenmeyi dilerse bütün kapılar açıktır. Öyleyse seçin. Bir, mutluluk. İki, mutsuzluk. Şimdiye kadar hep kendi aklınızla kararlar verdiniz. Mutlu musunuz? 100 üzerinden 90'ın üzerinde puan. Mutsuzsunuz. O çok beğendiğiniz aklınız sizi oraya ulaştırabilir sadece. Ama Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka mutlu olmanızı ister ve şu bütün insanların girmekten ümidi kestikleri cennet için Allah-u Teala'nın reçetesi son derece ümit verici. Diyor ki sadece bir dileğin sahibi olan herkes, tek bir dileğin sahibi olan herkes benim cennetime girer diyor. Neymiş o dilek? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala diyor ben onu cennetime ulaştırırım. Kim dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Ve konuya girdikçe böyle olduğunu yüzlerce ispatla görüyorsunuz. Ve seçim yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'ın reçetesini, mutluluk reçetesini tatbik edeceksiniz veya şeytanın mutsuzluk reçetesini. Transandantal meditasyon da yoga da şeytanın mutsuzluk reçetesinin birer sahtekarlık numunesidir. Allah Teala nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemek için bir reçete koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bir ilaç veriyor. %100 tesirli bir ilaç. Adı zikir. Allah ismi bir şifredir, bir koddur. Bu kodu hangi insan kullanırsa kullansın Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya sadece kalpten bir insan Allah'ın adını zikretmeye başlayınca başlangıçta rahmetle fazl isimli iki tane nur mutlaka o kişinin göğsüne ulaşır. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar, kalbine ulaşır. Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki mühürü alır, kalbinin içine girer. Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nur. Ve kişi Allah Teala kalbine imanı yazdığı zaman yaptığı zikirle nefsinin kalbindeki afetleri birer birer dışarı atmaya başlar. Nefsinin kalbini Allah'ın fazıllarıyla doldurmaya başlar. İşte bu ilacın adı zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaşan kainatın en tesirli silahı Allah'ın reçetesi. Nefsinizin kalbindeki mühürü Allah açar. Sadece o açmak yetkisinin sahibidir. Gerekli şartlara sahip olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki mühür açılınca nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini bütün insanlar hepiniz kim olursanız olun nefsinizde küfür kelimesiyle doğdunuz. Ve eğer gerekli standartlara sahip değilseniz, tasavvufu yaşamıyorsanız, nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ve hiçbir zaman Allah kalbinizdeki küfür kelimesini almayacaktır. Allah Teala nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini almadıkça
kalbinizin içine iman kelimesini yazmadıkça, nefs tezkiyesine, nefsinizi afetlerden temizlemeye başlayamazsınız. Her şeyin bir kanunu var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Siz de ulaşabilirsiniz. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız, yoga yaparak da ulaşırız. Yoga yaptığınız zaman bir kelime kullanıyorsunuz, o. Transandantal meditasyon yaparken de size bir takım kelimeler veriyorlar. İnsanlara göre değişen başka başka kelimeler. Gene Sanskritçe, gene eski büyü lisanının kullanımı. Gene şeytan var devrede. Bu kelimelerin hepsinin tek adı mantradır. Her bir mantra başka bir kelimedir. Ve kullandığınız zaman parçası içinde ferahlayacağınızı zanneder, arkasından da bir strese kapılırsınız. Neden öyle? Arkasında sadece şeytan olduğu için. İşte denize düşen yılana sarılır der ya, mutluluğu arayan insanlar bu mutluluğu bulma istikametinde mutluluk diye mutsuzluğu yakalıyorlar. İblis insanları daha korkunç bir tuzağa düşürüyor. Bu transandantal meditasyonla ve yogayla. Sevgili kardeşlerim, zikrin size pozitif bir tesir yapabilmesinin kanunlarını koymuş Allah-u Teala. Nefsinizin, kalbinin yeni bir hüviyet kazanması lazım. Bir, nefsinizin kalbindeki idraki önleyen ekinnet isimli engeli Allah'ın oradan alması lazım. İki, onun yerine idraki sağlayan ihfat koyması lazım kalbinize. Üç, kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmesi lazım. Dört, göğsünüzden kalbinize zikir yaptığınızda Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi için bir yol açması lazım. 5. Kalbinizin, nefsinizin kalbinin mührünü açması lazım. 6. Nefsinizin kalbinin içinde yazılı olan küfür kelimesini nefsinizin kalbinden alması lazım. 7. Kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması lazım. İşte bu standartla da tasavvufu yaşayabilirsiniz. Tasavvufun motoru zikirdir demiştik. Bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsanız, o zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri Allah'ın katından sizin göğsünüze kadar sonsuz sızla birkaç saniye içinde ulaşırlar. Ve kesintisiz bir şekilde zikir yaptığınız sürece, Allah'ın adını tekrar ettiğiniz sürece rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsünüze devamlı ulaşırlar. Bu şartların sahibiyseniz kalbinize ulaşırlar göğsünüzden ve kalbinizin mührünü üzerine baskı yapan rahmetle fazl, rahmetle salavat partikülleri bu mührü kalbinizin, nefsinizin kalbinin alt noktasında bulunan şeytani kapıya, zulmani kapıya kadar ulaştırır mührü ve mührü oraya bastırır. Mühür, zulmani kapıyı mühürler.
Evet.

Bunlar iman kelimesinin cazibesine kapılıp ona yapıştıkları için yerlerini asla terk etmezler. Yani onların nefsinizin kalbine yerleştikçe o kadar onların kapladığı alanı hacme karanlıklar gelip de tesir edemez. Onları devre dışı bırakamaz. Ve nefsinizin kalbinde nurlar birikmeye başlar, faziletler. İlk yüzdeydi nur birikimi. Sizden bu işleme başladığınız gün ayrılmış bulunan ruhunuz 7 tane gök katının birincisine ulaşır. İlk yüzdeydi nur birikiminde nefsi emmaredesiniz. İkinci defa yüzdeydi nur birikimi. İkinci katta ruhunuz, nefsinizin kalbi %14 fazilet birikiminde nefsi levamedesiniz. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedi defa, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Birkaç ay süren bir gayretten sonra nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Neden? Çünkü iç dünyadaki savaş yarı yarıya azaldı. Başlangıçta kalbinizde küfür kelimesi vardı. Karanlıkları kendisine yapıştırıyordu ve onları orada kalmaya icbar ediyordu. Karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan kalbinizdeki küfür kelimesiydi. Ama şimdi nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Ve onun etrafına toplanan nurlar %50'yi aşmış durumda. Manası ne? Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşurken, şeytan da nefsinizin kalbinin %100'üne tesir ederken, şimdi %49'una tesir edebiliyor. %51'i nefsinizin kalbinin 7 tane %7 %49 eder. Huşuda kazandığınız %2 nurla beraber %51 nur nefsinizin kalbinde. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düştü. Nurların hakimiyeti başlangıçta sıfırken, hiçbir nur yokken nefsinizin kalbinde, nefsinizin kalbi %51 faziletlerle doldu. Savaşı kazandınız yarıdan daha fazla. Daimi zikre doğru adım adım zikrinizi arttıracaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. Şeytanın size yaptırabileceği artık hiçbir şey kalmayacak. Hikmet sahibi olacaksınız. Marifet sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sayı mekan diye bir şey hiç duydunuz mu? Nefsinizin vücudunuzdan bilinçli olarak ayrılması ve hiç uçak bileti parası ödemeden dünyanın neresine olursa olsun nefsinize gidebilme imkanı. Evet. Tasavvufun temelini teşkil eder. Ve Allah Teala'nın size sunacağı o yüzlerce güzellikten bir tanesi nefs sayı mekanıdır. O zaman Allah Teala'nın sizi insan olarak yaratmasına sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Allah'ın sizlere verdiği bütün bu güzellikler için ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünelim. Daimi zikir devam ettiği sürece zülmani kapının üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edeceği için zülmani kapı hiçbir zaman açılamaz. Daimi zikre ulaştığınız andan itibaren açılamayacağı için nefsinizin kalbinin yeniden kararması, karanlıklar tarafından işgal edilmesi ölene kadar siz mümkün değildir. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken bu noktada itibaren %100 hasletlerle, faziletlerle dolu olacak. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak size duyulmaz zevkler olarak yaşanacak, bir yeni alem kazandıracak. Ve bu standartlarda
nefsiniz ve ruhunuz arasında

0: tam bir uyum sağlanacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için ruhunuzun hasletlerinin tam paralelinde olan faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal ettiği için, doldurduğu için. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı için. Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de ruhunuz da mutlaka yerine getirmek isteyecek. Onlardaki daha evvel hiçbir zaman sezmeniz, yaşamanız mümkün olmayan o büyük zevkleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, namaz kılarlar. Sıkıntı duyarak, hep dünya işlerini düşünerek, ya geçmişte yaşayarak, ya gelecekte yaşayarak. Şimdi düşünün, kalp gözünüz açılmış. Allah-u Teala size yoklukla dahil olmak üzere bütün kainatı göstermiş. Namazı kılarken kalbinizle bütün kainatı görebiliyorsunuz. Öyle bir noktaya ulaşabilirsiniz ki Rabbinizi görmek de mümkün olur. Bu büyük zevkleri yaşayarak namaz kılmak Allah-u Teala'nın sonsuz bir mükafatıdır. O güzelliği yaşamayan bilemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepsini size hediye etmek için hazır. Şimdi düşünün bakalım. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği ibadetler acaba bir maksada sahip değil mi? Allah size hangi ibadeti vermişse o ibadet aslında doyulmaz bir zevktir. O zevki yaşayabilecek hüviyeti kazandığınız zaman. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Eğer ibadetler size angarya gibi geliyorsa o sadece o seviyede olmadığınız içindir. Onun varoluş maksadını sizin o ibadeti yaptığınız zaman duyacağınız, duyabileceğiniz o muhteşem zevki yaşama standardına sahip olmadığınız için. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve sizin ötenizde şu anlattıklarımızı hiçbir noktasını bilmeden yokmuş kabul eden zavallı insanlar. Oysa ki onlar da bu mutluluğu yaşamak için yaratıldılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bu nurların yerleşebilmesi bu şartlarla mümkün. Şimdi zavallı insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar. Kendilerine verilen bir kelimeyi, mantrayı 20 dakika süreyle neyse o kelime tekrar edip duruyorlar. Ve böylece mutluluğa ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu bir sahtekarlık. Ne demek istiyorum anlıyor musunuz? Hangi kelimeyi söylerseniz söyleyin, Allah'ın kodunu yakalayamazsınız. O kelime Allah kelimesidir. Bir koddur, bir şifredir. O şifreyi söylediğiniz zaman ancak göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmışsa, kalbinizin içine Allah'ın iman kelimesini yazmışsa, gerçekleşebilen zikir, sizin nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip, yerine hasletleri getirip yerleştirecek ve sizi zikrettiğiniz zaman sonsuz bir sükunetin, bir mutluluğun içine alacaktır. Eğer bunlar yoksa nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize bir yol açılmamışsa, kalbinizin içindeki ekinleti Allah-u Teala almamışsa, yerine ihbat kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmemişse, kalbinizin içindeki küfür kelimesini atıp yerine iman kelimesini yazmamışsa, transandantal meditasyon veya yoga ne yapabilir ki size? Bu derin bilgilerin hiçbirine sahip olmayan sizler, dini bir alay konusu yapan birçok insanı aranızda barındırıyorsunuz. Bu zavallı insanlar akıllarına güvenip kendilerini Allah'ın onlar için verdiği nimetlere layık olanlardan daha yukarıda zannederler. Ve hayatları boyunca sefilleri oynarlar, mutsuzluğu yaşarlar ve kendilerini mahvederler. Bir günde ölüverirler. Hani o şiirdeki gibi. Ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi bu sonsuz sıkıntıları yaşayasınız diye yaratmadı. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmaktan bir muradı var, onları mutlu kılmak. Ve reçeteyi bütün insanlık tarihi boyunca Resullerine hep vermiş Allah-u Teala. Hiçbir devrede insanlığı Resulsüz bırakmamış. Dikkat edin, peygambersiz bırakmamış demiyorum. Peygambersiz pek çok devre geçmiştir. En son 14 asırdır dünya peygambersizdir. Ve kıyamete kadar da peygambersiz kalacaktır. Ama her kavimde şu anda da Resuller yaşıyor. İşte bütün bu güzellikleri insanlara yaşatabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımı acaba anlayabildiniz mi? Özellikle transandantal meditasyon yapan, bunu bir marifet zanneden, yoga yapan, bunu bir marifet zanneden, siz o yoga ve transandantal meditasyon yapanlara sesleniyorum. Bu bir zavallılıktır. Allah-u Teala'nın sizin için yarattığı bunca güzelliği elinizin tersiyle itip şeytanın pisliklerine yapışmanız manasını taşır bu. Ve kendinize şu anda olduğu gibi devam ettiğiniz sürece hep yazık edersiniz. Zavallı kardeşlerim. Bütün transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Siz bir zavallısınız. Kendinize şu dünyadaki zulümlerin en kötüsünü yapmaktasınız. Anlıyor musunuz ne söylediğimi acaba? Nefsinizin kalbinde o 7 tane şart oluşmadıkça transandantal meditasyon ve yoga nefsinizin kalbindeki hiçbir şekli değiştiremez. Sizi sulh ve sükûne ulaştırması ne iç dünyanız için, ne dış dünyanız için, ne de Allah ile olan ilişkileriniz için mümkün değildir. İlişkileriniz hep şeytanla devam edecektir. Ve şeytan beyninizi yıkamaya devam edecektir. Şu anda sizlere bir şeyler söylüyor. Sen yoluna devam et diyor. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Şu dünya var ya ve şu kainat, bütün bu sistemin içerisinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Onunla konuşabilenler sorsunlar, cevabı kesin olarak alacaklardır. Acaba neden sizi bu transandantal meditasyona hazırlayanlar, size yoga yaptıranlar, daha ötedeki gerçekleri size neden söylemiyorlar acaba, biliyor musunuz? Çünkü şeytanla yüz yüze olduğunuz zaman mosmor olacaksınız da ondan. Onlar bunu bir geçim vasıtası yapmışlar. Her seansta sizlerden para topluyorlar, öyle değil mi? Söylediklerimizde yanlış varsa söyleyin bakalım. Bu transandantal meditasyonculardan birisi bize de geldi. Dedi ki, ben bir konferans vermek istiyorum sizin dergahınızda, olur mu? Hay hay dedik, çok memnun oluruz. Verdi konferansını ve dedik ki suallerimiz var. Suallere de cevap verdi, açık yüreklikle. Dedik ki, sevgili kardeşim, sen 7 tane basamaktan bahsediyorsun bize. Hay Allah razı olsun, çok güzel. Bu basamaklar aşağı doğru mu yukarı doğru mu? Bana bir söyler misin hele? Aşağı doğru dedi. Madde bilinç. Peki dedik, bu aşağı doğru indikçe yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Kararıyor, kararıyor ve sonunda zifiri karanlık oluyor dedi. Çok güzel dedik. Ve üçüncü sualimiz dedik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı farz kılmış. Aranızda Allah'a ulaşanlar var mı? Cevap, Allah sonsuzluktur. O ulaştığımız zifiri karanlık da sonsuzluktur ve Allah o zifiri karanlıktır. Sevgili kardeşlerim, konuşun onlarla. Size bu yogayı, bu transandantal meditasyonu öğreten insanlarla konuşun. Bunları söyleyecekler size. O zaman anlayacaksınız Allah'ın ilminin kıymetini. Transandantal meditasyon ve yoga sizi sadece cehennem zebanilerinin uşağı yapar. Sadece cehennem yolculuğuna hazırlar. Bu söylediğimiz şartlar olmadan, 7 tane kalp şartının sahibi olmadan söyleyeceğiniz hiçbir kelime nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyamaz. Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca Allah kelimesinin kullanılmasıyla insanların kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve selavatının taşınmasını hedef almış. Adem Aleyhisselam öğretmiş evvela bunu. Öğretti, oradan başlamış. Zamanımıza kadar gelmiş. Günde bütün bu güzellikleri biz sizlere anlatıyoruz. Onlarla konuşun, detayları öğrenin, sonra bize ulaşın. Biz size açıklamalarda bulunalım. Biliyor musunuz? Biz de onların bir toplantısına katıldık. Ve katıldığımız gece oraya gelen, onlara tabi olanların bir kısmı o gece tabiyetlerinden vazgeçtikleri için bizi bir defa daha, ikinci defa toplantılarına katıyan kabul etmediler. Eşyanın tabiatına uygun. Her fals olan şey, yanlış olan şey, sahte olan şey bilin ki mutlaka şeytana aittir. Ve şeytan bunu sebepsiz yere yapmaz. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmektir. İstediği şey bütün insanları şu dünyada mutsuzluğun en derin çukuruna batırmaktır. Bütün insanların kendisi kadar mutsuz olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Ve bunun kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bütün kutsal kitaplara koymuş. Ve hep aynı şey yapılmış. Size ne anlattıysam, insanlık tarihi boyunca bütün peygamberler, bütün peygamber olmayan resuller, hep insanlara bunları anlatmışlar. İşte bugün kim varsa şu transandantal meditasyon ve yogayı yaparak mutlu olduğunu zanneden, onlar bize müracaat etsinler. Detayları konuşalım. Sevgili kardeşlerim, yoga yapanlar, transandantal meditasyon yapanlar, aldatılıyorsunuz. İnsanlar ve şeytan sizi avuçlarının içine almışlar. Sizi devamlı daha huzursuz, daha huzursuz, daha stresli bir hayatın beklediği bir ortamda giderek derine doğru, o zifiri karanlıklara doğru giriyorsunuz. Girmiyor musunuz? Aranızda Allah'ın nurlarını görebilen bir tek kişi gösterebilir misiniz? Hepiniz kapkaranlık bir dünyada yaşıyorsunuz. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Peki, bütün bunları yaparken bir de o insanlara tonla para ödüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, parayla olur mu? Allah mutluluğu bütün insanlar yaşasın diye vermiş. İblis de insanları o mutsuzluktan uzaklaştırmak için bir gayretin sahibi. İşte tasavvuf o mutluluğu yaşamaktır. Ve tasavvufun muhtevasına baktığınız zaman, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tasavvufa adım atmışsınızdır. Ard arda Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alacaksınız, karşılıksız. Siz sadece bir tek karar verdiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediyseniz Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar size. Allah'ın rahmet gönderen esması, ismi harekete geçer. Evvela gözlerinizde bulunan hicab-ı mestura adlı gizli bir perdeyi alır. Allah'ın birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır. İkinci ihsanı gözlerinizdeki vakrayı Allah-u Teala'nın gözlerinizdeki hicab-ı mesure gizli perdeyi Allah'ın almasıdır. O zaman bakmazsınız, görmeye başlarsınız. Bakarsınız, göremezken bakarsınız ve görmeye başlarsınız. İrşad makamını görmeye başlarsınız. Ve size başka bir şey ifade eder Allah'ın dostları. Onlar mutluluğun anahtarlarıdır. Yeter mi? Yetmez. Sonra Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır. Ve işitmeye başlarsınız bu güzellikleri. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah Teala kalbinizdeki, nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti idraki önleyen müesseseyi alır. Allah'ın dördüncü nimeti. Ve yerine ihfat koyar. Allah'ın beşinci ihsanı. Bir evvelki de ihsan. Hepsinin adı ihsan. Allah Teala kalbinize ulaşır. Altıncı ihsanı. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir ki zikir yaptığınız zaman Allah'ın nurları kalbinize kadar gelen nurları kalbinize ulaşabilsin. Bunu ulaştırabilmek için de göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar Allah-u Teala. Bunların hepsi ayetlerde açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. O asr-ı saadeti yaşayan sahabenin niçin o mutluluğu yaşadığını acaba sizlere bir nebzecik anlatabiliyor muyum? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ondan sonra Allah-u Teala sizi huşuya ulaştırır. Zikir yaparsınız. Nefsinizin kalbinde %1, %2 rahmet birikimi söz konusu olur. Ve Allah-u Teala size ulaşmanız gereken irşat makamını gösterir. Hayır, insanlar söylemeyecek. Falancaya gidin, falancaya ulaşın demeyecekler. Bize nasıl Allah-u Teala gösterdiyse size de gösterecek. Ve Allah'ın gösterdiğine ulaşacaksınız. Boy abdesti alarak hacet namazını kılacaksınız ve gösterecek Allah-u Teala. Hiçbir şeyi Allah-u Teala tesadüfe bırakmamış. Her şey sonsuz bir standart içinde Allah'ın kontrolündedir. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman, hacet namazında gördüğünüz kişiye ulaştığınız zaman, onun elinde gözyaşları seline kapılarak el öptüğünüz zaman, tabi olduğunuz zaman, O sonsuz mutluluğu hiç unutmayacaksınız. Tabi yolunuzdan da yaşadığınız, gözyaşlarıyla yaşadığınız o saadet anını hiç unutamayacaksınız ömrünüz boyunca. Sonra mı? Sonra Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini çıkarıp atacak. Ve kalbinizin içine imanı yazacak. Şimdi bu insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar, yoga yapıyorlar. Hepsinin kalplerinde küfür yazılı. Hiçbirinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış değil. Hiçbirinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş değil. Zaten Allah-u Teala'dan onlara gelecek olan kodu da hiçbir zaman kullanmıyorlar. Allah kelimesini söyleyip zikretmiyorlar. Şeytan onları bu hedeften uzaklaştırabilmek için bir sahtekarlık icat etmiş. Transandantal meditasyon ve yoga ve Budistlere bunu kabul ettirmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu güzellikleri bilmedikleri için, yaşamadıkları için onu bir marifet zannetmişler. Dikkat edin, insanların kalbinde küfür kelimesi var. Hep hayatları boyunca kafir olarak kalmaya mahkumlar. Cehennemden başka bir yere gitmeleri mümkün değil. Ne yoga yapanlar kurtulabilir cehennemden, ne transandantal meditasyon yapanlar kurtulabilir. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf, nefs tezkiyesini gerçekleştirebilenlerin hayatıdır. Sonra da daimi zikre ulaşarak nefslerini tasfiye edenlerin, %100 afetlerden kurtulan, kurtaranların. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden bahsediyoruz. Bu güzellikleri yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabileceksiniz. İşte bu yaşanan şey tasavvuftur. Bu yaşanan şey Allah'ın kanununu yaşamak ve Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedefe, yani hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaşmaktır. Başta iblis olmak üzere onun bütün yardakçıları sizlerin bu müstesna mutluluğu yaşamanıza engel olmak için her şeyi yaparlar. Başarı da kazanırlar ve siz de onlara inanırsınız. Ama mutlu olamazsınız. Peki biz nasıl mutlu oluyoruz? Neden mutluyuz? Hiç düşündünüz mü? İşte o reçeteyi tatbik ettiğimiz için Allah'ın reçetesi sonsuz mutluluğu herkese vaat eder. Ama sadece yaşayanlar onu elde edebilirler. Tasavvufun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bununla başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan mutlaka o 10 tane ihsanı alır. 10 tane ihsanı söyledik, tamamlandı. Bundan sonraki safhada artık o kişi irşat makamına ulaşmış, önünde diz çökmüş, tövbe etmiştir. İşte bu sahne kibir sahibi olan bütün insanları çileden çıkartıyor. Kula kul olmak diye adlandırıyorlar bunu. Oysa ki bütün mürşitler beraberlerindekilerle beraber Allah'a ibadet etmek için vardırlar. İnsanları bu müstesna saadete ulaştırmak için Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. İki grup insandan bir grup şeytan tarafından vazifelendiriliyor. İnsanlara transandantal meditasyon ve yoga öğretiliyor. Şeytan kaynaklı bir dizayn, sonuç mutsuzluk ve de mutsuzluk ve de mutsuzluk, stres. Öbür tarafta ise mutlaka saadeti yaşamak söz konusu. ve yaşatan siz kendiniz değilsiniz. Eğer Allah Teala size o 10 tane ihsanı vermeseydi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmasaydı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi, ekinleti almasaydı, yerine ifat koymasaydı, kalbinizdeki küfür kelimesini almasaydı, kalbinize imanı yazmasaydı, siz ne yapabilirdiniz sevgili kardeşlerim? İşte transandantal meditasyon yapanlar ne yapabiliyorlar ki? O insanlara 8 tane uydudan bütün dünyaya ulaşan, bu iblisle işbirliği yapan insanlara bu istikamette fayda sağlamanın ötesinde size onlar ne sağlıyor? Zifiri karanlığa doğru inen bir yol, sizi şeytana ulaştıran bir dizayn. Ve başka insanları da bu hedefe yöneltmek için şeytan herkesi seferber ediyor. Artık hastanelerimizde transandantal meditasyon ve yoga bir ilim haline geldi. Bir terapi vasıtası. İnsanları daha çok, daha çok, daha çok mutsuzluğa iten, mutlaka mutsuzluğalaştıran bir vasıta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aradaki farkı anlatabildim mi acaba? Tasavvuf dediğiniz zaman, nefsinizin kalbindeki 7 tane işlem tamamlandıktan sonra zikir yapmaya başladığınızda artık kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında faziletlerin toplanması işlemi başlamıştır. Bu şartların hiçbiri olmadan transandantal meditasyon veya yoga sizin nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilir mi? Hayır, sadece artırır. O yoga yapanlarla konuştuk. Diyor ki ayaklarımdan yukarıya doğru çıkan ve kalbime kadar gelen bir şeyler hissediyorum. Şeytanın karanlıkları, afetler aşağıdan yukarıya doğru çıkar ve kalbinizin alt boyutundaki, nefsinizin kalbinin alt boyutundaki zulmani kapıdan kalbinizin içine dolar. Ve kalbinizdeki karanlıkların sadece artmasına sebebiyet verirler. Bu daha çok stres, daha çok huzursuzluk demektir. Hiçbir zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin temizlenmesi söz konusu olmayacaktır. Ve ebediyen o karanlıkların içinde şeytana kul olmakta devam edeceksiniz. Öyleyse tasavvuf bir mutluluktur. Böyle bir dizaynda 7 defa %7'nin birikimini sağladıktan sonra Allah'ın evliyası olursunuz. Artık Allah Teala sizi marifet sahibi yapacaktır adım adım. Fena makamının, beka makamının, züht makamının sahibi olursunuz. Züht makamında zikriniz günün yarısını aşacaktır. Ve bir gün fizik vücudunuz, şu vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini büyük bir zevkle yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaktır. İşte bu ruhunuzun Allah'a teslim edilmesinden sonraki ikinci teslimdir. Ruhunuz ne zaman Allah'a teslim olur? Ne zaman %51 nur birikimini sağlarsanız 7 kademede ruhunuz 7 tane gök katını açar ve Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşır. Bütün bu gök katlarını Allah Teala ihlas makamında mutlaka sizlere gösterecektir. O büyük zevki yaşatacaktır. Ve Allah'a çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz İçinizde hiçbir stresin kalmadığı, huzursuzlukların %100 sizden alındığı bir devrede Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Hikmet sahibi olursunuz. Artık ilmel yekini aştınız. Aynel yekindesiniz. İhlas makamında daimi zikrin sahibi olan siz, nefsinizdeki bütün afetleri yok etmiş olursunuz. Göğün yedi katını birer birer gösterir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin size anlatılması, bunu yaşamadıktan sonra bir şey ifade etmez. Ama bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman ancak ne dediğimi anlayabilirsiniz. Demek ki dersiniz, kalbimizde de başka bir göz varmış. Demek ki kalbimizde kulak varmış. Allah'ın sözlerini işitmeye başlarsınız. Ve güzellikler hep sizin içindir. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel yedinci gök katını aşan ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Bu tasavvufun birinci teslimidir. Ruhunuzu Allah'a, Allah'tan gelmiş olan ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Oysa ki transandandan meditasyonda sadece şeytana teslim olursunuz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin de fizik vücudunuzun Allah'a teslimi ikinci tesliminizdir. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü teslim. Ve yedinci gök katını size gösterdikten sonra Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Ve bu tövbe-i nasuhla salah makamının sahibi olacaksınız. Velayetin yedinci ve son makamı. Orada altıncı mertebede İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve sonsuz bir mutluluk en üst seviyede sizin olacak. İşte o seviyede Rabbinizi göreceksiniz. Son sır orada çözülür. Salah makamının altıncı mertebesi Allah'a iradenizin de teslim edildiği noktadır. Dünya üzerinde kölelik insan hürriyetini düren, sıfırlayan bir olgudur. Allah'a köle olduğunuz zamansa hürriyetiniz sonsuz boyutlara çıkar. Bütün kainat önünüzde açılır. Bütün kainat sizindir. Sonsuzluğun sahibi kılar Allah Teala size. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şeytan hiçbir zaman gök katlarına ulaşamaz. Onun alemi zulmani alemdir. Birinci kata bile çıkması mümkün değildir. Ama siz yedi tane gök katını her zaman açacak olan bir kalp gözünün sahibi olacaksınız. Bütün güzellikler sizin için olacak. İşte bu tasavvuftur. Sonuç mu ne olur? İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde, transandantal meditasyoncuların, yogacıların hiçbir şekilde ulaşamayacakları bir sonsuz mutluluğun sahibi olursunuz. Nasıl? Daimi zikir, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri duman eder, yok eder. Yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal eder. Kavga biter iç dünyanızda. İç dünyanızda ne vardı? Nefsinizle ruh arasındaki devamlı kavga. Bu yüzden mutsuzdunuz. Yetmez. Nefsiniz devamlı olarak aklınızı kandırıp size günah işletip arkasından ruhunuzun nefsinizi azap etmesine, Allah'ın da size azap etmesine sebebiyet veriyordu. Bu işlem de biter. İç dünyanızda kavga bittiği için, diyalektik kavga sona erdiği için, artık nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışma sıfırlandığı için sonsuz bir sulh ve sükun halinde yaşarsınız iç dünyanızda. Ve davranış biçimlerinizde Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu olmadığı için, yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusu olmadığı için, mutsuzluğunuzu bozabilecek hiçbir nokta, hiçbir olay oluşamaz. Siz iç dünyanızda tam bir sulh ve sükun halini yaşayan muhteşem bir hayatın sahibi olmuşsunuz. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Daimi zikrin sizi ulaştıracağı yer. Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Başka insanlara yanlış hareketlerde bulunduğunuz için, onların kalplerini kırdığınız için, onlara ters davranışlarda bulunduğunuz için Allah ve ruhunuz size ve nefsinize azap ediyordu. Onlara yaptığınız yanlış davranışlar sebebiyle bu azaba duçar olduktan sonra ikinci bir defa daha azaba duçar olacaksınız. Neden? Çünkü o insanlar sizden mutlaka intikamlarını almak isteyecekler. Almayı başardıkları zaman yeniden huzursuz olacaksınız. Sonra mı? O kadar da kalmayacak. Bu huzursuzluğun akabinde siz de onlardan intikam almayı düşüneceksiniz. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa huzursuz olacaksınız. Alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaksınız. Yani dış dünyanızda transandantal meditasyon da yapsınız, yoga da yapsınız, bu sıkıntılar sizi devamlı huzursuz edecektir. Ama daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki bütün afetleri devre dışı bıraktığınız zaman, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış aleminizdeki başka insanlarla kavgayı da bitireceksiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhun hasletlerine dönüştüğü için, faziletlere dönüştüğü için siz asla başkalarına zulüm yapan bir insan olamazsınız. Bu imkansız hale gelir. Çünkü nefsinizde bunu yaptıracak olan afetler artık mevcut değildir. Daimi zikir hepsini kapı dışarı etmiştir. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelindeki faziletler gelip yerleşmiştir. Nefsiniz de ruhunuz da aynı şeyi yapmaktadır. Öyleyse bütün bu güzellikleri üst üste yerlerine oturtun. Hiçbir zaman başkalarına zulmetmezsiniz. Zulmedenlerin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamazsınız. Hiç kimse kendilerine zulmedilmediği için sizden intikam almak gereğini duymaz. Bu sebeple de mutlusunuz. İçinizde hiçbir stres olmadığı için başkalarından intikam almak gibi bir işlemi yaşamazsınız. Sizden başkaları intikam almadığı için ve hiçbir zaman stres sebebiyle huzursuz olamazsınız. Ne oldu? Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganın da bittiği, sona erdiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da mutlusunuz. İşte tasavvuf bunu sağlar. Ya Allah ile olan ilişkiler? Hadi oraya bakalım. Allah'ın yasaklarını asla işlemiyorsunuz. Allah neyi yasak ettiyse böyle bir işlemi hiçbir zaman yapmadığınız için huzursuz olmanız mümkün değildir. Şeytan size hiçbir şey yapamaz, kıskıvrak yakalanmıştır. Nefsinizde afetler olmadığı için şeytanın size tesir edebileceği hiçbir alan mevcut değildir. O sadece dövünecektir. Hiçbir zaman sizi huzursuz edemeyeceği için Allah ile olan emirler cephesinde. Nehiler cephesinde de durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili ne ruhunuz ne nefsiniz asla işlemeyecektir. İşlemek istemeyecektir. İkisi de işlemek istemediği için hiçbir zaman bu hataları yapmayacaksınız. Hiçbir zaman mutsuz ve huzursuz olmayacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir saadeti yüz üzerinden yüzle yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, transandantal meditasyoncular, yogacılar, kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, mutluluğa nasıl ulaşacağınızı bilen, ona göre sizi yaratan Allah ve sadece onun yardımıyla ulaşabileceğiniz olan bir mutluluğu elinizin tersiyle itmek yetkisinin sahibisiniz. İşte bütün bu zülmani ilimlerle uğraşanların hepsi onu yapmışlar. Ne yapmışlar? Hem kendilerini hem de etrafındaki onları dinleyen insanları kül halinde mutsuzluğa itmişler. Şeytanın üçgeninde, şeytanın aleminde, mutsuzluk üçgeninde yaşamaya başlamışlar. Bir tarafını şeytanın, bir tarafını nefsinizin, bir tarafını da nefsinizdeki afetler sebebiyle işlediğiniz günahların oluşturduğu bir üçgen. Devamlı hatalar içindesiniz. Devamlı yanlışlar yapıyorsunuz. Devamlı insanları huzursuz ediyorsunuz. Onlar da sizi huzursuz ediyor. Hep şeytanın aleminde yaşıyorsunuz. Peki bu söylediğimiz mutluluğa ulaşan insanlar bir tarafını Allah'ın, bir tarafını ruhlarının, bir tarafını daimi zikre ulaştıkları için nefslerindeki bütün afetler yok olduğu için nefslerinin, bir tarafın da işledikleri hayırların oluşturduğu bir dörtgende yaşarlar. Allah'ın ülkesinde. Ve onlar mutlu insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf dediğiniz zaman dört başı mamur bir mutluluk, dünya saadeti sizi bekliyor. Öyleyse cennetler dizisine beraberce bakalım. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. Hiç amel işleyemeden öldünüz ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala o 10 tane ihsanı size verdiği için mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'ın sözü var ve diyor ki sözümde hulf olmaz. Bu birinci kat cennet. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız Allah'ın gösterdiği kişiye Allah gösterecek. Dikkat edin, siz seçmeyeceksiniz. Tövbe ettiğiniz an mümin olursunuz. Bir, kalbinize iman yazıldığı için. İki, dalaletten kurtulursunuz. Hidayete adım atarsınız. Ve bu sizi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz yedi kat yükselip Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısını hak edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. 25. basamakta dünya saadetinin %90'ında 4. kat cennete sahip olursunuz. Daimi zikirle nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. kat cennet dünya saadetinin tamamı. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de sonsuz bir dünya saadeti. sonsuz bir sur ve sükun halindeki mutluluk. Sonra iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennette sizin olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennet, iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennet sizlerin olur. Öyleyse bütün bu dizayn neyi gösteriyor acaba? Neden bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar? Onların yaşadıkları devir saadet devriydi. Çok mu zengindiler? Hayır. Hiç zengin değildiler. Ama mutluydular. Çünkü hepsi daimi zikrin sahibiydi. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bu sonsuz mutluluğu hepsi yaşadılar. İşte geleceğinize dikkatle bakın. Gelecek günlerde yeni bir asr-ı saadet devri mutlaka oluşacak. Yeni bir asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadet. El-Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bu saadeti Sabikülen Ahir'in adıyla sizlere izafe ediyor. İşte tasavvuf odur ki kişiyi şu dünyada mutlak saadete ulaştırır. Allah-u Teala'ya şükretmek için her fırsatı değerlendirirsiniz. Allah-u Teala'ya hamd etmek için öyle bir dört başı mamur mutluluğun içinde sizi yaşatır ki insan olarak yaratıldığınız için ona sonsuz hamde şükredersiniz. Sizi bu saadetlere ulaştırdığı için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Tasavvufu yaşattığı için, İslam'ı yaşadığınız için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri anlatmam yetmez. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Yaşamak da hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil. Eğer cehennemden korkuyorsanız sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Dilemezseniz gideceğiniz yer ne yazık ki cehennem oluyor. İşte tasavvufu, işte Allah'ı, işte mutluluğu size anlatmak için buradayız. Sorun, suallerinizin cevaplarını verelim. Zulmani ilimlerle uğraşan insanların kölesi olmayın. Şeytanın uşağı olmayın. Sevgili kardeşlerim, anlamıyorsunuz. Şeytan ve onun takımı sizi bu transandantal meditasyonlarla, yogalarla gözlerinizi boyayarak sonsuz bir mutsuzluğun içinde tutuyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte tasavvufun başı, işte tasavvufun sonu, işte kucak dolusu mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın. Zülcenahayn kılsın sizleri. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Ezzine enamte aleyhim dair mazul aleyhim ve lezzalim. Amin. Allah razı olsun Berhan.
1: Onunla Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu onunki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde

0: korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
1: El Fatiha ve az salavat. Allah'ına salli ala Muhammed'in sallallahu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleykümselam. Sana sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamte aleyhim. Gayrim mazûlere emanet alim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu bir mutluluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizlerle baş başa olmak, sizlerle Allah'ın bir güzelliğini paylaşmak, mutluluğu paylaşmak. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bugünkü konumuz başkalarının mutluluğu için yaşamak. Öyleyse başkalarının mutluluğunun bizimle alakası nedir? Çünkü biz başkalarının mutluluğu için yaşarsak asıl biz mutlu oluruz. Bir insanın mutluluğu başkalarına vereceği mutluluğa bağlıdır. Ne kadar mutluluk verebilirsek onun iki katını biz yaşarız. Aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatır. Aynı miktardaki mutluluğu ruhumuzda, nefsimizde yaşatır. Biz bir mutluluk veririz, iki mutluluk geri alırız. İşte insanların bütün boyutlarıyla ters bildiği bir husus çıkıyor karşımıza. İnsanlar zannediyorlar ki nefslerinin afetleri doğrultusunda bir şeylere sahip oldukları zaman mutlu olacaklardır. Hayır, sadece mutsuz olurlar. Ne zaman bir insan kendisi için yaşarsa, kendi egosu için yaşarsa, nefsinin afetlerini tatmin etmek için yaşarsa, o kişi sadece mutsuz bir insandır ve arkasından da başkalarını da mutsuz edeceği için bir defa daha mutsuz olacaktır. Yani bir insanın kendi egosu için yaşaması ne demek? Başkalarını mutsuz etmek pahasına kendi egosunu tatmin, başkalarının duyacağı mutsuzluğun iki katını kendinin yaşamasına sebebiyet verecektir. Dikkat edin, biz ne zaman başka birine haddini bildirsek, başka insanların mutsuz olmasına sebebiyet versek, onlar hangi anlamda, hangi ölçüde mutsuzluğu yaşamışlarsa bizim yüzümüzden, Allah bize o mutsuzluğu yaşatır. Arkadan da ruhumuz nefsimize yaşatır. Onların yaşadığı mutsuzluğun iki katını yaşarız. Öyleyse dikkat edin sözlerimize sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah sizden yana. Sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama siz şu doğru muhakemeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Ne kadar mutluluk verebilirsiniz, o kadar mutluluk geri alabilirsiniz. Onun iki katı kadar. Öyleyse sevgili öğrencilerim, sevgili izleyenlerim, sevgili dinleyenlerim, sizlerle birlikte olmanın zevkini paylaştığımız şu anlarda daha güzele ulaşmanız söz konusu. Her yeni dizaynda siz olacaksınız. Sizin mutluluğunuz var olacak. Allah için olacaksınız. İnsanlar var, zengin olmak isterler, mutlu olmak için. Zengin oldular diyelim. 100 tane daireleri var. Ne ya sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir düşünün bakalım. Bu kişi ancak bir dairede oturur. Hadi bir de yazdım.

olsun. 2. Ya geri kalan 98 daire. Onların hepsinin kiraya verilmesi, kiracıların yaptığı tahribatın tamiri, ödenmeyen alacakların takibi, mahkemelerle uğraşmak, avukatlarla uğraşmak, daha neler neler. Size bir sorum var. Nerede bunun zevk? Daha ötesi de var. Bu kişi bu parayı ya helal kazanmıştır ya da haram kazanmıştır. Her neyse, ama hesabı, 100 dairenin hesabı, 100 daire için kazandığı paranın hesabı ondan sorulacaktır. Ama o dairelerin içinde oturanlar kullanabilecektir. Kendisi asla kullanamayacaktır. Öyleyse bütün kazançlarının hesabını Allah'a veren bu kişi, bunun sorumluluğunu taşırken onun verdiği dairedekiler, oturanlar sorumsuzca onu diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Tamir etmek mi? Sahibinin işi. Alacakları takip etmek mi? Sahibinin işi. Mahkemelerde uğraşmak mı? Sahibinin işi. Öyleyse bu bir dert değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün bir defa, 100 tane apartmanınız var, 98 tane de kiracınız. Hadi bakalım, çıkın işin içinden. Mutlu mu olacaksınız zannediyorsunuz? Bir deneyin bakalım. Ah, Allah Teala isterdim hepinize versin de görün bakalım neler olduğunu. Şu en zengin insanlara, doruktakilere dikkatle bakın. Mutlu olduklarını mı zannediyorsunuz? Bir yaklaşın bakalım iş dünyalarına, aile hayatlarına. Ne göreceksiniz? Biraz kısın şu telefonu sesini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin egosunu tatmin etmek konusundaki bütün gayretleriniz sizi mutsuzluk çukurlarının daima bir başkasına atacaktır sadece. Ama hiçbir zaman mutlu olamayacaksınız. Nefsinin istikametinde insanlar, nefs ne ister? Sayılmak ister. Başkaları tarafından itibar görmek ister. İnsanlar zengin olmak isterler. Eğlence yerlerine giderler. Varsa onlara çok fazla bahşiş verirler ki onlar kendilerine saygılı davransınlar diye. Parayla kazanılan bir saygı. Sevgili kardeşlerim, bunlar mutluluk mu Allah rızası için? Yani bir düşünün. Egonuz için çalışıyorsunuz. Sizin için sadece nefsinizin afetlerinin tatmini var. Zannediyor musunuz ki onları bir defa tatmin ettikten sonra yeniden azmayacaklar? Hayır. Her seferinde daha azgın bir nefsle karşılaşacaksınız. İşte psikolojinin açmazı burada sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Başta Freudizm olmak üzere psikanalizin ve psikiyatrinin temel faktörlerinde bütün hedefler nefsin afetlerinin tatminine dönüktür. Baştan aşağı yanlış, baştan aşağı hatalı bir davranış biçimleri dizisi. Sizi sadece şeytana esir kılan, nefsinizin afetlerine esir kılan bir zavallı davranışlar bütünlüğü. Ve de bütün psikoloji buna göre dizayn edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir yanlışlıklar komedyası oynanıyor dünya üzerinde. Biliyor musunuz? Streslerin çözümünü insanlar yogada, streslerin çözümünü insanlar transandantal meditasyonda arıyorlar. Ve bütün ilim bu saçmalığı kabul etmiş durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar yaşamadıkları için bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Ama düşünün, psikolojinin de, psikiyatrinin de bütün temel dönüşümleri sadece insanların nefslerinin afetlerini tatmin etmekten geçiyor. Her tatmin yeni bir tatminsizliğin başlangıcıdır. Bilmem anlatabildim mi? Sadece bir tek yolunuz var. Nefsinizdeki afetleri
yok etmek. O zaman nefsiniz için değil, ruhunuz için ve Allah için yaşamaya başlarsınız. Allah'ın bütün emirleri sizin için vazgeçilmez emirler olur. Allah'ın bütün yasakları sizin için asla çiğnenmemesi gereken mukaddes emirler olur. Ve ne yaparsınız? Hem emirler cephesinde, hem nehiler cephesinde %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki, daimi zikirden evvel bu işin bir yolu yok mu? Var. İşte bugünkü dersimizin konusu o. Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Kendinizi, hayatınızı başkalarına adamak. Hayatınızı başkalarına vakfetmek. İşte o zaman mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikrin sahibi olmasanız da başkaları için yaşadığınız müddetçe zikirdesiniz. Zikretmeseniz de başkaları için yaşadığınız sebeple zikirde sayılıyorsunuz. Bunun sayısal zikrinize bir fizik tesiri yok tabii. Ama mutluluk mu? Zikirle aynı. Öyleyse ne olur? Siz başka insanlar için kendinizi vakfetmek kararı aldınız. Ve bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere düşünmeye başladınız. Ben falancaya acaba nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Acaba ne yaparım da onu memnun ederim? Acaba hangi davranışım ona mutluluk verir? Bir hediye mi alayım ona? Gideyim ziyaretin, bir ziyaret mi edeyim? Hastaymış bugünlerde. Yoksa hangi tarzda bir davranış biçimi, neye ihtiyacı var, nasıl bir çözüm getirebilirim? Sevgili kardeşlerim, hayır, sahip olduklarınızın dışında başka şeylere ihtiyacınız yok başkalarına mutluluk verebilmek için. Allah-u Teala sizlere şu anda ne vermişse Allah'ın verdikleri sizin için full yeterlidir. Onlar sizin için yeterlidir. Sizi mutlu etmek için, sizi saadete ulaştırmak için. Yani başkalarına mutluluk vererek saadete ulaşmanız için sizde olanlar yeterlidir. Hangi noktadaysanız biliniz ki sahip olduğunuz şeyler sizin için yeterlidir. Peki bunun arkasında ne var? Bakınız arkasında ne var? Siz Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, vücudunuzu, düşüncenizi, iradenizi, Allah'ın size verdiği her şeyi bir başkasına hizmet etmek için kullanıyorsunuz, seferber ediyorsunuz. Her şeyinizle başka bir insana mutluluk vermek üzere varsınız. İşte bu Allah için yeterlidir. Siz o anda kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Başkalarına kendinizi vakfettiğiniz andan itibaren kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Allah size ne vermişse her şeyinizle kendinizi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği bütün değerleri kendiniz için, kör nefsiniz için değil, bir başkasını mutlu etmek için kullanıyorsunuz. Siz bu noktada bir kölesiniz. Başkasının mutluluğunun anahtarısınız. Başkalarının mutluluğuna açılan bir kapısınız. Bir ışıksınız, bir renksiniz, bir güzelliksiniz. Başkaları için yaşayan bir insan. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu sadece başkaları için yaşayan insanlar bilirler. O büyük saadeti onlar yaşarlar. Öyleyse bu başkaları için yaşamak ne demek? Oradan başlayalım. Evvela dünyalardan bahsedelim. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var. Burası sıfır noktası. Sıfır noktasının aşağısındaki rakamlar
eksi birden başlayarak eksi iki, eksi üç diye sonsuza kadar uzanan negatif değerler. İşte apsis ekseninin altındaki bütün alem şeytana aittir. Negatif alem. Bütün değerler negatiftir. Bütün dalga boyları negatiftir. Bütün sistemler mutsuzluğa dönüktür. Ve bu apsis ekseninin üst tarafı yatay eksenin üst tarafı pozitif alemdir. Bütün dalga boyları pozitiftir. Orası Allah'ın ülkesidir. Aşağıdaki alemin şeytanın ülkesi olmasına karşılık yukarısı Allah'ın ülkesidir. Öyleyse hangi ülkede yaşıyorsunuz? Sorun bakalım kendinize. Şu anda sorun. Dün ne yaptınız? Kaç kişinin mutluluğuna sebebiyet verdiniz? Ya da kaç kişiyi mutsuz ettiniz acaba? Bu suallerin başlangıcında kendinize bir sual sormanız lazım. Dün ben mutlu muydum? İkinci sual, dün başkaları için, yani Allah için ne yaptım? Defterimiz hep boş sayfalar gösteriyorsa, siz boşuna yaşayan bir insansınız. Hedefi olmayan, kendisini Allah yolunda zanneden ama Allah yolunda olmayan bir zavallı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar birbirine muhtaçtır. Etrafınızda şu anda kim varsa hepsi sizden sevgi besliyor, bekliyor. Hepsi sizden ilgi bekliyor. Ne olur onlara bir gülücük gösterseniz, birkaç kelime söyleseniz, gönüllerini alsanız, gülümsemenizle onların gönüllerini fethetseniz ve size onlarla ilgilendiğiniz için sempati duysunlar. Mümkün değil mi? Bir düşünün bakalım. Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sormayacaksınız hiç kendinize neden ben mutsuzum diye. Arkasında ne yattığınızı biliyorsunuz. Sadece sizin negatif davranışlarınız. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. Onlara dikkatle bakın. Size nasıl davranıyorlar? Sizden kaçıyorlar mı? Onların size güler yüz göstermemesinin arkasında ne yaptığını zannediyorsunuz? Onların arkasında sizin gerçek cepheniz var. O aynadan, o insanların yüzlerinden gerçek cephenizi okuyabilirsiniz. Sakladığınız cephenizi değil. Onlar size kötü mü davranıyorlar? Ve bunu hak etmediğiniz konusunda mısınız? O zaman kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Eğer öyle olsaydı onlar size karşı öyle davranmayacaklardı. Etrafınızdaki insanların tümü, hepsi ayrı ayrı cephelerden sizin aynanızdır. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü herkes sizin davranışlarınızdan başka bir açıdan etkilenir. En çok etkilenme alanı bütün insanlarda mutlaka farklılıklar gösterir. Sadece 19 tane afetiniz değil, 19 tane afetiniz binlerce parçaya bölünmüştür. Her afetinizin her sayfası, her safhası, her cephesi mutluluğu veya mutsuzluğu aksettiren bir aynadır. Öyleyse etrafınızda 100 insan varsa, 100 insan da kendi nefslerinin afetleri doğrultusunda en hakim unsurları itibariyle ayrı ayrı unsurlardan üzüntü duymaktadırlar. Bunların bileşkesi sizin onlara topyekun gösterdiğiniz davranış biçiminin kesin ölçüsüdür. Size kötü mü davranıyorlar? Arkasında hiç hak etmediğiniz halde size böyle davrandıklarını zannettiğiniz sürece düzelemeyen, İyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Sözlerime dikkat edin. İyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Çünkü siz
İçeriden kapıyı Allah'a kapatmışsınız. Size yardım etmesine mani oluyorsunuz. Kapının arka kapıyı şeytana açmışsınız. Şeytan size bütün davranışlarınızda sizi mutluluğa ulaştıracak değil, mutsuzluğa ulaştıracak ne kadar nokta varsa hepsinin üzerinde ayrı ayrı durup devamlı sizi işler. Devamlı daha çok mutsuz olursunuz. Daha çok mutsuz oldukça etrafınıza karşı onları daha çok mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Bir karanlık dünyanın içinde kaybolup gidersiniz. Ve tasavvufu yaşadığınızı zannedenler de, tasavvufu yaşamadığınızı zannedenler de, hepinize birden sesleniyorum. Mutsuzsanız, tasavvufu yaşadığınızı zannetmeniz sadece bir oyalanmadır. Gerçekten bahsetmiyorsunuz. Kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Tasavvuf, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane çözümdür kainat üzerinde. Sadece bizim bu zavallı dünyamızda değil, sadece bizim aramızda değil, bütün kainatta geçerlidir. Yaratan Allah, yaratma sisteminin bütün faktörlerini en ince standartlarda dizayn eden Allah, yanlış işleyen her sistemin çözümünü bilen Allah. Diyor ki size, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı nasıl davranıyorsanız size onu reflekte ederler. Her biri de başka bir cepheden reflekte eder. Ne kadar çok insan sizin yüzünüzden mutsuzsa o kadar çok cepheniz hastadır. Çözümü yoktur. Siz çözüme ulaşmadığınız sürece. Madde 1. Başkalarını suçlamayacaksınız. Bileceksiniz ki başkalarının size yaptığı her kötü davranışın, her ters davranışın, her beğenmediğiniz davranışın arkasında mutlaka siz varsınız. Onu hak ettiğiniz için size öyle davranılmaktadır. Öyleyse Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ve iblis size hep sizi bu standartlarda tutabilmek için sizin hatalarınızı gizleyerek başkalarının size karşı davranışlarındaki sizi üzen muhtevayı gösterecektir. Bilmem anlatabiliyor muyum sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Allah bize bunları sizi mutlu etmemiz için öğretiyor. Siz kendinizi mutlu veya mutsuz edebilecek olan sizin kainatınızın merkezindeki kişisiniz. Sadece kendi davranışlarınız sizi ya mutluluğa ya da mutsuzluğa getirecektir. Geri kalanlar mı, bütün insanlar mı? Birer figüran. Birer ayna. Sizin pozitif davranışlarınızın aynası. Sizin negatif davranışlarınızın aynası. Bilmiyorum bunları size ne zaman anlatmayı başaracağım. Ne zaman idrak edeceksiniz? Hataların etrafınızdaki insanlarda olmadığını, hataların sizde olduğunu, size bağımlı olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Biliniz ki başkalarının size karşı yaptığı her davranış sizin ona veya başka birisine daha evvel yaptığınız bir davranışın karşılığıdır. Hesaplar tamı tamına ödenir. Elde kalan daima sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Dışınızdaki bütün insanları sizinle onlar arasında
Bütün insanlar ve siz terazinin iki ayrı kefesini teşkil ediyorsunuz. Ne verirseniz onu geriye alırsınız. Onlar size ne verirlerse onlar da aynı şeyi sizden geriye alırlar. Öyleyse bir eşitlik var ki kainatın temel dengesini oluşturuyor. Verilenler ve alınanlar her zaman sayısal olarak birbirine eşittir. Öyleyse insanlar var, mutsuzum diyor, çok mutsuzum diyor. Bana falanca böyle davranıyor, feşmeken böyle davranıyor. Ben bu davranışlara dayanamıyorum. Çok güzel, harika. Peki, acaba siz başkalarına nasıl davranıyorsunuz? Kendinizi boşuna müdafaa etmeye kalkmayın. Allah her şeyi biliyor. Neleri sakladığınızı, neleri başkalarına göstermek istemediğinizi, iç dünyanızdaki her şeyi Allah-u Teala biliyor. Allah'a göre o eşitlik hiçbir zaman bozulmaz. Her zaman netice sıfırdır. Ama sizin başkalarına gösterdiğiniz terazide hep sizin tarafınız ağırlıkta. Ben ona şöyle davrandım ama o bana bunun cevabını çok ağır bir şekilde ödedi. Şöyle şöyle şöyle yaptı. Çok güzel. Şimdi bir tarafta etrafınızdaki herkese karşı yaptığınız davranışları hesap edeceksiniz. Öbür tarafta da etrafınızdaki herkesten size geri dönen karşılıkları hayretle bakacaksınız ki sonuç sıfırdır. Öyleyse ne demek istiyorum? Tabiatta bozulması mümkün olmayan bir muhteşem denge var. Bileşik kaplar kanunu. Hani bir sistemle birbirine bağlanmış olan iki tane su deposu, bir engel yoksa hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar suyun yüksekliği birbirine eşittir. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir tarafındaki sizsiniz, öbür taraftaki sizin dışınızdaki bütün insanlar. Ama eşitlik hiç bozulmaz. Sizin davranışlarınızla onların size davranışınızın bileşkesi bu paralelliği oluşturur. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Ne zaman siz başkalarına huzursuzluk veren bir davranışın içindeyseniz, bir toplumun içinde yaşıyorsanız, onun dışında yaşıyormuş gibi davranıyorsanız, etrafınızdaki insanları hiçe sayıyorsanız, özellikle tasavvufun içinde bunu yapıyorsanız, o zaman kendinize dikkatle ve ibretle bakın. Nasıl tasavvufu yaşayacaksınız? Göreviniz davranışlarınızla başkalarına huzursuzluk vermek değildir. Göreviniz bunu yaparak başkalarından da aynı yıldırımları üzerinize çekip mutsuz olmak değildir. Göreviniz başka insanlara her an mutluluk dağıtabilecek olan bir dilekle hareket etmenizdir. Bunun tabii sonucu olarak siz etrafınızdakilere mutluluk vermeye başlarsınız. O zaman hayretle görürsünüz ki dünya değişmiştir. O size sert davranan insanlar, size göre yanlış davranışlarda bulunan insanlar, size karşı sizin değişen çevrenizin gereğini tam olarak aksettirmektedirler. Daha iyi olabilirseniz daha iyi sonuçlara ulaşırsınız. Bunu hiç unutmayın. Ne verirseniz onu geriye alacaksınız. Öyleyse boşuna başkalarını suçlamayın. Buradan bir neticeye varamazsınız. Bir çıkmaz sokağın içinde hiçbir zaman çıkış bulamazsınız. Başkalarına bakmayacaksınız. Onların yanlışlarıyla kendinizi ferahlatmaya çalışmayacaksınız.
hatalarınızı arayacaksınız. Bakış alanınız kendi dünyanız olacak. Acaba ben nerede, etrafındaki insanlardan hangilerine ne yaptım ki bana hiçbir şey yapmadım halde falanca böyle bir davranışta bulunuyor. Muhatabınız sadece o kişi değil. Etrafınızda kimler yaşıyorsa hepsi. Dikkat edin sözlerime. Dizaynı bütünleştirin. Siz etrafınızdaki bütün insanlarla beraber iki kanat temsil edersiniz. Birinde sadece siz varsınız. Kainatın merkezinde siz varsınız. Etrafınızda bulunan, sizin tesir sahanızda, sizin tesir alabileceğiniz veya sizin tesir edebileceğiniz ne kadar insan varsa onların hepsi diğer tarafı teşkil ederler. Aranızda Allah'ın kanunlarına göre değişmesi mümkün olmayan bir eşitlik vardır. Hiç bozulmaz. Ne verirseniz onu alırsınız, ne alırsanız onu verirsiniz. Vermek mi evvel almak mı, bu hesaplanması gereken bir husus değil. Ama aldıklarınızla verdikleriniz daima birbirine eşittir. Hiç kendinize bu olay falanca tarafından şöyle başlatıldı meselesini dert etmeyin. Sonuç önemli. Sonuçta etrafınızda ne kadar insan yaşıyorsa onların size karşı olan toplam davranışları, sizin onların hepsine karşı, onların dışındaki diğer insanlara karşı da davranışlarınızın bütününü temsil eder. İki esas davranış biçimlerinin reel kesimi ve bunun reaksiyonu daima birbirine eşittir. Davranış biçimi size ait. Sizin etrafınızda bulunan bütün insanlara verebildiğiniz, ulaştırabildiğiniz şeyler. Reaksiyon onların cephesi. Aynı eşitlikte size ulaştırmışlardır. Öyleyse şikayet ettiğiniz zaman şunu bilin evvela. Kendinizden şikayet ediyorsunuz. Gizlemeye çalıştığınız şeylerle şikayet unsurunuz tamamlanıyor. Bütünü Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. İblis sizi sadece aldatır. İblisin şu dünya üzerinde yapabildiği, yapabileceği tek şey sadece aldatmaktır. Dikkat edin. Sizin düşüncenizi taklit eder. Kendi düşüncenizden edersiniz. Oysa ki o iblistir. Gayreti hiçbir zaman sizi mutlu etmek istikametinde değildir. Sadece mutsuz kılmak istikametinde bir gayretin sahibidir. Hiç kimse şeytana dost olamaz. Şeytan hiç kimseye dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber o acımasız dünyasında cehenneme götürebilmek. Ne kadar çok insan götürebilirse o kadar memnun olur. Kötülükten, eziyetten, işkenceden zevk alan bir yaratık. Ve size kendinizi hep başka türlü göstermeye çalışır. Size kendinizi haklı göstermeye çalışır. İsterseniz açıklayın bize size neler söylediklerini, hepsinin cevaplarını birer birer verelim. O ancak bir gazoz ağacıdır. Allah'ın ilim öğrettiklerinin yanında. Ama İlim öğrenmeyen o kadar çok insan var ki onların hepsini mutsuz etmek onun temel görevi. Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyicilerim, sakın kendinizi aldatmayın. Açık bir sayfa olarak bakın hayatınıza. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olun. Kendiniz hakkında karar verin. Birinci sualiniz, mutlu muyum? Hayır, mutsuzsunuz. Öyleyse
İkinci sualiniz neden? İşte burada araştırmaya başlayacaksınız. Hayır, başkalarının size yaptığı kötü davranışları düşünmeyeceksiniz. Siz onlara ne yaptınız? Ne yaptınız ki onlar size böyle bir davranış biçimini sergilediler? Böyle bir iç dünya mahkemesini başarabilirseniz, kendinize acımazsanız, tarafsız bir hakim olarak kendinizi hakla yargılayabilirseniz, yanlışlıklarınızı birer birer yakalayacaksınız. Ben insanlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar düşüncesi Allah'ın kanunlarına yüz üzerinden yüzle ters düşen bir zavallı düşüncedir. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu hayalin içinde yaşayan zavallıların bütün ömürleri hüsranla geçer. Hiçbir zaman mutlu olamazlar. Ama kim? Ben eğer başkalarına verebildiğim kadar mutluluğun iki katını yaşayacaksam, o zaman ben neden başkalarına kötü davranayım ki? Bu kanunu bilen, kendisine pelesenk edinen kişi şu dizaynın içerisinde olacak. Ben başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsam, onlardan bana gelen tepki aynı miktardaki mutluluktur. Ama ilavesiyle Allah'ın verdiği yeni bir mutlulukla birlikte. Öyleyse araya Allah girdiği için denge bozulmuş gibi görünüyor. Ama negatif dengede de bozukluk var. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun geri dönüşünde şeytan da size ayrıca mutsuzluk verecektir. Öyleyse netice 0-0. Gene elde var 0. Şimdi açık konuşalım. Mutsuz musunuz? Bunun müsebbibi sadece sizsiniz. Boş ile suçlu aramayın. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Dilerseniz Allah'ın hedeflerini yerine getirmek üzere hareket edeceksiniz. Hep Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Ne demek Allah'ın ülkesinde yaşamak? Ne zaman başkalarına mutluluk vermeyi düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü size ait olan her şeyi, aklınızı, zamanınızı, vücudunuzu, enerjinizi, iradenizi, paranızı, her şeyinizi başka bir insana veya insanlara mutluluk vermek üzere, onları mutlu kılmak üzere harcamaya başlamışsınız. Harcama başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Yani sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemdesiniz. Bu alemde bütün insanlar bu alemde oldukları sürece bir mutluluk üçgeninin içinde yaşarlar. Bir kenarını Allah'ın, ikinci kenarını ruhunuzun hasletlerinin, ki ruhunuz deyince zaten ruhunuzun hasletleri anlaşılır çünkü değişmesi mümkün değildir. Üçüncü kenarında böyle davrandığınız için aksiyonların bedeli olan pozitif derecelerin oluşturduğu bir üçgen. Dikkat edin, bu üçgen dörtgen olabilir, kare olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü o zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz teşkil edecek gene, üçüncü kenarını gene kazandığınız derece teşkil edecek, ama bir de dördüncü kenar oluşacak nefsiniz. Ne demek istiyorum? Çünkü nefsinizin içindeki bütün afetler de yok olmuş olacak ve onun yerine nefsinizin hasletlerle dolu olan
ruhunuzun hasretlerle dolu olan kalbinin eşidi olan nefsinizin kalbi oluşacak. Hasretlerle değil ama faziletlerle dolu. İkisi de davranış biçimleri itibariyle %100 birbirine eşittir. Ama isimleri nefsinizin kalbinde afetlerin yerine afetleri değiştirerek girip yerleşenler fazıllardır, fazilet adına alırlar. Ama ruhunuz baştan aşağı hasretlerle doludur. İkisinin de davranış biçimleri %100 birbirine eşittir. Ama birisi ruhunuzun içindedir. Öbürü Allah'ın katından gelmektedir. Öyleyse böyle bir değer yargısına vardığınız zaman şu dünyaya dikkatle bakın. Bu kadar mutsuz insanların mutsuzluğu, huzursuzluğu, bunca harfler hep insanların egosu yüzünden oluşuyor. Ne zaman dünya bu güzellikleri yaşamaya başlarsa, ki yakında yaşamaya başlayacak, o zaman yeni bir asr-ı saadet yaşanacak dünya üzerinde. Bu anlattığım standartlarda sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu anlattığım standartlarda. Öyleyse Allah'ın ülkesinde üçgen, dörtgen olabilir mi, kare olabilir mi? Olabilir. Daha aynı zikre ulaştığınız zaman. O zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz, üçüncü kenarını kazandığınız dereceler, dördüncü kenarını da nefsinizin faziletleri. Ve bir üçgende yaşayacak, bir dörtgende yaşayacaksınız. Şeytanın ülkesinde nefsinizdeki afetler, şeytan ve kaybettiğiniz dereceler, dördüncü kenar hiçbir zaman alışamayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ülkesindesiniz. Başka birine mutluluk götürmeyi dilediniz. Düşünmeye başladınız, ben ona bu saadeti, bu mutluluğu, onu memnun edecek olan bir mutluluk ögesini, vasıtasını nasıl ulaştırabilirim? Düşünmeye başladığınız andan itibaren her şeyinizi başka birine mutluluk vermek üzere seferber ettiniz. Allah sizinle beraberdir. Size derhal mutluluğu yaşatmaya başlar. Ne zamana kadar? Ta ki bu düşünce sisteminiz sizi o kişiye mutluluğu sağladığınız yere ulaştırabilsin. O noktaya kadar Allah sizi devamlı mutlu edecektir. Başkalarının mutluluğu için çalıştığınız cihetler. Peki sonra? Mutluluk vasıtasını ona ulaştırdınız. Sizin düşündüğünüz standartlarda onu mutlu etmek için son hamleyi yaptınız. Ona ulaştınız. Sizin ölçülerinizde onu mutlu edecek olan hususları ona vasıl ettiniz. Buraya kadar Allah'ın size verdiği mutluluk söz konusuydu. Şimdi yeni bir aşamadasınız. Başka bir iradeyle karşı karşıyasınız. Karşınızda artık Allah yok, bir insan var. Öyleyse buradan size mutluluk da ulaşabilir, mutsuzluk da. Mesela o kişiyi mutlu etmek için seçtiğiniz vasıta yanlış. Kişi ondan mutluluk duymadı. Olabilir mi? Olur. İşte bunun için böyle bir sonuç oluşmasın diye, eğer başkasına vasıtalı bir mutluluk ulaştıracaksınız, bir hediyeye dayalı, bir dünya nimetine dayalı, o zaman araştırın birazcık. O kişiyi gerçek anlamda ne mutlu edebilir? Onu temin etmeye çalışın. Ama yapamadığınızı kabul ediyorum. Öyle de olsa, onu mutlu etmeyecek bir şey de olsa, siz o mutluluğu ona ulaştırana kadar Allah Teala size mutlaka mutluluğu yaşatır. Ne kadar saat, kaç saat sürerse bu düşünce standartlarınız, onu temin etmeniz, ona ulaştırmanız, o kadar süreç içerisinde siz mutlaka saadeti yaşarsınız Allah'ın ülkesinde. Eğer böyle bir sürprizi yaşamak istemiyorsanız, o zaman daha dikkatli olacaksınız. Daha dikkatle seçeceksiniz başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimini. Ben kendim düşünürüm,
onu şu mutlu edecektir der, harekete geçerim, mutluluğu yaşarım, Allah Teala bana yaşatır. O kişi ister mutlu olsun, ister mutsuz olsun, beni alakadar etmez demeyin sakın. Onu biraz daha mutlu etmenin yolu, onu gerçekten memnun edecek olan bir hediyeyi ona ulaştırmanız. Davranış biçimini ona ulaştırmanız. Sizden beklediği bir şey olmalı bu. Bunu yaparsanız, gene mutluluğu bir defa daha yaşayacak olan sizsiniz. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın verdiği mutluluğun ötesinde, ona mutluluğu ulaştırdığınızda, o sizin verdiğiniz şeyden, ona ulaştırdığınızdan mutluluk duyarsa, aynı mutluluğu iki kat daha yaşayacaksınız. Öyleyse, gene her şey sizin için. O kişiye mutluluk ulaştırmak, dilediğiniz süre içerisinde Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşadınız. Ona mutluluğu ulaştırdığınızda, eğer o kişiyi gerçekten mutlu ettiyse ulaştırdığınız şey, onun o anda duyduğu mutluluğun iki katını, birisi Allah size yaşatacak, birincisi ruhunuz nefsinize yaşatacak, ikincisi iki kat yaşayacaksınız. Neyse, doğru bir seçim, daha biraz dikkatli olur, sizi daha çok mutlu etmeyecek mi? Öyleyse ben düşünürüm. O kişiyi mutlu edecek olan şeyi kendim seçerim. Çok da dikkat etmeye gerek görmem bunun için. Çünkü ben onu temin edene kadar, onu sağlayana kadar geçirdiğim süreç içerisinde Allah'ın bana verdiği mutluluk yeter. Dikkat edin, bu bir tuzak. Şeytan burada sizi aldatıyor. Bununla demek istiyorsunuz ki ben tevazu sahibiyim, bu kadar mutluluk da bana yeter. Hayır, değil. İblis sizin o kişiyi de mutlu ederek mutluluğa ulaşmanızı istemiyor. O kişiyi mutlu etmeyerek sizin de mutsuz olmanızı istiyor ikinci safhada. Öyleyse sakın aldanmayın. Bu bir aldanıştır. Öyleyse eğer seçiminizi dikkatle yapmışsanız, ulaştırdığınız şey o kişiyi gerçek anlamda mutlu etmişse, onun yaşadığı mutluluğun da iki katını gene siz yaşayacaksınız. Şimdi buradan hareketle ikinci kişiye ulaşalım. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutluluğu yaşadınız. Üçüncü bir kişi düşünelim. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutlu yaşadınız. Akşama kadar birçok insan var. Her birisi için veya toplum için, insanların mutluluğu için, insanların mutluluğunu sağlamak için yaptığınız bütün gayretlerin bedeli size eksiksiz olarak Allah-u Teala tarafından mutlaka ödenir. Ruhunuz tarafından da mutlaka ödenir. Öyleyse mutluluklar, verilen mutluluklar, alınan mutluluklara davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve nefsiniz size bu söylediklerimizin her zaman aksini söyleyecektir. Bir sen mi kaldın bu dünya üzerinde, enayi diyeceklerdir size. O zaman onlara deyin ki, bizim başımızda enayilerin en enayisi var. Ve mutlu. Sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı size vakfettik. Ve Allah-u Teala bize saf bunun için sonsuz bir mutluluk dizaynı hediye etti. Onun için zamanımızı sizlere harcamak bizim için doyulmaz bir zevktir, mutluluktur. Her şeyimizle kendimizi sizlerin, insanların mutluluğuna vakfetmeyi Allah bize nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Başkalarına çile gibi görünen şeyler bize hiç çile gibi görünmez. Her an, sizinle konuştuğumuz an, daha neler sağlayabiliriz diye düşündüğümüz an, sizler için yaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
bir uyduya sahip olmak konusunda hazırlıklar sona ermek üzere. Çok başarılı sonuçlara ulaştı kardeşlerimiz. Öyleyse zamanıdır. Artık fedakarlıklara hazır olalım. Allah için yaşamanın fedakarlıklarına ve inşallah uyduya ulaşmanın Allah-u Teala bizi sahibi kılsın. Unutmayın, artık fedakarlık zamanıdır. Bütün dünyaya ulaşacak olan bir sistemi bilgisayarlar aracılığıyla hamdolsun ki kurduk. Şimdi pahalı bir vasıta olan bilgisayarlar yerine onları zaten kullanmaya ömrümüz oldukça devam edeceğiz. Bilgisayardan sizlere ulaşmayı. Ama onun dışında da diğer insanlara bilgisayarların ötesinde televizyonlardan da ulaşmayı Allah-u Teala bize yakın bir gelecekte inşallah nasip edecek. Pozitif noktalara da ulaşmış durumdayız. Öyleyse artık zamanıdır. Birçok kardeşimiz fedakarlıkları konusunda sorular sordular bize. Bekleyin diye cevaplar verdik onlara. Bekleme süresi bitmiştir. Öyleyse Allah için el ele, gönül gönüle yeni bir aşamaya geldik. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olması için, bütün hedeflere en güzel standartlarda ulaşmak için gönlümüzce hizmet verebilmek için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz ki yeni bir kapı açılmak üzere. Şu anda dünyanın her tarafına bilgisayarlarla ulaşmış olmanın bahtlılığını yaşıyoruz. Mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sizlere sadece bilgisayarlarla değil, televizyonlarla da çanak antenlerle ulaşmak imkanını yakalamak üzereyiz. Sizlerin sonsuz fedakarlıklarıyla şu anda bu noktadayız. Daha ötede bir noktada olmanın son aşamasındayız. Allah-u Teala'nın huzurunda bütün fedakar kardeşlerimizi selamlıyoruz, tebrik ediyoruz ve Allah-u Teala'nın bizi bir uyduya ulaştırması dualarımızı devam ettirerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir aşamada, yeniden bir dizaynın içinde olacağız. Birçok kötü niyetli insanlar zannediyorlar ki biz bir uyduya ulaştığımız zaman başka bir çehremiz varmış da o çehreyi ortaya koyacakmışız. Yakın bir gelecekte bunun inşallah sahibi olacağız. O zaman hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Biz hep Allah'ın yolunda Allah için sizleri birbirinize en iyi davranışlar içinde mutlu insanlar yapmak üzere varız. Allah'ın bütün peygamberlerine verdiği emir budur. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin de bizlere ulaştırdığı emir budur. Allah-u Teala bu istikamette her şeyi en güzel şekilde hamdolsun ki dizayn etmiş. Allah-u Teala'nın hepinize bu mesaj doğrultusunda sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, saadetlerin en büyüğüne sizi layık kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ve Allah'ın emri göklerle yerler arasında inip çıkmaktadır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani zamanın imamı, devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, Ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle. Öyleyse acaba Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi ne demek istiyor? Allah Teala burada açık bir olgudan bahsediyor. Bu olgu muhtevayı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kimdir bu insanlar? Ne yapmışlardır? Allah'ın mağfiretine muhatap olmuşlardır. Bunlar Mürşid'in önünde tövbe edenlerdir. Böyle bir tövbe merasimi o kişinin başının üzerine mutlaka zamanın imamının ruhuna ulaşmasını sağlar. O kişiyi mümin kılar. O kişiye Allah'ın pek çok güzelliğini sağlar. Suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yine aşık tutan meleklerle onların etrafındaki kişiyi, yani zamanın imamını bunu söylüyor ve diyor ki onlar oradadırlar. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Mürşitle mürit. Tövbe merasimi yapılır ve doğruyu söylerler. Müridin kalbinde Allah'a ulaşma talebi vardır ve bunun doğru olması neticesinde ulaşılır. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede Nebi 39'da Allah Teala buyuruyor ki işte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı bu kişiye meab olur, sığınak olur. İşte mürşide ulaştıktan sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğu gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu dizayn üzere zamanın imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye yevmüt telakı Allah'a ulaşma gününün geldiğini

0: diyor Allah Teala. Dikkat edin, iki insan arasındaki farklılığı, birinin kalbinde iman yazılı, diğerinin kalbinde küfür yazılı. Kim Allah'ın mürşidine ulaşırsa, önünde diz çöker ve tövbe ederse, el öperse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, o zaman o kişinin kalbine Allah iman
1: eder. Allah!
0: O kişiye 7 tane hediye verir. 7 tane nimet. İşte bu nimetlerden birisi kişinin kalbine Allah'ın imanı yazılır. Bir başkası kişinin bütün günahlarının sevabı çevrilmesidir. Allah-u Teala Furkan Suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde buyuruyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları kat kat artar, cezaları da. Diyor ki bir sonraki ayette Furkan 70'te ama tövbe edip de mürşidin de tövbe edip de mümin olanlar, kalplerin içine iman yazarak mümin olanlar ve nefs teskiyesine başlayanlar onlar hariçtir. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Ve onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhlarını Allah'a doğru seyri sulaha çıkardılar. Ve Allah-u Teala tarafından ruhları kabul ediyor. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız günahların sevaba çevrilmesi olayı. İşte böyle bir müessesede ne gördük? 3 tane temel unsur. Tövbeden sonra, mürşidin yapılan tövbeden sonra bir, o kişi mümin oluyor. 2, o kişi nefs teskiyesine başlıyor. 3, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Burada bir başka olay daha var. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. İşte Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi de bunları anlatıyor. Gene arşı tutan meleklerden bahsediyor Allah-u Teala. Gene oradaki kişiden, zamanın imamından bahsediyor. Ve bazı insanlar için onların hayırlı temennilerde bulunduğu, duada bulunduğu ifade ediyor Allah-u Teala'ya. Kim bu bazı insanlar? Bazı insanlar arşı tutan meleklerin ve oradaki kişilerin onların etrafındaki kişinin, zamanın imamının şahit olarak bulunduğu bir merasim. O merasimde tövbe eden kişiler. Dünya üzerinde aynı anda 1 milyon tane insan tövbe etse, Allah-u Teala 1 milyon tane zamanın imamının ruhunu o merasimin yapıldığı her noktada hazır bulunur. Merasim tamamlandığı zaman devrin imamının ruhu kişinin başında gelir, yerleşir. Ve o kişinin ruhuna da senin Allah'a ulaşmak için yerli der. İşte böyle bir merasimin muhtevasında Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi, onlar bazı insanlar için hayırlı temennilerde bulunurlar diyor. Sonra diyor ki onlar derler ki Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyini kuşatmıştır. Bu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen her şeyi kuşatmışsın demiyor Allah-u Teala. Kendi zatının her şeyi kuşattığını söylemiyor. Allah'ın rahmeti ve ilmidir her şeyi kuşatan. Bazı insanlar Allah-u Teala'yı kainat zannederler. Kainat olarak da tarif ederler. Her şey Allah'tır derler. Bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir geçerliliği yok. kainatın her

zerresini kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmetidir. Neden rahmeti? Rahmet olup verilen partiküller aslında nötrinolardır. Yani enerji partikülleri. Allah'ın katından yola çıkarlar. Tebe suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Dediyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği son derece açık bir şey. Nötrinolardan bahsediyor, enerji partiküllerinden. Bu enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler. Bu Allah'ın katından gelen enerji partikülleri elektronları ulaşırlar. Elektronlar ya sağ spinlidir, sağa dönüşlüdür ya da sol spinlidir, sola dönüşlüdür. Kur'an-ı Kerim'de elektronun adı zerre olarak geçer. Allah-u Teala İsra suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Tesbih Allah'ın isminin gayri iradi olarak varlığın kendi iradesinin dışında sonsuz bir şekilde tekrar edilmesidir. Allah-u Teala elektronları ses açısından bir düdük gibi vücuda getirmiş. Nasıl bir düdüğe üflediğiniz zaman ondan bir ses çıkarsa, hangi düdük neye göre programlandıysa sadece o sesi çıkartabilirse bütün elektronlar da her dönüşlerinde aynı sesi çıkartırlar. Bu sesler onların kendi nisanlarıyla Allah kelimesini söylemeleridir. Ve Allah-u Teala ayet-i kerimenin sonuna diyor ki ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Biz anlayamayız. Kulaklarımız onların sözlerini anlayabilecek standartta yaratılmamış. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan, giderek küçülerek ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu almaya yetkili değildir. Nefes olarak, ne renk olarak, ne de ışık olarak. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, sonsuza kadar, sonsuz kilometreler boyunca büyüyen pozitif dalgaların da sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü biz insanlar ses olarak, renk olarak, ışık olarak idrak edebiliriz. Ne onun evveli sıfıra yaklaşan dalga boyları ne de 11 milimden ötesi hayır. İkisinde de insanoğlu yetkili değildir. Düşünün ki Allah-u Teala kainattaki bütün mahlukattan daha değerli tutuyor insanoğlunu. Ve diyor ki kainatta neyi yarattıysam hepsini senin için yarattım. Kainatta en üstün mahluk olarak yaratılan insanoğlu 11 milimden ötesini algılayamıyor, 5 milimden aşağısını algılayamıyor. En üstün varlık kudukları bu kadar. Öyleyse Allah-u Teala onların tesbihinden neyi murad ediyor? Ona bakalım. Nükleer fizik ve nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler kesin bir sonuç ortaya çıkardı. Bütün elektronlar ses çıkartıyor. Aynı sesi çıkartıyor. Bu sesleriyle onlar Allah'ın ismini devamlı tekrar ediyorlar. Laboratuvarlarda yapılan bu testler bu kesin sonucu ortaya çıkardığı zaman gördüğümüz şey açık bir olguyu ifade ediyor. Elektronlar Allah'ı tesbih ediyorlar. Neden Allah-u Teala elektronlar Allah'ı zikrediyor demiyor da tesbih ediyor diyor. Çünkü zikir iradi yapının bir gereğidir. Biz istersek kendi dileğimizle irademizle Allah'ın ismini ister içimizdeki sesle
ister dışımızdaki sesle Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar ederiz. Böyle bir tekrarın Kur'an'daki ismi zikirdir. Başka bir irade bize bunu yaptırmıyor. Bizim kendi irademiz bunu sağlıyor. Ama elektronlar için aynı şey söz konusu değil. Demin söylediğimiz Sebe suresinin ikinci ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın indinde bir olguyu sergiliyor. Allah'ın katından dönerek inen nötrino ya sağ spinlidir ya da sol spinlidir bir elektrona ulaşır. Elektrona ulaştığı zaman onun üzerine yapışır, dönüş enerjisini elektrona devreder ve tekrar Allah'ın katına geri döner. İşte bu olguyu Allah-u Teala gökten ineni, yere gireni, yani orada elektrona ulaşıp onu hareket olarak hayata yeniden getireni, sonra tekrar yerden yükseleni ve göğe yükseleni en iyi bilir diyor. Bir nötrinonun en güzel tarifi. Öyleyse nötrinoları idare eden sonsuz güç Allah'ın gücü müdür? Hayır. Allah-u Teala'nın sünnetullahı bu. Yani Allah'ın bütün kainatı kontrolü altında tutan kompütür sistemi. Bu sistem kainatın her zerresine hakimdir. Her nötrino, sonsuz sayıdaki nötrino, bu muhteşem dizayn tarafından kontrol altında bulunduruyor. Kainattaki her zerre, her yağmur tanesi, her kar tanesi, her elektron böyle bir kontrol mekanizmasının altında yaşar. İşte Allah-u Teala'nın biz zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine ulaşan rahmeti, nefsimizin kalbine ulaşan fazlı, nefsimizin kalbine ulaşan salavatı hepsi Allah-u Teala'nın birer nimetidir. Bu nimetler partiküller olarak Allah-u Teala'nın katından iner. Bu inen sistemler insanın kalbine ulaşır. Ve kalbin içinde bir işlem yaparlar. Bu işlem nefs tezkiyesi adını alır. İşte bir insanın nefsinin kalbinde nefs tezkiyesi olayının gerçekleşebilmesi, yani rahmetin Allah'ın emrini icra edebilmesi, kişinin kalbinde 7 tane kalp şartının tahakkuk etmesine bağlıdır. 7 tane kalp şartı. 1- Allah-u Teala kalbimizin içinden Ekinnet isimli idraki önleyen müesseseyi alıyor. 2- Onun yerine İhfat isimli idraki tahakkuk ettiren bir başka sistem koyuyor. 3- Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indiği için. 4. Göğsümüzden kalbimize bir nur yalı açıyor. Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın kalbimize ulaşabilmesi için. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. 5. 6. ve 7. işlemleri fark ettiriyor. 5. işlem kalbimizin mührünü Allah Teala açıyor. 6. işlem kalbimizin içindeki küfür kelimesini oradan alıyor. 7. işlem kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala 7 tane işlem usulüne getiriyor. Bu işlemler tamamlanınca ancak zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat üzerinde iki grup nur göğsümüze geliyor, göğsümüzden o şifreli yolu açılan yolu takip ederek kalbimizin içine ulaşıyor ve
kalbimizin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Bu dizayn nefs tezkiyesi adını alır ve 7 kademede gerçekleşir. Nefs-i emmare 1. kademedir, %7-1.2. Nefs-i levame 2. merhaledir, 2. 1.7-1.2. Böylece nefs-i mülkime, nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye, nefs-i tezkiyeye 7 tane kademe oluşur. Bu 7 kademenin her birinde görüken %7 nur ve huşuda bunlara ilave edilen %2 nurla nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar, %51'i ulaşır. Bunun manası çok ciddi bir manadır. Başlangıçta nefsimizin kalbindeki bütün afetlere, orada afetler olduğu için nefsimizde sadece afetler olduğu için, %100 afetlerden oluştuğu için şeytan telkinde bulunabiliyordu, şeytan tesir edebiliyordu. Ama afetler onların yerini alan fırınlar sebebiyle, genel ruhumuzun hasretleri sebebiyle adım adım azalıyorlar, azalıyorlar, azalıyorlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleştikçe. Sonuç ne oluyor? Sonuç. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbinde nefsi tezkiye denemesinde %50'den daha fazla nur birikiyor. %51'den daha fazla. Manası şeytan başlangıçta nefs sadece afetlerden oluşmuşken o nefsin kalbinin %100'üne hitap ederken, %100'ünü kontrol altında bulundururken, %100'üne tesir etmek imkanının sahibiyken şimdi tesirinin en üst noktası 149'a kadar yükselebiliyor. %50'ye ulaşamıyor. Yani artık şeytanın o nefsin kalbinde bir hakimiyeti yok. Şeytan ikinci sınıf vatandaş olmuş. Ve böylece Allah-u Teala'nın izinde iblis partiyi kaybetmiş, davayı kaybetmiş. İşte böyle bir hedefe kişinin ulaşabilmesi nefs tezkiyesini veren bir sistemle mümkün. Onunsa başlangıcı mutlaka meşhurda ulaşmakla sağlanabilir. Çünkü son 3 işlem nefsin kalbindeki mührün açılması 1, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması 2, kalbin içine iman kelimesinin yazılması 3. Bu 3 işlem o kişi mürşidine ulaşmadan gerçekleşemez. İşte Allah'ın katından gelen bütün elektronları harekete geçiren rahmet partikülleri burada da taşıyıcılıkla süreda ediyor. Fazlı salavatı nefsimizin kalbine ulaştırıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi fazılları yani ruhun hasretlerini kendisine çekme gücünün sahibidir. Etrafında nurlarını toparlamaya başlar. İşte bunu sağlayan müessese Allah-u Teala'nın rahmet adını verdiği kargo uçaklarıdır. Böyle bir fonksiyon eda ederken bu kargo uçaklarının kalbimize getirip bıraktığı ve orada yerleştirdiği iman kelimesinin çekim gücüyle yerleştirdiği fazıllar ruhumuzun hasretleridir. Nefsimizin kalbinde yerleşeceklerdir. Öyleyse Allah'ın rahmet adını verdiği partiküller sadece elektronları devamlı hayatta tutan onlara verdikleri dönüş enerjisiyle onları devamlı harekette tutan, hayatta tutan ve devamlı Allah'a tesbih etmelerine sebebiyet veren hüviyetlerin ötesinde nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarını yerleştirebilecek olan bir getiriş hareketini, taşıma hareketini gerçekleştirmeleridir. Öyleyse rahmet adını verdiğinizde dikkat edin. Burada Allah'ın koyduğu tarifi açıkça söylemek gerekir. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ın katından gelen, bir vazife yapan,
ve vazifesini yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönen her şey emirdir. İşte bu açıdan baktığınız zaman rahmet bir emirdir. Çünkü getirdiği fazılları orada bırakıyor. Bu sefer beraberinde karanlıkları alıyor nefsin kalbinden. Onları kalbin dışına çıkartıp dışarıya atıyor. Sonra da Allah'ın kıtına tekrar dönüyor. Yani Allah-u Teala'nın Sebe Suresinin 2. ayet-i kerimesinde söylediği Allah yere gireni gökten ineni diye başlıyor. Gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. İşte bu rahmet partikülleri nötrinolar Allah'ın indinde bütün elektronları harekete geçiren bir özellik taşıyorlar. Rahmetler ise beraberlerinde başka partikülleri de getiriyorlar. Fazıl gibi, salavat gibi. Ve sonra tekrar görevleri bitince, onları götürüp kalbe bırakınca, karanlıkları beraberlerine alarak kalpten ayrılıyorlar. Onları yolda silkeliyorlar. Yok anlamına sevgiye söylüyorlar. Ve kendileri tekrar Allah'ın katına geri dönüyor. İşte böyle bir dizaynda bu emrin nerelerde nasıl faaliyette bulunduğunu Allah-u Teala Felak Suresinin 12. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. 7 tane gök katında ve 7 tane yer katında Allah-u Teala'nın emrinin hükümran olduğunu, Allah'ın emrinin 7 tane gök katında hareket halinde olduğunu, indiğini ve çıktığını, 7 tane yer katında da hareketli olduğunu, indiğini ve çıktığını ifade ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de alemler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın altı alemden bahsettiğini görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Allah-u Teala'nın her şeyi zıttıyla kaim kılması ve çift yaratması olgusu. Altı yerinde, altı zaman parçasında altı alemi yaratıyor. Üçü pozitif, üçü de onların karşıtı negatif alemler. Birincisi zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. İşte bu gördüğünüz alem, zahiri alem. İkincisi, bu zahiri alemin boyutlarını paylaşan berzah alemi. Yani ölen insanların nefslerinin gittiği ve kıyamete kadar yaşamakta olduğu alem. Hepiniz rüyanızda tanıdığınız birilerini görmüşsünüzdür. Ölen birilerini. Sonra da onlara sormuşsunuzdur, sen ölmemiş miydin diye. Onlar da demişler ki, ölmüştük ama yaşıyoruz. Bunun ne manaya geldiğini anlamamışsınızdır. Oysa ki yaşayan nefsleri kıyamete kadar da yaşamaya devam edecek. Kıyamet günü yeniden dirilen vücutlarla nefsler tekrar bir araya gelecekler. İşte böyle bir olgu söz konusu. Alemlerin altı tane olduğunu görüyoruz. Zahiri alem, onun karşısında olan zahiri alemin berzah alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onun karşısında olan cinlerin berzah alemi. İnsan ruhunu Allah'a kadar ulaştıran Sırat-ı Mustakim isimli 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, Allah'a kadar ulaşan bir yol, emr alemi, zemin kattan aşağı doğru uzanan, onun karşıtı olan zülmani alem. Altı alem oldu. Allah-u Teala da zaten altı alem yaratmış. 3 tane pozitif alem, zahiri alem, gayb alemi, emr alemi, 3 tane negatif alem, bunların karşıtları. Ama 7 alemden bahsediliyor. 7 alemden bahsediyor. Çünkü 7.si yokluk. Eğer yokluk yaratılmış olsaydı
mutlaka çift olacaktı. Yedi alem olamazdı. Sekiz alem olacaktı. Onun için yedi alemden bahsediliyorsa altı tanesi Allah'ın mahlukudur. Yedincisi zaten yokluktur. Öyleyse Allah-u Teala'nın de Allah'ın emrinin yedi tane gök katını açarak ulaştığı, hatta ulaşmakta kalmayıp yedi tane yer katında da zulmani alemde de geçerli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Her şeyi yaratan Allah diyor. Her şeyin sahibi olan Allah diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emir müessesesi Allah'ın bütün güzellikleridir. İnsanlar huzursuz oldukları zaman eğer Allah-u Teala'nın yolundalarsa Allah onların kalplerine mutlaka sekinet indirir. Sekinet Allah'ın bir nurudur ki kişiye ulaştığı zaman onda kesintili bir uyku hali vücuda getirir. Daha doğrusu uyuklama hali. Bu uyuklama hali kişinin kalbinde bir huzuru, bir sükuneti oluşturur. Ne zaman Allah'ın dostları şu veya bu sebeple bir sıkıntıya düşseler, Allah-u Teala derhal onların üzerine sekinet adlı nurunu gönderir. Bu enerji partikülleri kişiye ulaştıkları zaman onun kalbinde öyle bir işlem yaparlar ki kişi ferahlık hisseder, huzur hisseder ama sık sık uyuklama haline girer. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın gönderdiği buradaki partiküller yani sekinet gene emri ifade eder. Çünkü görevlerini yaptıktan sonra tekrar Allah'ın katına geri döneceklerdir. Allah Teala insan ruhuna da emrini veriyor. Diyor ki Habibim sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Rabbinin emirlerinden bir tanesidir. Ve Allah Teala bu ruh hakkında size az bir ilim verilmiştir diyor. Kalp yüzü açılmadan bir insanın ruhları görmesi mümkün değildir. Ancak kalp yüzü açılınca gök katlarında ruhların yaptığı seyri sülük isimli huzuru kişiye net olarak bilir. Ruh da bir emirdir. Allah'ın katından gelmiştir. Bizlerle beraberdir, bir görev yapıyor. Ve Allah'ın katına geri dönecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu nesnenin Allah'ın zatında ifna olması, yok olması Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Yani Allah'tan gelen, görev yapan, görevden sonra tekrar Allah'a dönen Allah'ın bir vasıtası. İşte ruh da bir nötrino gibi, bir rahmet gibi, bir fazl gibi bir tek partikül değil, bir özel partiküller toplamı olarak vazife görür. İnsanın fizik vücuduna Allah-u Teala tarafından üfürülür. Sonra dilediği zaman vücudu terk eder. Hiçbir günaha ruhun iştirak etmesi mümkün değildir. Ne zaman bir fizik vücutta günah işlenecekse ruh orada değildir, dışarıdadır. O olayı dışarıdan izler. Elindeki mizanla o olayın ne kadar derecat kaybına sebebiyet vereceğini derhal görür. Mizan sonsuz bir olaylar dizisinin gerçek
ceza değerleriyle veya gerçek mükafat değerleriyle açıklanmış bir müessesesidir. Burada ruhun elindeki mizan, nefsimizin ve fizik vücudumuzun yaptığı günahı derece olarak mutlaka gösterir. Ve ruh da bir günahı işledikten sonra bir insanın fizik vücuduna da nefsine de azap eder. Bu azap manevi bir azaptır. Ama bu azabı taşımayan yoktur. Birinin kalbini kırdığınız zaman içiniz burkulur. Neden böyle bir şeyi yaptım? Neden onun kalbini kırdım diye? İşte bu bir vicdan azabıdır. Bu azabı sizi tattıran şey ruhunuzdur. Vücudunuzda hiçbir günahın işlenmesinde bulunmayan, mutlaka oradan ayrılan ruhunuz. Öyleyse görünüyor ki Allah-u Teala'nın emirleri sadece bir tek lütfuna ismiyle isim vermiyor. Allah-u Teala'nın katından gelen ve mürşidin başının üzerinden kalbinize ulaşan feyz isimli müessese gene Allah-u Teala'nın bir emridir. Allah'ın emrindendir. O da bir enerji grubudur. Ve insanın kemale ermesinde önemli bir fonksiyon eda eder. Öyleyse insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Ve her konuda sünnetullahı bir görev yapıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin her şeyi kuşatmasıyla Allah'ın neyi kastettiğine dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın ilmi, Allah'ın kainatı izah edecek olan kanunları olan sünnetullah'tır. Ve kainatı kuşatan, tekrar ediyorum, Allah değildir, Allah'ın ilmidir. İşte Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır diyor zamanın imamı ve aşıktan melekler. Ama Talak Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır diyor. Kainatı yaratan Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatması nereden teşekkür ediyor? Çünkü her şey elektronlardan oluşmuştur. Elektronlar atomları, atomlar hücreleri, hücreler organizmaları vücuda getirmiş veya cansız bir nesne söz konusuysa sadece atom yapısıyla elementler oluşmuş. Her protonun etrafındaki elektron sayısına göre elementler farklı dizaynlar arz ediyor. Öyleyse elementlerin oluşmasındaki olguya baktığımız zaman gene Allah'ın ilmini görüyoruz. Bir proton bir hidrojen atomunun merkezini teşekkür eder. Nükleos çekirdeğini teşkil eder. Bu çekirdeğin etrafında sadece bir tek elektron eliptik bir yörünge üzerinde devamlı dönmektedir. Bir elektron bir defa bu eliptik yörünge üzerinde dönüşünde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır. İki defa da bu enerjiyi geri verir. Yani Allah'ın katından gelen nötrino elektrona bir ulaşır, ona enerjisini verir. O hareketine devam ederken ondan ayrılır ve onda o nötrino elektrondan ayrıldıktan hemen sonra bir ikinci nötrino ulaşır. Bu sefer de o enerjisini verir. İşte Maxwell soruyor, nasıl oluyordu diyor
milyarlarca seneden beri bu elektronların durması söz konusu değil. Hala dönüyorlar. Hala dönüyorlar. Çünkü devamlı olarak besleniyorlar. Devamlı Allah'tan enerji alıyorlar. Allah'ın sünnetullahı her elektrona ayrı bir nötrino grubunu birbiri ardından milyarlarcasını devamlı gönderir bir tek elektrona. O elektronu hareket halinde tutmak için. Öyleyse düşünün, 200 trilyon hücreniz var. Bu 200 trilyon hücrenizde her birinizde 23 çift kromozom var. Her bir kromozom genetik yapısıyla, genleriyle sizin ayak tırnaklarınızdan saçınızın ucuna kadar her şeyinizle yeniden yaratmanın bütün özelliklerine sahiptir. İşte Allah'ın ilmi böyle bir ilimdir ki bir tek sizde 200 trilyon 46 tane sil varsınız. Her şeyinizle sizi yeniden oluşturabilecek 200 trilyon çarpı 46 tane sizin özetiniz. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış mı? Eğer bir insanın her zerresinde onu yeniden vücuda getirecek olan özelliklerin 23 çifti birden mevcutsa, bir ilim Allah'ın sünnetullahı külli irade onu oraya koyuyor. Bir buğdayı sadece toprağa atıyorsunuz toprağa. Bakıp toprağa sürüp ondan sonrası da siz karışmıyorsunuz. Sonrasını gerçekleştiren sünnetullah. O buğdayı çatlatıyor toprağın içinde. Topraktaki sistem o çatlayan buğdayı bir sapa bağlıyor. Sap üzerinde bir başak sistemi içerisinde o buğday, bir tane buğdaydan 20 tane 30 tane buğday çıkıyor. Bunu gerçekleştiren müessese işte o sünnetullah'tır. Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilminin ilmi adı verilen sistem sünnetullahı oluşturur. Öyleyse kainatta her şeyin kontrol altında tutulduğu bir dizaynı söylemek istiyorum. Bu muhteşem bir olay. Dünya üzerinde bir ara ozon tabakası eksiliyor, delinecek diye bir sürü dedikodu çıkmıştı. Herkes korkudan safsarı olmuştu. Oysa ki onlar sünnetullah'tan habersizdiler. Allah'ın sünnetullahı yani külli irade bunu daimi olarak kontrol altında tutar. Kutuplardan hemen biraz aşağı bölgede milyarlarca iğne yapraklı ağaç yetiştirmiş Allah-u Teala. Neden yetiştirmiş? Oksijen dengesini kurup ozon tabakasını muhafaza edebilmek için. Ayrıca oksijenle insanları ve hayvanları hayatta tutabilmek için. Biliyorsunuz ki ağaçlar, bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Yani fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksiti kullanırlar. Köklerinden aldıkları suyu kullanırlar. Katalizör olarak da güneşin enerjisi devreye girer ve karbonhidratlar oluşur. Mutlaka oksijen açığa çıkar. Çıkarsa ne olur? Eğer çıkmasaydı biz insanlar ve hayvanlar çoktan ölmüştük. Hamdolsun Allah-u Teala ki Allah'a yaşamamız için ağaçları, bitkileri, yeşil yaprakları vermiş. Klorofil özümlemesiyle devamlı kendi gıda maddeleri olan karbonhidratları oluşturuyorlar ama devamlı havaya oksijen veriyorlar.
Ne kullanıyorlar? Bizim artık maddemiz olan karbondioksidi. Çünkü biz insanlar havadan oksijen alırız, kanımızı temizleriz, ondan sonra da havaya karbondioksit veririz. İşte insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin hayati maddesidir. Bitkilerin artık maddesi olan oksijen, insan ve hayvanların hayati maddesidir. İnsan ve hayvanlar oksijensiz yaşayamazlar. Bitkiler de karbondioksitsiz. Öyleyse Allah-u Teala her şeyi bir dengeler sistemi içinde kurmuş. İşte bu dengeler sisteminin müdafiyi, koruyucusu, zamana veya herhangi bir şeye asla yenik düşmeyen koruyucusu sünnetullah adını alır. Ozon tabakasında eksilme oldu diyelim. Sünnetullah derhal karları eritecek olan iğne yapraklı ağaçların kutuplara yakın yerlerde üzerleri daima karlı. Bazen bu karlar eriyor, bazen de karla kapalı oluyor. Karla kapalı oldukları zaman oksijen azalacağı için ozon tabakası oksijenin azalması sebebiyle yavaş yavaş incelmeye başlar. Ne zaman bu incelme normalin altına düşerse o zaman yağmur yağar iğne yapraklı ağaçların üzerine. Milyarlarca ağacın iğne yaprakları üzerindeki karlar erir. Eriyince milyarlarca ağacın yeşil yapraklarının çıkardığı oksijen havaya çok fazla miktarda yayılır. Bu yayılan oksijen yükselerek ozon tabakasını onarır ve devam ettiği sürece giderek ozon tabakası kalınlaşır, normale ulaşır ama durmaz. Normali aşarak devam eder. İşte ne zaman normali aşarsa belli bir zaman süresi içerisinde o zaman yeniden kar yağacaktır. O zaman yeniden kar yağacak ve yağan kar iğne yapraklı ağaçların yeşil kesimlerini örtecek ve bu sebeple havaya yayılan oksijen azalacak. Azalınca normalden daha fazla kalınlaşan ozon tabakası incelmeye başlayacak. Normale kadar gelecek ama durmayacak, normalin altına inecek. O zaman da tekrar yağmur yağarak iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karlar eriyecek. Daha çok oksijen çıkacak. Ve böylece aylar boyunca devam eden bir incelme ve kalınlaşma olayı sürgit devam edip gider. Sünnetullah bıkmaz. Sünnetullah görevini yapmaktan vazgeçmez. Şartlar ne olursa olsun sünnetullah görev yapacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sünnetullahı işte o Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmadan evvel her şeyi yaratmış. Yarattığı şeyleri de kuşatmış. Çünkü onun ilminin standartları içerisinde yaşar. Mikroaleme baktığınız zaman bir protonun etrafında hareket halinde olan elektron veya elektronlar görürsünüz. Makroaleme baktığınız zaman bir güneş sisteminde güneşin etrafında dönen gezegenler görürsünüz. Tıpkı bir protonun etrafında dönen elektronlar gibi elliptik bir yörünge üzerinde makro sistemde dünyalar döner, yıldızlar döner bir sabitenin etrafında. Güneş bir sabitedir, kendi etrafında döner. Bir felek üzerinde hepsi birden hareket halindedirler. Ama bu harekette dünya güneşin etrafındaki turunu 365 gün, 6 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniye, bilmem kaç salise, bilmem kaç salise ve daha az katları, az katları, az katları milyarlarca seneden beri dünyanın
Güneş'in etrafındaki 365 gün küsür süren bu yolculuğu saniyenin milyarda biri kadar bile bir zaman değişikliğine uğramamıştır. Allah'ın ilminin nasıl muhteşem bir dizayn olduğunu buradan çıkartacaksınız. Allah Teala şu dünyada verilen gezegende öyle bir denge kurmuş ki bu dünyanın merkezinden hangi tarafa uzatırsanız atın, merkezden geçen bütün doğruların iki tarafındaki ağırlık birbirine eşittir. Bir tarafta okyanus vardır, öbür tarafta Everest Dağı vardır, ana eşittir. Bu eşitlik hiçbir noktada zedelenemez. Ne zaman bir insanlar baraj yaparsak, dünyanın dengesini farkına bile varmadan değiştirmeye kalkarsak, bilmediğimiz zelzeleler olur. O sistemini yeniden yer yerine yerleştirir. Gene merkezden çıkan iki dikmenin iki ucunun merkezden itibaren olan ağırlığıyla diğer tarafın ağırlığı kesin olarak birbirine eşittir. Hangi noktadan bakarsanız bakın sonuç değişmez. Çünkü o noktanın etrafında dünyanın yarısı vardır. Öyleyse ne demek istediğimi dikkatle düşünün. Onun ilmine sadece hayran olursunuz. Onu tanıdıkça hayranlığınız artar, hayranlığınız büyür. Önce Allah'a karşı hoşlanmakla başlarsınız. Ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra mı aşık olursunuz? Üçüncü safa. Sonra hayran olursunuz. Dördüncü safa. İlk üç safada insanların dizaynında birbirinden hoşlanan, birbirlerini seven, birbirine aşık olan insanlar seviye itibariyle farklılık göstermezler. Böyle bir ölçü yoktur. Ama hayranlık dediğiniz zaman orada durur. Hayran olan daima alttadır, alt seviyededir. Hayran olunan daima üst seviyededir. Onun için ben Allah'a hayranım. Ben onun kölesiyim. Beni yaratan o. Eğer kendime aynada baktığım zaman yalnız kendimi görseydim, o zaman insanlar gibi Allah'ın kadrini, kıymetini bilmeden yaşardım. Ama biliyorum ki 200 trilyon hücrenin sahibiyim. Her hücremde beni yeniden oluşturmaya yetenekli tam 23 çift kromozom hayatta. Yani ben aynaya baktığımda 200 trilyon çarpı 46 tane benim. Öyleyse Allah'ın ilminin beni kuşattığı kesin. Çünkü hücre yapımı vücuda getiren sistem atomlar. Atomları vücuda getiren sistem elektronlar, karşıt elektronlar ve bunların arasındaki iki tane kuvvet, merkez kaç kuvvetiyle merkezi çekim gücü. Aralarında öyle bir denge kurmuş ki merkezden çevreye doğru uzaklaşan bir elektronda en uzak noktada, eliptik yörüngenin en uzak noktasında en yüksek manyetik alan, en düşük hız görürsünüz. Çünkü onu yaratan kuvvet, Yüce Allah, sünnetullahıyla elektronun merkezi iradeyi yenmesine veya kaçmasına müsaade etmiyor. Manyetik alanı yükseltiyor, hızı küçültüyor. Dikkat edin. Eliptik yörüngenin her noktasında hızla manyetik alan çarpımı daima birbirine eşittir. Merkeze en yakın noktada en yüksek hız, en düşük manyetik alan. Neden? Bu sefer de merkezin çevre elektronunu kendisine çekme ihtimalini Allah-u Teala önlüyor. Ve böylece Allah'ın ilmini görüyorsunuz. Her elektronda. Şu anda bu oda. Bu sohbeti yaptığımız yer. Burada
görebildiğiniz her nokta elektronlardan müteşekkil. Havanın içinde azot var, havanın içinde oksijen var, hidrojen var. Bu havanın her zerresi elektronlardan oluşuyor. Nereye bakarsanız bakın, hiçbir boş yer göremezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilmi bu odayı kuşatmış mı? Neden Allah-u Teala Allah'ın ilmi yokluğu da kuşatır demiyor? Çünkü kainatı Allah-u Teala yaratmış ve yarattığı şeyi teminat altına almış sünnetullah ile. Yarattığı her sistemin arasında onun ilmi gidip geliyor. Elektronları harekete geçiren, onları hayatta tutan nötrinolar. Bütün mikrosistemde protonlar, onların etrafındaki elektronlar, bütün makrosistemlerde sabiteler ve etrafında dönen gezegenler. Dikkatle baktığınız zaman aynı kudret elinin, Yüce Allah'ın, kainatın her zerresinde ilmi olanın, ilmin sahibinin orada hükümran olduğunu görürsünüz. Onun ilmi devrededir. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış mıdır? Evet. Bütün varlıklar Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Bütün varlıklar arasında Allah'ın ilmini temsil eden nötrinolar, rahmet, fazl, salavat, hareket halindedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahmeti, Allah-u Teala'nın fazlı, Allah-u Teala'nın salavatı, kısaca Allah'ın emri. Kainatın her noktasında hareket halindedir. Her noktasında vardır. Ve bunları vücuda getiren Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilminin temsilcileri olan bu nesneler oralarda görev yaptıkları sürece Allah'ın ilmi kainatın her noktasında mevcuttur. Üç pozitif, üç negatif bütün alemlerde Allah'ın emri iner ve çıkar. İşte böyle bir dizayn, işte yaratıcı, işte yaratılan. Hamdolsun ki bizler sadece bir yaratık olduğumuzun farkındayız. O yüce yaratıcının naçiz bir yaratılanı mahluku. Rabbimize hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Onun o sonsuz ilminin sadece vücuda getirdiklerinden bir küçücük süce olarak. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha ondan bahsetmenin güzelliğini yaşamak üzere beraberiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bu sohbetten eşit miktarda zevk alamaz. Herkesin iç dünyası, yapısı, strüktürü onun alabileceği zevkleri tayin eder, çizer. Allah'ın sohbetinden en çok Allah'a en yakın olanlar zevk alır. Ve zevk adım adım az olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişi Allah'a karşı daha az ilgi duymuyorsa. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kısım insanlar hiç ilgi duymazlar. Onlar dünyaya dönüktürler. Sadece dünya işleri onları alakadar eder. Hep onu söylerler. Allah ile ilişki kurmak karın doyurmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu fizik dünyada elbette insanlar yaşamak mecburiyetindeler. Elbette yaşayanlar çalışmak mecburiyetindeler. Dış dünyaya açık bir faaliyet sür git devam edecektir. Ama şu dünya yaşanmaya değer bir dünyadır. Ve bu dünyada mutlu olmak söz konusudur. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey saadeti yaşamaktır. Mutluluğu yaşamaktır. Ve ne kadar istekliyseniz o kadar yaşayabilirsiniz. İşte bu isteğin hudutlarını çizen şey iştiyaktır. Allah yolunda hizmet etme eğilimi, daha doğru bir ifadeyle aşkı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız Allah için hizmet etmek sizin için
çekici, atraktif bir konu olacaktır. Siz isteyeceksiniz hizmet etmeyi. Siz hizmet etmek için can atacaksınız. Veya hiç öyle olmayacaktır. Allah'a hizmet etmek size güç gelecektir. Dünya işlerinden ona vakit ayıramayacaksınız. Onun yolunda hizmet etmenin o büyük zevkini, o muhteşem zevkini hiç yaşayamayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sıfırdan sonsuza kadar ulaşan zevk ayrımında neredesiniz? Kendinize dikkatle bakın. İşgal ettiğiniz yer bu sonsuzluk merdiveninin neresi? Kendi kendinize sorun.

Ya mutluluğu içerir ya da mutsuzluğu, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Platformda bir yerdesiniz. İşgal ettiğiniz bir yer var. Oraya bakın. İçinizden çıkın. Kendinize adil bir hakim gibi bakın, hakkınızda karar verin. Neredesiniz? Allah yolunda hizmet, başka insanlara yardım. Onları mutlu etmek hususundaki gayretleriniz var mı? Yoksa onlar size yanlış davranıyorlar diye siz de onları aynı şekilde mi mukabele ediyorsunuz? Burada bir yol ayrımı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hepinizden istediği şey, başkaları size nasıl davranırsa davransın, sizin onlardan yana olmanız. Asla kendinizden yana değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar hakkında hüküm verip de insanları bir başka grubun müteşekkilleri gibi görmek yanlış bir seçim değil, sadece yanlış bir oyalanmadır bu dünya üzerinde. Boş bir gayretin sahibi kılar sizi. Hep yürürsünüz, yürüdüğünüzü zannedersiniz ama aynı yerde kalırsınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki hiçbirisi sevmediğiniz insanlar olmasın. Onları sevmeye çalışın. Gayret edin. Allah'tan yardım isteyin. Eğer yanlış davranışları varsa onlara kızmakla, onlara hadlerini bildirmekle bir yere varamazsınız. Onları seveceksiniz. Onlara en güzelini davranış biçimi olarak sergileyeceksiniz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hatalarını tespit etmek, onların yüzlerine vurmak davranışlarınıza etrafınızdaki insanları küçültmeye çalışmak size hiçbir zaman bir şey kazandırmaz. Hep kaybedersiniz. Belki nefsinizi öyle bir üstünlük davasında tatmin edersiniz, şeytanı da. Ama ruhunuzu tatmin edemezsiniz. Hiçbiriniz başka insanlara hadlerini bildirmek üzere yaratılmadınız. Hepiniz birbirinize yardım ederek toplum halinde zirveye ulaşmak için, güzellikler zirvesine ulaşmak için, mutluluk zirvesine ulaşmak için yaratıldınız. Eğer insanlar sosyal mahluklarsa, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindelerse, o zaman başka insanların da aynen sizin kadar hak sahibi olduğunu düşünün.

0: Şu veya bu şekilde başkasına kırıldınız diye onu sakın küçültmeye çalışmayın. Başka insanların nazarında davranışlarınızla itici olmayın, kırıcı olmayın. İnsanlara hadlerini bildirenler olmayın. Onları sevmeye çalışın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkulan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Yoksa sevilen bir insan mı olmak istiyorsunuz? Allah'a bakın. O sevilen Allah olmak istiyor. Çünkü seven sevdiğine koşar. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Çünkü korkan korktuğundan kaçar. Oysa ki Allah'ın daveti hepinize çağrısı kendi zatınadır. Hepinizin ruhu size birincil emanet olarak verilmiştir. Siz hayattayken o emanetin gerçek sahibine geri döndürmeniz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir davada hepiniz için aynı şey söz konusu. Ruhunuzu sevdiğinize, aşık olduğunuza, hayranlık duyduğunuza, yani Allah'a geri döndürmek mecburiyetindesiniz. Bu geri dönüş bir yükseliştir. 7 tane gök katında, bütün bu yıldızların ötesinde birinci gök katı başlar. 7 tane gök katında ruhunuzu Allah'a doğru yükseltip sonunda Allah'a ulaştırmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'dan size sevgi bir çağlayan gibi gelir. Sonsuz debili, saniyede sonsuz su akıtan bir çağlayan gibi gelir. Neyle hudutludur? Sizin ona karşı duyacağınız sevgiyle. Sizin Allah'a karşı duyacağınız sevginin kim bilir kaç yüz katını, kaç bin katını, kaç yüz bin katını Allah size sevgi olarak gönderir. Allah'ı hiç sevmeyeni de, Allah'tan nefret edeni de sever o. Ama sevgisi bir alt hududu içerir o zaman. O alt hududun, sevgi hududunun hiçbir zaman dışına çıkmaz Allah Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevmediği insanı yaratmaz. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir spektrum Allah için bütün çağlar boyunca hep geçerli olmuştur. O sizleri sever. Siz onu az sevseniz de sever. Çok sevseniz de sever. Hiç sevmeseniz de sever. Ondan nefret etseniz de sever. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok insan yaptığı hataların farkında bile olmaksızın hep Allah'a çatar. Beni niye yarattın der. Ben mutsuzum der. Bilmez ki mutsuzluğun arkasında Allah yok. Mutsuzluğun arkasında sadece o kişinin kendisi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse toplum içindeki yerinize dikkatle bakın. Sizi seviyorlar mı? Sizden korkuyorlar mı? Acaba neredesiniz? sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarına karşı nasıl davranıyorsunuz? Onları kıracak davranışlar mı? Küçük gören davranışlar mı? Üstünlüğünüzü ispat etme konusundaki gayretleriniz mi? Yoksa onlardan yana olmak mı? Sevmek mi? Yüceltmeye çalışmak mı? Her zaman iki türlü davranış sahibi olabilirsiniz. Küçültmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Yüceltmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse hatasız olamaz. Eğer siz başkalarına haddini bildiren birisi standartlarında iseniz, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba en büyük hatayı siz yapmıyor musunuz? Kendinizi yolun neresinde zannederseniz zannedin, aslında tutum ve davranış sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarından korkuyu, başkalarından nefreti çekecek davranış biçimleri hiçbir zaman olmamalı. İnsanları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Orijininiz ne olursa olsun, Allah'ın yolunda bunu öğrenmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar ve siz, unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, her biriniz şu toplumun içinde dişlilerden birisisiniz. Mutlaka başka dişlilerle birlikte çalışmak mecburiyetindesiniz. Nasıl bir makinenin içindeki yüzlerce dişli birbiriyle irtibatlı olarak biri dönerken ötekini de döndürürse, isteseniz de istemeseniz de toplumunuzun bir parçasısınız. Öyleyse insanlara bakış açınız sevecen olsun. Onları sevin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hissettirin sevdiğinizi. Onları kucaklayın. Onlarla meşgul olun. Onların da sizi sevmesini böylece temin edin. Varsa insanlar yanlışlık yapsınlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer kendinizi yanlışları düzeltmekle vazifeli sayıyorsanız, düzeltmenin metotları vardır. Kırıcı olmamak mecburiyetindesiniz. Ama olabilirsiniz de, olabilirseniz, öyle olduğunuz takdirde yanlış davranışlarda bulunduğunuz insanlar kaybetmezler. Siz kaybedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizdeki yeriniz, başka insanlarla olan ilişkilerinizdekine aynı paraleldedir. Başka insanlar tarafından seviliyorsanız, Allah tarafından da sevilirsiniz. Başka insanları üzüyorsanız, davranış biçimleriniz negatifse, Allah-u Teala'nın size karşı sevgisi de aynı standartlarda olacaktır. Sevin ki sevilesiniz. En güzel davranışları sergileyin ki en güzel davranışlara muhatap olasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derece derece bütün insanlar birbirlerine en kötü davranışlardan en iyi davranışlara kadar bütün davranış biçimlerini sergileyeceklerdir. Her insan, insan basamaklarından bir noktadadır. O nokta en kötü olabilir, o nokta en iyi olabilir, o nokta bu iki noktanın arasında herhangi bir yer olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Her zaman yerinizi değiştirip daha üstün bir noktada, Allah ile ilişkileriniz açısından daha üstün bir noktada demek istiyorum, olabilirsiniz. İşte burada sevgili izleyenler, burada çok önemli bir olgu var. Size göre en üstün olmak, Allah'a göre en üstün olmakla aynı ise kazananlardan olursunuz. Allah'a göre en üstün olmak, en çok insana hizmet götürmek, herkesin mutluluğu için çalışmak, Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanmak, bu asıldır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın size verdiklerini başkalarına hizmet etmek için değil de başkalarına sözlerinizle, davranışlarınızla hatlerini bildirmek için kullanıyorsanız, nerede bir hata yakalarsanız o hatayı hemen kullanmak yoluna gidiyorsanız veya özellikle hata arıyorsanız, o hataları insanlara bildirerek üstünlüğünüzü kanıtlamayı düşünüyorsanız yanlış bir yoldasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle yapmayın sakın. Yanlışını gördüğünüz kardeşinizi o konuda yüceltmeye çalışın. Hepiniz bir cemaatin, bir toplumun mensuplarısınız. Herkes hata yapabilir. Başka birisi bir hata yaptı diye onun hatası konusunda onu ezmek değil göreviniz. Hatasını düzeltmek konusunda ona yardımcı olmak. Eğer başkalarının hatalarını üstünlüğünüzün bir kanıtı olarak kullanmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz tabii. Ama yaptığınız zaman nefsinizin emrinde olmuyor musunuz? Şeytanın tutsağı, şeytanın kölesi olmuyor musunuz o sırada? Ve küçülmüyor musunuz Allah'ın gözünde sevgili izleyenler ve dinleyenler? Oysa ki her davranışınızı Allah'ın gözünde yücelmek için yapmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne söylersek söylediğimiz şeyin ötesinde şeytan sizlere mutlaka yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır. manayı onun yönünde değil, Allah'ın yönünde değerlendirin. O istikamette başka insanlara hayır ulaştırmaya çalışın. Kardeşlerimiz soruyorlar, kardeşlerimiz hata yaptığı zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ayrı davranış biçimi nefslerinizin her an size hakim olmasını oluşturabilir. O zaman güzeli yapıyorum derken çirkinliği yapmış olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doğru bir davranış biçim yerine yanlış bir davranış biçimi sergilersiniz. Hatayı söylemenin gayesini lütfen yerli yerine oturtun. Kardeşlerinizden hata yapanlar olduğu zaman, ki her zaman olacaktır, hangi seviyede olursa olsun olacaktır, bu konuda hedefiniz o kardeşinizi yüceltmek olmalıdır. Onun hatasını onun ortağı hakaret eder bir biçimde söylemek, sen bilmiyorsun demek veya bunu söylemeden ama davranışınızla onu o yanlışı sebebiyle ezmek doğru bir şey olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman Allah'ın size öğrettiklerini siz başkalarını üzmek için, huzursuz etmek için kullanmış olmuyor musunuz? Ve bunu yaptığınız zaman ne kazanabileceğinizi zannediyorsunuz. Sadece kaybediyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hani biz başkalarından yana olacaktık? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bulunduğunuz çevrede sakın iki tane grup oluşturmayın. Mutlaka bu gruplardan birine tabi olup da diğer grupla çatışmayın. Bu baştan aşağı yanlış bir davranıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda hizmet etmek isteyenlere yardımcı olun. Onların daha güzel hizmet etmesini sağlamaya çalışın. Hepiniz, ama hepiniz diğerlerine, sizin dışınızdaki herkese yardım edebilirsiniz. İnsanlar hakkında hüküm vermeye çalışmayın. Onların bilmedikleri şeyleri bildiğinizi ispat ederek onları küçültmeye çalışmayın. Bildiğiniz şeyleri bilmekte devam edin. Ama o bildiklerinizle başkalarını yaralamak değil, üstünlüğünüzü ispat etmek değil, bildiklerinizle başkalarını da onların sizi sevmesini temin ederek bilgi sahibi edin. İnsanlar hakkında hüküm vermeyin. Hükmün sahibi siz değilsiniz. Hükmün sahibi Allah'tır. Hepinizin görevi birbirinize yardım etmektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Hangi toplumda bir takım insanlar başkalarından üstün olduklarını ispata çalışıyorlarsa, ki her toplumda ne yazık ki bütün toplumlarımızda bu hastalık var, orada bizim söylediklerimiz hiç dikkate alınmıyor demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir anlattıklarımıza bakın, bir de davranışlarımıza bakın. Sormayacak mıyız size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne zaman ders alacaksınız? Ne zaman en güzel için çalışmaya başlayacaksınız? Ne zaman? Ne zaman nefsinizin bu kara tarafını yok etmeye çalışacaksınız? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, arkadaşlarınız sizin için sevginin dışında bir şey duymamalı. Hepinizin birbirinizi sevmesini Allah Teala emrediyor. Sevgiyi azaltan şey şeytanın nefsinizde olan öğütleridir. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytan her zaman işbirliği halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman etrafınızdaki insanlardan birini kıracak bir davranış biçimi sergiliyorsanız, bunun arkasında sizin üstünlük taslamanız vardır. Kardeşlerimize yaptıkları hataları söylediğimiz zaman, bu kardeşlerimiz bir süre doğru bir davranış biçimi sergilemeye başlıyorlar. Sevecen insanlar oluyorlar. Etraflarında hakimiyet kurmak konusundaki arzularına bir süre set çekiyorlar. Ama şeytan boş durmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir süre sonra her şeyin tekrar başlangıç noktasına geri döndüğünü esefle müşahede ediyorum. Kardeşlerimiz bir süre sonra aynı yanlışlara tekrar başlıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Şu nefslerinizin hükmetme arzusuna son verin sevgili kardeşlerim. Başka insanları Allah-u Teala kontrolünüz altında tutmanız için bir emir vermedi size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman bir hususu görüyorum. Hangi toplumda, hangi grupta Allah bir ulul emr tayin etmişse, kendilerini o ulul emirden daha yetkili zannedenlerin var olduğunu görüyorum. ve davranışların arkasında başkalarını kullanmak da söz konusu oluyor. Bu konuda ikaz ettiğimiz zaman kardeşlerimize onlardan pozitif cevaplar alıyoruz. Ve bir süre her şey düzeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bir süre sonra yozlaşmanın yeniden devreye girdiğini görüyorum. Öyleyse davranışlarınız neden öyle diye biraz düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer başka insanlara hizmet etmek açısından siz üstün olsaydınız Allah-u Teala'nın indinde o sizi ulul emr olarak seçecekti. Ama seçmemişse siz kendinizi tayin olundan daha üstün görseniz de bu Allah'ın indinde bir şey ifade etmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizaynı ona göre yapın. Nefsiniz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söylüyorum bunu. Nefsiniz her zaman size yanlışı yaptırır. Ona ve şeytana imkan tanımayın. Sizi iblisin kullanmasına, nefsinizi vasıta ederek size yanlış şeyler yaptırmasına müsaade etmeyin. Asıl mücadele kendi içinizde olacaktır. Hepiniz birbirinize yardımcı olacaksınız. Nasıl ulul emr mevkiinde olan kardeşlerimiz nefsleriyle davrandıkları zaman yavaş yavaş o vazifeyi kötüye kullanmaya başlamış oluyorlarsa bir süre sonra şu veya bu şekilde görev onlardan alınıyorsa hepiniz için aynı şey söz konusudur. Ulul emir mevkiinde olanlar sakın Allah'ın emirlerinin dışında insanlara bir şeyler yaptırmaya çalışmayın. Nefsinizin zebunu olmayın. Nefsinizin emrinde olmayın. Siz orada Allah'ın emirlerini insanlara yaptırmak üzere bulunuyorsunuz. Nefsinizin taleplerini değil. Öyleyse bütün insanlar için en güzele dönün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı hepiniz için ibretle söylemek istiyorum. Çok insanlar denendi. Çok insanlar bu istikamette güzellikleri sergilediler. Sonra nasıl oluyor anlamıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Değişiyor insanlar. Nesler devreye giriyor. O nesnelerin dizaynına dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın sizi kullanmaya çalışmaktan vazgeçeceğini zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz demektir. Daimi zikre ulaşmadan evvel şeytan sizden asla vazgeçmez. O noktadayken de gene size yanlış şeyler yaptırmak için çalışır. Ama görür ki o zaman onu başarması mümkün değildir. Şimdi hepinize soruyorum. Ne olur? İki taraf olmasanız, sadece bir taraf olsanız, hepiniz birbirine yardımcı olsa ve hepiniz birbirinizi yüceltmeye çalışsanız, hepiniz birbirinizin yardımcısı olsanız, Allah yolunda en güzele ulaşmak için çalışsanız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha güzel ne olabilir ki? Biz insanlar cemaat halinde toplum olarak yaşamak mecburiyetinde olan sosyal varlıklarız. Madem ki beraber olacağız, madem ki herkesin birbirine ihtiyacı var, o zaman neden başkalarına hizmet ederek yücelmek değil de başkalarını destekleyerek küçülmek? Neden aklanmak değil, nurlanmak değil de kararmak, sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hiç düşündünüz mü? Neden? Nefsinize yenildiğiniz an bir başkasının kalbini kırdınız demektir. Evvela kendinize yazık etmiyor musunuz? Her yaptığınızın yanlışın bedeli size iki kat ödetilir. Allah Teala tarafından ve ruhunuz tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mezara girdiğiniz zaman üçüncü defa ödetilecektir manevi azap olarak. Cennete gitmeniz halinde üç defa azap olunursunuz her yaptığınız yanlıştan. Ve eğer kendinizi yozlaşmaya terk ederseniz, aldırmazsanız şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, her geçen gün sultasını büyütmeye çalıştığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, bazı kardeşlerimizin söylediklerimizi hala anlayamaması, insanları sevememesi, onlara dostluk kucağını açamaması, yanlış bir dürbünle olaylara baktığını göstermiyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinize yardımla yüceleceksiniz. Başka insanları değersiz görmeyin. Onların da Allah'ın katında bir güzel tarafları, Allah'ın onları seveceği, daha güzel ulaştıracağı bir dayanakları, bir bazları mutlaka vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Herkesi sevin. Herkesle ilgilenin. Onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışın. Nefsinizin ters davranışlarıyla insanları ve özellikle kendinizi üzmeyin. En çok siz üzülürsünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hiçbir şeyinize seyirci kalmayacaktır. Her olayın arkasından Allah Teala'nın etkisi size ulaşacaktır. Her davranışınız için Allah Teala'dan ve ruhunuzdan mutlaka size bir şeyler ulaşır. Eğer bir davranışınız bir başkasının kalbini kırıyorsa, onun arkasından Allah Teala size azap verecektir. Ruhunuzdan nefsinize azap verecektir. Her hatanın karşılığını iki defa ödersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ders almazsanız hayatınız hep mutsuzlukla, hep sevgisizlikle, hep insanları üzmekle geçecek. Ama asıl siz üzüleceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki grup oluşturmayın. Birbirinin karşısında olan insanlar olmayın. Bir tek grup olun. Herkesin birbirini sevdiği, saydığı, birbirine yardımcı olduğu, üstünlük taslamadığı, Allah yolunda hizmet eden sevgili insanlar olun. Allah'ı sevin ki insanları da sevesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışınız aslında Allah'a karşı duyduğunuz hissin bir sergilemesidir. Ben Allah'ı severim ama insanlara yine ters davranırım diye düşünebilirsiniz. Ama bu doğru olamaz. Öyleyse sizler için sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka insanları sevmek, sevecenlik, bu sevgiyi yaşamak, onların üzülmelerine üzülmek, o üzüntülerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmak dururken neden insanların kalbini kırasınız? Doğrusu hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün, bana değil kendi kendinize cevap verin. Hangisi doğru? Bizim yıllardan beri sizlere öğrettiğimiz şeyler hemen suya yazılan yazılar gibi kaybolacak mı? Böyle mi olacak sevgili kardeşlerim? Birbirinizle en iyi ilişkilerin içine ne zaman gireceksiniz? Bu bir fedakarlık yarışıdır. Hanginiz bu yarışta bütün fedakarlıklar hayrı ifade ettiğine göre, hayırlarda yapılan bu yarışta hanginiz öne geçeceksiniz? Hanginiz sabikun olacaksınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de sabikun daimi zikrin sahipleri olarak görünüyor. Ama sabikun her kademede vardır. Ne zaman Başka insanlara haddini bildirmekten vazgeçerseniz, kör nefsinizin ben üstünüm, ben üstünüm, ben üstünüm ispatına karşı çıkabilirseniz, başka insanlara ne kadar huzur verebilirseniz o kadar sabıkın olursunuz. Kur'an-ı Kerim insanları 28 basamakta topluyor. Ama 26, 27 ve 28. basamakların dışında da müsabaka vardır. Hayırlarda yapılan müsabaka. Ne zaman kendinizi başkalarına hizmet yarışında görmeye çalışacaksınız. İşte bu çalışma sizi mutlaka bir gün orada kalacak. Başkalarına hizmette, yani sabikun olmakta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabikun olmanın boyutları acaba anlaşılabildi mi? Daimi zikirde olanlar neden sabikundur? Hayırlarda yarışıp da en üstün gelenlerdir. Çünkü onların neslerinde afetler yok. Afetler olmadığı için hiçbir zaman kendilerinden yana değillerdir. Başkaları için yaşarlar. Öyleyse siz içinde bulunduğunuz devrede kendi kendinize hesaba çekin. Ne kadar başkaları içinsiniz? Ve gösterge yüz üzerinden dağıtımını hemen yapar. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar başkalarından yana değilsiniz. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar şeytandan yanasınız. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar Allah'tan yana değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sabıkın olmak her kademede mümkün ve geçerlidir. Her kademenin kendisine göre sabikun olanları olacaktır. Hepiniz kendi kulvarınızda yarışa eşit şartlarla girdiniz. İspat edin kendinize sabikun olduğunuzu. Başka insanlar için yaşamaya başlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nesler nasıl varlıklardır ki? Biraz fırsat sahibi oldukları zaman hemen başkalarının üzerinde hegemonya kurmaya kalkıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayndan vazgeçmelisiniz. En güzele ulaşmakla vazifelisiniz. Bu ise başkalarından yana olmaktan geçer. Bunun manası Allah için olmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz en güzele layıksınız. Her olayın arkasından kendinizi muhakeme edin. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Son olayda ne yaptınız? Bir başka insanın kalbini kazanmayı mı başardınız? Yoksa o kişinin kalbini mi kırdınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse en güzele dönük olmalısınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirebilmelisiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne diyorsunuz? Siz de bunu söyleyebilecek misiniz? Öyleyse hepiniz için en güzel olan bir şeyler her an vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her an büyük fırsatların içindesiniz. Her an başka insanlarla berabersiniz. Her an onlarla konuştuğunuz zaman ne olur? Onları değerli kılacak davranışlarda bulunsanız, onlar böyle yaptığınız zaman daha çok gayret etmek gereğini duyacaklardır. Daha çok Allah yolunda hizmet etmek gereğini duyacaklardır. Ve her yaptıkları hizmetle mutlulukları artacaktır. Eğer bir toplum olarak biz Mihir Vakfı'nın mensupları her zaman kardeşlerimize onların ihtiyaç duydukları istikamette yardımcı olabilirsek, Allah yolundaki görevimizi o kadar yapmış oluruz. Sakın bir hizmet yaptığınız zaman üstünlük taslamayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki el elden üstündür. Siz falanca şeyi başkalarından çok üstün olarak yapabilirsiniz. Allah Teala sizi o yapıyla yaratmıştır. Ama sakın böyle bir şey için gurur duymayın. Böyle bir şeyin sahibisiniz diye, falanca sahada başkalarından üstünsünüz diye sakın nefsiniz sizi başkalarına üstünlük taslayacak bir davranış biçiminin içine itmesin. Bu sizi Allah karşısında sadece küçültür. Unutmayın. Hangi konuda, hangi kabiliyetiniz olursa olsun, o kabiliyeti siz kazanmadınız. Allah sizi öyle yarattı. Başkalarında neden aynı kabiliyet yok diye düşündüğünüz zaman doğruya varacaksınız. Çünkü o kabiliyeti Allah size vermiş. Başkalarına başka kabiliyetler vermiş. Öyleyse siz, size verileni başkalarının hayrında kullanın. Onlara öğretin. Onlar bütün güzelliklerin sahibi olsunlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize sesleniyorum buradan. Birbiriniz için çalışın. Birbirinizi küçültmeye, yanlışlarını bulmaya, birbirinizle çatışmaya değil, hepinizi birbirinizi sevmeye, birbirinize yardımcı olmaya ve Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamaya çağırıyorum. Bu çağrıya kimler, nasıl cevap verirler davranışlarıyla hemen ortaya çıkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın sesine değil, Allah'ın sesine kulak verin. Hem siz mutlu olun, hem de etrafınızdaki herkes mutlu olsun. Hepiniz etrafınızdaki herkesin mutluluğuna bir şeyler katmak için bir Allah'ın vasıtası olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle davranın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi. sıratı müstakim, sıratı nefine imam, talihim daim. Amin.
1: Domatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa odayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandınız, geri kalanı Allah'ın işi. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazlı kalbinizdeki iman kelimesini etrafında toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız, o kadar. Geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, fırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak görevini. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimeti içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet fazla salavat böyle. Sizin emrinize Allah Teala tarafından sunulmuş. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak, o kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. Rahmeti fazla ve salavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle virdi de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Virt, belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Virdi, vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafî, ahfâ, bir tarifi nef, bir tarifi kül. Bunların bu 7 tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde, vücudunuzun her alanında kullanmak, onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. Kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmak. Hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz? En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulul elbabsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre

0: Çünkü hepinizi onun elinden, triyadan tıkım çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam ettim. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği halinde olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, sizde bağlı bir mağlup, nefsiniz. Hangi sıkıntılara duyarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bilinki dışınızda değil, sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız daimi zikrullaşana kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak, azaltmak, azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak sizin elinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ın sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizin sevmenizin sevmesinin oranları yine zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2.4 saatinde zikir yapıyorsunuz. Her gün 2.5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da sizi sevgisi eğer %100 üzerinde 100 ise toplam sevgisi sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? Sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi netice itibariyle bir mahluksunuz. Ve Allah-u Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu, o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azat kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azatsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azat kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğumu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. Ona, Allah'a aitmiş. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman kölenin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. En derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatının sonsuz süreye. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini, ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı da. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz.
1: Allah!
0: Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak gelecek içinizden. Mutluyum. Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye bağırmak gelecek içinizden. İlk uçmaya başladığınız zaman

0: Nef sayı mekanı olduğunuz zaman bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya aykırmak gelecek içimizden. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe Allah-u Teala sizi tanıdığınız alanlarda bu hedefe hiçbir zaman ulaştırmayacaktır. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın belki güney yarım küresinde herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanıdığınız bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirsiniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, iki, ve Allah'ın ölçülerine göre liyakatiniz sabit olmuşsa, üç, bu standartlar içinde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, Ay'a gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanı da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak ne diyor Allah Teala. Ve sahhare leküm ma fis semavati ve ma fil ardi cemiyan rejim. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor. Bütün dünyalarda. Bu zavallı dünyamızı hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah Teala. Hayat olan her yerde. Bütün göklerde diyor. Yedi kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur? Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün gene gideceksiniz. Rüyalar görürsünüz. Allah Allah dersiniz. Bu insanlar beni neden görmüyor acaba? Göremezler. Çünkü onlar fizik vücutlarıyla siz de nefsinizdesiniz. Üzerlerinden uçarsınız, aralarında yaşarsınız ama sizi göremezler. Biz milyonlarca insan arasında her gece milyonlarca uyuyan insanın nefsi de gezinir. Ama biz onları bu gözlerle görmek istiyorsak hiçbir zaman göremeyiz. Bir gün başka bir gözünüze bakacaksınız. O zaman aramızda başkalarının da olduğunu göreceksiniz. Şimdi olduğu gibi. Zannetmeyin ki bu odada bu evde yalnız sizler varsınız. Hanımlar tarafında ayrı misafirler var. Hanım misafirler. Erkekler tarafında ayrı misafirler var. Erkek misafirler. Bir şeyi daha istiyorum. Biz ne zaman sizler mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber. Bir gün onu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretle bir şey. Bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için, Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hamdler edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükrün ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunu da unutmayın, ne kadar çok şükürlersiniz Allah'ın size olan insanlarına, o kadar çabuk menzilinize erersiniz. O Allah, müracaat merciğiniz, her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin, Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah'a salatını isteyeyim? Zaten ne isteyeceğini biliyor. Eğer Allah-u Teala sizin gibi bir insan olsaydı haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan tek yaratıcı. Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardır. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olması devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardı. Var olduğunu zannettiğiniz her şey onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı, yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı, yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah Teala ve gene yoklukta. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktur. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. İnsanın saadeti getiren asıl şey başkalarına verebileceğiniz tatlılık seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınızda yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunu? Anlamı ben bugün Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Bakınız diyor Allah Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına, bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görmüşsünüz. Ama hayır, aslında ona vermediniz. Allah'a verdiniz. Allah-u Teala sizin dışınıza sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a. Siz varsınız ve Allah var. Daha üst kademede siz de yoksunuz. Başkaları da yok. Sadece Allah var. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri nefsinizin kalbinden kazıdığınız zaman. Nefsinizdeki bütün afetleri sonsuz zikirle, daimi zikirle yokluğa gönderdiğiniz zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Eğer Allah-u Teala emir verirse hep beraber aklı saadeti yaşayacağım. O gün ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Ve Allah-u Teala'ya her an secde etmek gelecek. Sonsuz bir şükürle ona şükretmek gelecek içinizden. Unutmayın, iki hedef de sizin için sonsuz mutluluğu ifade eder. Bir, üçüncü cihan savaşında şehit olmak. İki, sağ kalmak, asr-ı saadeti yaşamak. Birbirinden farklı şeyler değil. İkisi de sonsuz mutluluğu sahiplerle aynı seviyede size yaşatır. Öyleyse bundan 14 asırı böyle döndüğünüz zaman neyi göreceksiniz? Sahabeyi göreceksiniz. Ne yapmışlar? Hepsi sahiplerden olmayı başarmış. Şehit olanlar şehit olmuş, vaat etmişler. Hayatta kalanlar sahiplerden olarak vaat etmişler. Ama hepsi velayetin, evliyaların en üst makamını yükselmişler. Ve hepsi kendilerinden sonra gelen nesil için mürşit olmuşlar. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İşte Allah-u Teala'nın ayeti. Tövbe Suresi'nin 100. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabi'ine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları tebe-i tabi'in adına alıyorlar. Tabi'ine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam ede gelen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanının en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar? Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken ulaşması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Derslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kullanmışlar. Dört, hepsi bu ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Beş, hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamında aşıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alemi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bitirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma getirmiş. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 yıl evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine imanı yazmış. Ne zaman başladığınızda mürşidine ulaşmış? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz. Ve onunla yed ederiz. Destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazmış. Ne zaman demişler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah? Ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tövbe edip elini öptülerse o zaman söylemişler. Ondan sonra da hep söylemişler artık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ama onları mümin yapan şey sonradan söyledikleri kelime-i şehadet değil. Tövbe ederken söyledikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu başlarının üzerine gelir gelmez Allah-u Teala'nın hediyesiyle noktalanan kalplerine iman yazılması hediye. Noktalanan husus. 14 asır evvel insanlar kelime-i şehadetten bunu anlıyorlardı. Bugünse insanlar kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. Çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ülkesi olmuş. Allah'ın bütün söyledikleri unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac kelime-i şehadeti takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu 5 şartı istediği kadar insanları yerine getirsinler. Hiç kimse cennet saadetine de dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize, gideriz mürşidimizden de diz çökeriz, tövbe ederiz, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deriz diye düşünüyorsanız o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızdan kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz. Neden? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanlar da diyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemine atıp hafif katip kavurduktan sonra oradan alacak, hop bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah-u Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz. Tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır, zaten kurtuldunuz. Ama yetmez, hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluşa ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Nefslerini, pardon, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Ve böylece İslam'ın, Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, farka da çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını dilemek, ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi ama hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder. Bunlardan faydalanmazsanız amacınıza asla ulaşamazsınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim beş tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o beş tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onların zekirdir. Dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve inne salatı tenhevne anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et. Anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın beş şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet, zekat. Zikir. Beş şartın içinde yok. Zikir farz mı? Beş yürüsünü Rabbik ediyorum. Zemmin 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet sahibine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Üç, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ulaştırıp teslim etmek mutlaka cennet sahibine ulaştırır. Dünya saatini ulaştıracak olan şartlar, fizik vücudunuzda nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saatinin ötesine dünya saatine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, zilcenahayn olmanız, Allah Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.
1: Birkaç sayımda inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Bunun sonucunda kişilerin davranış düşünmenin nasıl olacağını inşallah size de anlatmışsınız. Allah sizden razı olsun.
0: Allah senden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın lütfu sofrasında Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın lütfu normal standartlardaki en yüksek mertebesi salah makamıdır. Daimi zikrin üçüncü kesimidir. Ulul Elbab daimi zikrin birinci makamı. İhlas daimi zikrin ikinci makamı. Salah daimi zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah-u Teala'nın evliyası. İşte İhlaslı olan, salatlı olan bir insan, daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız, bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarsız zaman zaten kişinin kalbinde 109 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir tatbikada geçtiği andan itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rivani kapıyı kapatmıştır. Bu mührün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mührün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesilmesinin baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskıdan eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır. Üç nura göre bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daimi zikre başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç giremeyeceği için daimi zikrin başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmıştı da o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Değilse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruhu istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı derecat kazanır ve hem kendisi mutludur hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutlu ve huzurludur. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin olabileceği merhale neresidir? İhlas'taki ve salah'taki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaştıktan da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok büyük ölçüde olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir. Kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikredikindir kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak insanının sahibidir. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok büyük okumaya çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüşmüş. Başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetle bulunur. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım tersimlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları günahları sebebiyle devamlı insanlar için kuruluşsuzluk verici davranışlarda bulunur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, ihlasteki bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir varlık olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump döneminde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş. Böylece mallar arasında bir Trump söz konusuymuş. Gene herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para adlı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır. Allah. O her şeyin sahibidir. Ama Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Öyleyse her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar, onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarara sahne alır. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Allah Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah Teala'nın dininde serbest irade mukaddestir. Allah Teala kimsenin iradesine karışmaz, ruh kanunlaştırmış. Siz kendinizi Allah'a teslim etmek istemedikçe Allah sizi teslim almaz. Teslimiyetin en üst noktasında selah makamı vardır. Selah makamının en üst noktasında tasarruf mevzesi vardır. Allah'ın tasarrufuna ise her demirde sadece bir tek kişi görebilir. Zamanın halifesi o kişi. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi hep peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyordu o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir düzende en üst nokta felah noktasıdır. Felahın en üstü bir tek kişiye nasıl olan tasarruf mevzesi. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediğini yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek yetkisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sahasına top koyuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim başka birine zulmederse, ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvela yaşamış. Geçmez. Arkadan ruh bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ifa ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah Teala size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir mevzesidir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kıyamet kâtibi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Etik.
aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet geliyor. Kiranın çatının melekleri bize hayat gününü gösteriyorlar. Doğumumuzdan ölümümüze kadar neler yapmışlar? O yaptığımız her şey bizlere gösteriliyor. Ve mizanda onun derecesi görülür görülmez kiranın çatının melekleri bize azabı uyguluyorlar. Veya inşirah verici, ferahlık verici bir his geliyor içimize. Öyleyse her yaptığımız şeyin bedelini mutlaka ödüyoruz. Mükafat olarak ödüyoruz, bize mükafat veriliyor. Ceza olarak ödüyoruz, ceza veriliyor. Ne zaman ceza, ne zaman mükafat? Allah'ın bir emirleri var, Allah'ın bir de nehileri var, yasakları var. Ne zaman Allah'ın emirlerine uygun davranışların sahibiysek, o zaman biz her bu güzel davranışımızın karşılığında mezarda da mutluluğu yaşarız. Dünya üzerinde birisine bir güzelliği yaşattığımızda, ona bir mutluluk verdiğimizde, o kişi hangi mutluluğu yaşamışsa, hangi ölçüde yaşamışsa, onun arkasından biz de hemen yaşarız. Allah-u Teala bunu usul haline getirmiştir. Deneyin. Kime bir iyilik yaparsanız, kimi mutlu edersiniz, aynı mutluluğu sizin de yaşadığınızı, içinizden bir sevinç mutlulukunun koptuğunu göreceksiniz. Her gün etrafınızdaki bütün insanlar sizlerin mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara yapabileceğiniz en küçük bir güzellik, onlarda uyandırabileceğiniz en küçük bir sevinç, en küçük bir mutluluk verici davranış size mutlaka derhal yansır. Allah-u Teala iç dünyanızda bir ferahlık verir size. Arkadan ruhunuz ve size inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Yeniden mutlu olacaksınız. Kalbinizde küçük kıyametiniz kopmuştur. Nasıl asıl kıyamet günü kiramen katilin melekleri size hayat gününüzü gösterecekse mezarda da gösterecekler. Kiramen katilin melekleri size hayatınızın her safhasını orada gösterecek. Bu olaylar ikiye ayrılır. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında huzursuzluğu yaşayacaksınız. Size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemişseniz gene size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarmışsanız o zaman yine mutluluğu yaşayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Öyleyse insanlar hayatları boyunca en güzele doğru bir davranış uçurumunun sahibi olmalılar. İşte cemaat halinde yaşadığımız için etrafımızda daima başkaları var. İstesek de istemesek de başkalarıyla beraberiz. İstesek de istemesek de onlar bize karşı bir takım davranışlar sergileyecektir. Onlar da istese de istemese de biz de onlara karşı bir takım davranışlar sergileyeceğiz. İnsanların bilmediği husus, mutsuzluklarının sebebini başkaları zannetmeleridir. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sadece kendisi var. Kim mutluysa o da bilsin ki mutluluğun arkasında başkası yok, kendisi var. Zaten bu ikinci söylediğimin bilinmemesi söz konusu değil. Çünkü mutlu olanlar, daimi zikri olacaklar, bu söylediklerimizin hepsini bilenlerdir. Öyleyse onlar zaten mutluluğu yaşayanlardır. Mutluluk meselesi sizin Allah'ın emrettiği istikamette davranmanıza bağlıdır. Her güzel davranışınız sizin eseriniz. Sen edersiniz. Aslında Allah'ın size ulaştırdığı bir insiyati neticesinde oluşur.
Ama bazı insanlar Allah'ın bizleri sebebini dinlerler, tatbik ederler. Çünkü ruhları onlara onu emreder. Bazı insanlar da nefsinin dediğini yaparlar. Arkalarında şeytan vardır. Halbuki bütün güzel davranışları, yaptığınız bütün güzel davranışları aslında Allah mutlaka size bir ses rica ederek yapmanızı istemiştir. Ve ruhunuz bunun öncüsü olarak aklınıza bunu emretmek ister. Nefsiniz de şeytanın üzerindeki tesiri sebebiyle hep yanlış davranışlar sergilemek, hep başka insanları kusursuz etmek, kendi üstünlüğünü herkese kanıtlamak ister, ispat etmek ister. Halbuki tevazu gösterebilse, aslında o zaman üstün olduğunu ispat edebilecek. Ama insanlar Allah'a bu hakikatinden haberdar değiller. İşte insanın davranış biçimleri iki ayrı merkeze yönelik. Ya şeytanın tesiriyle sizi karanlıklara, bataklığa götürecek olan davranış biçimleri ya da Allah'ın tesiriyle sizi Allah'a ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan davranış biçimleri. Nefsiniz mi? Onun afetlerini dinlediğiniz ve yaptığınız her olayda sizi mutsuz eder, huzursuz eder, sıkıntıya sokar. Ruhunuz mu? Onu dinlediğiniz her olayda arkasında mutlaka Allah'a tarafından selamet verecek. Onun arkasından da ruhunuz nefsinize ayrıca ferahlık verecektir. Her iki tesir de sizi mutlu kılacak olan, huzura ulaştıracak olan davranış biçimleridir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ruhumuzun sözlerini görmemiz lazım. İşte burada bu. Çünkü iblis ve nefsiniz ruhunuzun sesini dinlememeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İblis ezelden beri insanların en büyük düşmanıdır. Bir tek isteği vardır sizden, mutsuz olmanız. Bu dünya için isteği. Bir tek isteği vardır sizden, cehenneme gitmeniz, ahiret için isteği. Öyleyse dünya hayatı ve ahiret hayatı şeytanın hedeflediği görüntü içerisinde sizin dünyada mutsuz olmanızı, ahirette de mutlaka şeytanla beraber cehenneme gitmenizi. Onu isteyen bir dizayn içindedir. Ama Allah ile olan ilişkilerinizin mürtevasına baktığınız zaman bunun mutluluğa dönük olduğunu görecek diyeceksiniz. Allah kainattaki her şeyi sizler için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz, sizlerin saadeti. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey şu dünyada mutlu olmanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girin. Öyleyse davranış biçimleri bunun neresinde neyi oluşturur? Davranış biçimleri şu dünya hayatında mutlaka mutlu olmanızı sağladığı gibi davranış biçimleri sizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane davranış biçimidir. Öyleyse Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var, yasakları var. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, onu asla yerine getirmenizi, yasak ettiği ne varsa onları yapmanızı ister. Herkesin birbirine düşman olmasını ister iblis. Allah-u Teala da herkesin birbirine dost olmasını ister. Şimdi bakalım sahabeye ne diyor Allah-u Teala? Ey sahabe, siz birbirinizle can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi tehlif etti de hepiniz birbirinizin can dostu oldunuz. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-35. Ayetlerinde müşriklerden bahsediyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da
Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki düşmanınız olan kişi, can düşmanı olan kişi can dostunuz olsun. İşte Allah'ın davranış biçimleri konusundaki resimleri. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar harcın azimin sahipleridir diyor. Kötülükle kötülükle mukabele etmek bu cahillerin işidir. Bir başka ifadeyle nefslerine tabi olanların işidir. Allah Teala insanın cahil olduğunu söylüyor. Hangi sebeple söylüyor? Nefsinin emrinde olan insanlar için söylüyor. İnsanın İlim ve irfan sahibi olduğunu söylüyor. İlim sahibi dediği insanlar sadece dünyadaki ilmi öğrenenler. İrfan sahibi dediği insanlar Allah'ın fizik ötesi ilmini de öğrenenler. Öyleyse böyle bir düzeyinde öğretim içini Allah'ın öğretisi bütün insanların mutlaka mutlu olmasını gerektiren bir özellik taşıyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala insanların ne yapması ne yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hep ruhunuzla davranmanızı istiyor. Öyleyse başka insanlar var etrafınızda her an. Hepsi nefs sahibi. Her davranışlarıyla size karşı yanlış bir muamelede bulunabilirler. Sizi üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte onların yaptığı yanlış davranışlara sizin iki şekilde cevap vermek durumunuz var. Ya onların seviyesine inersiniz, onlar gibi siz de nefsinizin zemini olursunuz, onlara aynı açıdan bir davranışta bulunursunuz ve böylece o insanın seviyesine inmiş olursunuz. Ya da ruhunuzun sesine yönelirsiniz. O zaman Allah'ın güzelliklerini işlemiş olacaksınız. Birisinin size hakaret ettiğini düşünün. Ona hiçbir şey yapmadığınız halde geliyor birisi size hakaret ediyor. Ne yapacaksınız? İlk aklınıza gelen şey ona onun hakaretinden daha büyük hakaretle mukabele etmek ya da onun üzerine saldırmak. Bu aklınıza gelen şeyi getiren şeytan. Hedefi de bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın hedefine bütün insanların hem Allah'a hem de birbirine dost olması. Bakınız burada şeytanla Allah'ın birbirinden ne kadar ayrı standartlarda olduğunu görüyoruz. Çünkü şeytan insanların kendisiyle dost olmasını istemez. Kendisiyle de düşman olmasını ister. Onun hedefi her zaman düşmanlıktır. Sadece düşmanlık. Şeytan hiçbir zaman hayatı boyunca derdini yerine getirmemiştir. Şeytani bir insan dediğiniz zaman davranış biçimleri şeytan gibi olan bir insan. Söz verir, asla yerine getirmez sözü. Öyleyse İblis'i iyi tanıyın, hayatınızın en büyük düşmanı. Tesir sahası nefsinizin afetlerini kuşatır. Bu sebeple nefsiniz afetlerden oluşuyorsa hayatınızın en büyük düşmanını şeytanın devamlı tesirini altında kalıp da size hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapabilecek olan yegane varlık olan nefsinizi nereye gitseniz beraberinde taşırsınız. Neden diyorum başkalarının hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapar? Başkası size ne yapabilir? En fazla sizi öldürür.
Allah Teala diyor ki o başkaları tarafından haksız yere öldürülenler var ya, onların bir gideceği yer Allah'ın cenneti olabilir. Eğer kişi belli bir derece kazanmışsa ölüm başkası tarafından yapılan haksız ölüm ona büyük bir derece daha kazandıracaktır. Aradaki farkı belki bu ölüm telafi edecek, kişiyi Allah'ın cennetine götürecektir. Ama ya diğeri öldüren, onun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah Teala haksız yere öldüren cehenneme gidiyor. Tabi bunların ikisi de göreceli. Neden? Çünkü Allah'ın en güzel davranışlarında bulunan birisi evliyalık makamına eriyor. Sonra bir de bu sözün icraat makamından şüpheye düşüyor ve

bunların sizlere önemli olan son noktadır. Son nokta nereden itibaren değişmez? Daimi zikirden itibaren. Daimi zikirden itibaren kurtuluşunuz kesinlidir. Şeytan size hiçbir şey yapmaz. Şeytan sizin de dolayınız olur. Şeytan sizden ne ister? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi. Bunun için ne yapar? Başka insanları bağış olarak kullanır. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. İşte davranış biçimleri bu noktada son derece önemlidir. Siz öyle bir ilim öğreniyorsunuz ki bu ilmin gereklerini yerine getirirseniz şeytanın tuzağına hiçbir zaman düşmezsiniz. Öyleyse nasıl bir ilim? Bu ilim Allah-u Teala'nın ilmi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ilmini gerçekleştirmek. Ali neyi içerir, neyi emreder? Allah sadecinin mutluluğunu emreder. Sizin için söz konusu olan saadet ise bileceksiniz ki saadetinizde oluşan bir tek davranış biçimi vardır. Ruhunuzun sesine tabi olmak. Tek demin söylediğim gibi ruhunuz Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, ruhunuz Allah'ın yeteki seçimleri asla işlememenizi ister. Allah'ın ve ruhunuzun sürevi bu. Ya şeytanın sürevi neyi emrettikse ona karşı çıkmak, onu yapmamak, neyi yetek etmişse onu ise yapmak. Öyleyse İblis sadece sizin karşınızda olan bir varlık değil, Allah'ın da karşısında. Allah'a asi olmuş. Gideceği yer ne yazık ki kesinleşmiş. Tövbe meclisesi şeytan için çalışmıyor. Öyleyse İblis kıyamete kadar insanları yoldan çıkaracak ve kıyamette insanların çoğuyla beraber cehenneme gelecek olan bir varlık. Bile bile sizin mutsuzluğunuzsa artık yolu biliyorsunuz. Şeytan neyi istiyorsa onu yapmayacaksınız. Şimdi ne olduğuna beraberce bakalım. Birisi size hakaret etti. Hemen harekete geçip bir tane gözünüzden yumruk atmak istedim. Oysa ki yapmanız lazım genel şey o değil. Hiç hatanız olmadığı halde ondan az dilemeyi başarmalısınız. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Ama aslında zor değil. Neden? Ve nasıl zor değil? Eğer birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa öfkenizin şiddete kabardığını hissedeceksiniz. İşte öfkenizin kabardığı o noktada Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi bana sabır ver, beni güçlü kıl, ben bu konuda bu sefer mağlup olmak istemiyorum öfkeme. Allah'a ulaştığınız anda Allah sizin öfkenizi derhal alacaktır. İşte şeytan bu noktada, tam bu noktada ne yapıp edip sizin Allah'tan bunu istememeniz için bütün sürelerini kullanır. Aklınıza bin türlü desinseyle yaklaşır. Sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi o adama bir tane yumruk atmanızı ister veya ona onun sesinden daha ağır bir şekilde hitap etmenizi ve böylece spirali, öfke spiralini yükseltmenizi ister. Dikkat edin, öfke spirali, yani şöyle yukarıya doğru çıkan öfke dönüşümü iki tarafın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sizin hiç hatanız olmadığı halde, bir kabahatiniz olmadığı halde adamın birisi gelip size şükrediyor, size hakaret ediyor. Şiddetle öfkeniz kabarıyor. Siz de ona aynı şeyi yapmak istiyorsunuz. İşte bu anda yapmanız lazım gelecek Allah'a selam günahlarınızı. Ya Rabbi bana sabır ver, bana güç ver. Ben dayanmak istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen başarırım. İşte bu güvenciniz var ya, Allah'a söylediğiniz bir söz. Sen yardım edersen başarırım sözü sizi mutlak olarak kurtarır.
ve bunu

dilediğiniz anda Allah'tan yardımın geleceği %100'dür. Ama şeytan size bunu yaptırmamak için elinden gelen her şeyi kullanır, bütün imkanları kullanır. Allah ile olan irtibatınızı kesmeye çalışır. Size onun bütün davranışlarını yeniden düşünmek için değerlendirme yapmak imkanı verir. Ve daha çok güç duruma sokmak için size onun ne kadar hatalı olduğunu, size ne kadar büyük hakaretler ettiğini ifade eder yetmez. Etraftaki kişilerin size bakış açısını değerlendirir. Şimdi sen ona karşılık vermezsen herkes senin için korkak diyecek. Ona karşılık vermezsen sen bütün bu insanların nazarında küçülmüş olacaksın. Oysa ki eğer o anda Allah'a yönelebilirseniz ve Allah'tan isterseniz ya Rabbi benim öfkemi al, ben bu sefer bunu başarmak istiyorum diye Allah-u Teala mutlaka öfkenizi al kestir. Ve ondan hak dilemek büyük bir gösterecektir. Hiç hatanız olmadığını kabul ediyorum. Karşı tarafında %100 hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ve haksız yere size böyle bir davranışta olduğunu kabul ediyorum. Sizin davranışınız ondan hak dilemekse işte o zaman yücelirsiniz. Hem sizi seyredenlerin karşısında hem de asıl önemlisi o kişinin karşısında. Dikkat edin. Söylediğimi başarırsanız sonucu siz bana söyleyin. Böyle bir olarak karşılaştınız. Hatanız hiç yok. Sizi hakaret eden kişiden af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. Ne olacağınıza ne dersiniz? Adam öfkesini alamayarak sizi dövecek mi orada? Hayır. Ne olduğunu şaşıracak adam. Demek ki alay ettiğiniz dönecek. Ama sizin ciddi olduğunuzu görünce duracak. Öfke spiralinin büyümesi iki tarafında katkıda bulunmasıyla mümkündür. O öfkeyle size adam hakaret ediyor, sizden bir cevap bekliyor. Aynı öfkeyle siz de ona cevap vereceksiniz, onun üzerine saldırmak imkanı olacak adam size. Ama vermiyorsunuz. Ondan özür dilediğiniz anda, ondan af dilediğiniz anda, onun size saldırma imkanını da, onun size yeniden hakaret etmek imkanını da elinden aldınız demektir. Hiçbir şey yapamaz bir hale getirdiniz demektir. Onu şaşırlar bir halde bıraktınız demektir. Deneyin. Böyle bir durumda onun ne yapacağını şaşırdığını, bocaladığını, sizden beklediği cevabı alamadığı için ne yapması lazım geldiğine karar veremediğini göreceksiniz. Sonuç bu. Birkaç dakika sonra onun da sizden affedeceğini göreceksiniz. Öyleyse neden bu? Çünkü her şey Allah'ın kanunlarına uygun hareket eder. Öfke karşı öfkeyle beslenir. Karşı öfke sıfırsa öfke merdivenin dönüş otomana çıkamaz. Spiral dönüşümünü tamamlayamaz, olduğu yerde kalmak mecburiyetidir. Karşınızdaki kişi size saldırabilmek için, size daha çok hakaret edebilmek için sizden bir karşılık almak mecburiyetindedir. O karşılık yoksa onun yapabileceği bir şey yoktur. Öyleyse davranış biçimlerimizde Allah-u Teala'yı yanımıza aldığımız an dünyadaki en kuvvetli kişi biz oluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben dost olarak yeterim diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya dostunuz olsa ben düşman olarak yeterim diyor. Unutmayın, Allah'a karşı sizi kimse müdafaa edemez. İşte insanlarla karşılaşacaksınız. Ne olacakmış mürşidimize gitsek, el etsek, el etmesek ne olacakmış? Böyle diyen insanlara deyin ki size bunu kim öğretmişse o öğretenden sizin cehenneme gitmenize mani olamaz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ve bu size öğrettiklerinizi tatbik etmezseniz de gideceğiniz yer o cehennemdir. O öğreten insanlara müdafalarını yapmalarını söyleyin bakalım. Sizi nasıl kurtaracaklarmış?
Allah sana Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyorsa, mürşidine ulaşamayan cehenneme gider diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıramayan, teslim edemeyen cehenneme gider diyorsa, fizik vücudunun hepsini Allah'a teslim edemeyen kişi cehenneme gider diyorsa, onlar da bunlara gerek olmadığını söylüyorsa, onlara bunu söyleyin. Siz deyin, Allah Teala'nın cezasından beni kurtaramazsınız. Sizdiniz kendinize geçer, siz yapmayın. Ama ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyorum. Öyleyse Allah'ın kainattaki en büyük yardımcının olduğunu hiç unutmayacaksınız. Diğer zamanlarda kalırsanız müracaat yeriniz orasıdır. Allah-u Teala. Biz devreye ancak talebiniz üzerine bir duacı olarak girebiliriz. Sonuca ulaşmak yetkisi sadece Allah'ındır. Duaları kabul eder ve mutlaka yardım eder. Çünkü diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani. Eğer Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz herhangi bir konuda Allah Teala mutlaka duanıza icabet eder. Diyor ki biz bize dua edenin duasına icabet ederiz. Sonra diyor ki sen yestecihu li feyu'udu li le'alehum yuşurun. Allah'ınlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte irşad müessesesi kişinin Allah'a yaklaşmasının bir sembolüdür ki Allah'ı kendinize dost edinmek için Allah'a ait olduğu makama koymak mecburiyetindesiniz. Ona yalvaracaksınız. Hepimiz bir hiçiz. Bir sıfırız. O bir varlıktır sadece. Ve Allah'a en çok köle olanlar kendi sıfırlıklarını en çok anlamış olanlardır. Dünyanın en mutlu insanları, en büyük hürriyeti yaşayanlar Allah'a en çok köle olanlardır. İşte siz de Allah-u Teala müracaatınızla doğru davranış biçimini öğreneceksiniz. Bileceksiniz ki bir öfke anında her şeyin kaybedilmek üzere olduğu bir noktada Allah-u Teala ya Rabbi benim öfkeme mani ol, öfkemi benden al diyebildiğiniz an Allah-u Teala sizin öfkemini mutlaka durduracaktır. Karşınızdaki kişi beklemediği bir davranışla karşılaşınca ne yapacağını bilemez hale gelir. Hocalar size saldırabilmek için beklediği cevabı alamamıştır. Ne yapacağını şaşırır. Ve o zaman ona açık bir kapıyla daha çok yaklaşmak imkanınız var. Ona probleminin ne olduğunu sorun. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu gösterin. Sizin kendinizden yana olmanıza gerek yok. Allah sizden yana. Ama siz ondan yana olursanız, bunu oraya hissettirebilirsiniz. Allah'ı tanımayan, onun yardımının gelmeyeceğini sanan o zavallı insan, saldırı düzeninin içindeki olan insan yaptığına pişman olacaktır. Hayatında belki de ilk defa sizin gibi bir insan görüyor. Onun içinde bulunduğu bataklık onun gibi insanlarla buluşuyor. Herkes birbiriyle kavgalı, herkes birbirine düşman, sahabenin başlangıç noktası gibi. Ama ne sanıyorum? O kişiye Allah-u Teala'ya içinizden ya Rabbi bana yardım et. Ben bu sefer öfkemi yenmek istiyorum. Mutlaka yenmek istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen ben bunu başarıyorum. Bunu dediğiniz zaman Allah-u Teala öfkemizi alacaktır. İşte o zaman hiç hatanız olmadığı halde affedilmek gerektiğini göstermelisiniz. O zaman o kişi hayatında hiç görmediği bir insanla karşılaşmış olanın şaşkınlığı içine gelecektir. Netice mi? Mutlaka sizden affedilmesiyle sona erer. Öfkelerin en büyüğüne tapılmış olan bir insan bile olsa başka birine karşı olan öfkesini sizden alıyor.
sizin fikret hal olduğunuzu kabul ediyoruz. Öyleyse yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda bir soğuk düş tesirine giriyor sizin affedemeniz karşısında. Ve davranış biçimlerini farklı bir açıdan yeniden dizayn etmek meclisi yapabiliyor bu kişi. Böyle insanlarla hayatınızda her zaman karşılaşırsınız. Ama silah onlarda değil. Ellerinde gözünüz şeytanlar bile olsa benimki silah sizde. Onu durdurma yeteneği Allah'ın elindedir. Ve Allah Teala size yardımcı olursa o zaman kefabillahi sizini hiç unutmayacaksınız. Allah yeter. Bütün dünya sadece o kişi değil. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor Allah Teala. Öyleyse korkmamak Allah'ı yanına alanların işidir. Cesaret, cehalet cesareti ise insanı bataklığa atar sadece. Cesaret, velayet cesareti ise o zaman insanı Allah'ın en yüksek katlarına çıkarır. Çünkü birisi cehaletin verdiği şeytandan aldığı destekle cesur olduğunu düşünmektedir. Ama diğeri kainattaki kainatın tek yaratıcısının desteğine sahiptir. En kuvvetli olan kimdir? En kuvvetli olan Allah'la beraber olandır. Kuvvetli olduğu için değil, sadece Allah'la beraber olduğu için, çünkü en kuvvetli olan Allah'tır. Öyleyse matematik dengeyi kendiniz kurun. Kainattaki bütün insanların hepsinin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Öyleyse insanın güven müessesesine dikkatle bakın. Kendinize güvenmeyeceksiniz. Allah'a güveneceksiniz. O zaman güven duyanların en güçlüsü olursunuz. Çünkü kainatın kurucusu, kainatın sahibi, kainatın hakimi sizinle beraber. İşte bütün bu güzellikler hepimiz için geçerli. Her güzel şeyin dizaynı Allah-u Teala'nın dizaynıdır. Öyleyse davranış biçimlerimizi böyle bir ölçe noktasında Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlaka düzenleyebileceğinizi ve galip geleceğinizi hiç unutmayın. Biz başkalarına kötülük etmek üzere yaratılmadınız. Başkalarını mutsuz etmek ve asıl önemlisi başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun en az 3 katını yaşamak için yaratılmadınız. En az 3 kat mutsuzluğu yaşamak için yaratılmadınız. Başkalarını mutlu edip onların kazandığının en az 3 katını mutluluk olarak kazanmak için yaratıldınız. Öyleyse hele sonuca bakın, sonuç dengesini gibi görünür. Allah sana diyor ki kıyamet günü insanların mizanı tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen olarak kılınırlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler. Ebediyen olarak kılınırlar. Aklınıza gelmiyor mu? İyi de bu cennete girenlerin günahları yok mu? Var. Ama hesaba katılmıyor. Dengesizlik yok mu? İşte o dengesizliği elime ne eden? O. İnsan Allah'ın cennetine giriyorsa bu cennet onu mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Günahlarına rağmen o kişi cennete girer, asla cehenneme girmesi söz konusu değildir. Günahlarının nedeni nasıl ödüyor?
en az 3 defa diyor söylediğiniz gibi. Kime bir zulüm yapmışsa arkasından huzursuzluğu yaşıyor 1. Onun arkasından ruhu nefsine azap ediyor 2. Kabirde bir defa da azap geliyor bütün günahları sebebiyle. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki müşriğine ulaşmış bütün günahları sevaba çevirmiş. Ve sevapları günahlarını aşmış. Bu kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse bütün açılardan meseleyi değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın hep sizin için yardımcı olduğunu göreceksiniz. Davranış biçimlerinizde de en büyük yardımcınız Allah'tır. İşte Allah-u Teala ondan "Ya Rabbi bana yardım et, benim öfkemi yok et, beni güçlü kıl" dediğiniz anda Allah iradenizi en güçlü yapıya kavuşturacaktır. Bunu yaptığı anda hepimiz için söz konusu olan iradenizin ne kadar güçlendiğini fark etmek ve başarıya ulaşmaktır. O andan itibaren duruma o öfkeli sizi dövmeye öldürmeye hazır fikri duruma artık hakim değildir. Duruma hakim olan Allah'a selam yardımıyla sizsiniz. Tabi aslında duruma Allah hakimdir demek daha doğru. Ama siz ondan yardım istediğiniz için hakim kılındınız. İşte böyle bir düzeyde bu olayı yaşadığınızda günah kılacaksınız. Doğruymuş diyeceksiniz. Yeter ki unutmayın söylediğimi. Böyle bir olayla karşılaşırsanız Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Unutmayın, o sizden, hepinizden ondan yardım istemenizi mutlak olarak ister. Kim Allah-u Teala'yı Rab mevkiine koymazsa o Allah'tan yardım alamaz. Allah yardım merkezidir. Yardımın tek sahibidir. Siz onu Allah olarak, her ilah olarak ayıbıldı Rabbaniyet makamına koyduğunuzda ondan yardım dilemek mecburiyetinde olarsınız. Kulsunuz. Sadece onun bir yaratığısınız. Hepimiz öyleyiz. Güçlü olan her şeyin sahibi odur. Yardım mı mutlaka gelir. İradeniz üst seviyede güçlenir ve Allah'ın emrettiği güzelliği yaşadığınız zaman bunun karşılığını da mutlaka alırsınız. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'dan gerektiği an yardımı dilemenizdir. İşte davranış biçimlerimizde Allah'ın yardımıyla kainatın sahibiyle yardım almak üzere müracaat etmiş olursunuz. Mutlaka yardımınızı cevap verilir ve siz kullanırsınız. Her zaman olaylar karşısında Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirmenizi, bunun neticesi olarak da hepinizin Allah'ın cennetine cennetine ve bu dünyada yaşarken dünya sayesine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlaştırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Salavat.

الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezbe isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah-u Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe maişadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediği şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah-u Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri
bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah-u Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman insan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet, eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz.

bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah-u Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah-u Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa 3 defa cezbe isteyin Allah-u Teala'dan. Arka arkaya 3 cezbe gelirse o konunun Allah-u Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor, olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutuyla devreye girdiği zaman sorulmuş bir sual olduğu için Allah-u Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametine cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını o da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir, Allah'ın cezbesi kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminu nellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübüyüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zade tüm imanen, imanları artar. Ve ala rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor. Mürşidine ulaşmış. Arkasından Allah-u Teala sözünü tutmuş. O kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz. Cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah-u Teala cezbeli olanlarda cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah-u Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin eseri olmayan kişidir. Allah-u Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka önce 14. basamakta mürşidine ulaştıracaktır. Onu irşat makamına ulaşmak için bütün vasıflarıyla donatacaktır. Sonra da ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
ve koruyucu kalkanını kişinin üzerinde vuslata kadar mutlaka tutacaktır. Vuslattan sonra kişinin fıska düşmesi mümkündür. Vuslata kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vuslata kadar Allah'ın yolundan sapması, sırat-ı müstakimden düşmesi mümkün değildir. Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, tevekkülün sahibiyseniz onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde ne söylüyor?

Hicr suresinin 52. ayet-i kerimesinde diyor ki İzdehalü aleyhi fekalü selama kale inna minküm vecilun. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi, gerçekten biz sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Minküm vecilün, sizden, sizin için, sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Girenler Allah'ın melekleriydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın melekleri söz konusu. Ve bu Hazreti İbrahim'de girenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kâlû lâ tevcel innâ nübeşşirûke bi gulâmin alîm. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah-u Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah-u Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz mecburun oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecilun kelimesi, tevcel kelimesi hepsi vecil, vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor. Aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Sevgili kardeşlerim, bütün cezbeler Allah'ı zikrettiğiniz zaman başlamıştır. Kim ilk cezbeyi aldıysa Allah'ı zikrettiği zaman almıştır. Kalpleri titrer diyor. Ve sabirine alama esabehum. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akı ile çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçime boyutta kılmıyorsa
Orada dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını, Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil. Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini başlangıçta %2, rahmet adı verilen kesimini sonra da sadece fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Ve bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, faz ve selavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, faz ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş. Ama kalbinizin Allah'a dönmesi göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadıkça bir şey ifade etmez. Göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması lazım. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ
yeşrah sadrehu lil-İslam diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünüzden kalbinize, kapalı olan kalbinizin yolu açıldı. Bu noktada 10. basamaktasınız. Bu noktada zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Peki bundan bir evvelki basamaktaysanız, 9. basamaktaysanız, göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa gene zikir yaparsanız gene Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlar da. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya, rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti. Huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız. İrşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah-u Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası faziletle devam eder. Allah-u Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece rahmetle fazladan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu mazeke minhum ebeden eada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala.
rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve selavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü. Ama ne zaman ki 4 grup nur gelir mürşidinize ulaştıktan sonra artık infak gerçek anlamda tahakkuk eder. Kalbiniz rahmetten infakını almıştır. Şimdi fazıldan nafakalanacaktır. Ve %7 nefsinizin kalbinde nur birikimi devam eder. İlk %7'de nefs-i emmariyi bitirirsiniz, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7'de nefs-i levamiyi tamamlarsınız, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü %7'de nefs-i mülkimeyi tamamlanır.

geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir. Onun zikriniz sebebiyle kalbinize girip yerleşmesidir. İşte burada Allah-u Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları, o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi, yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulübühüm vecilet. Onların kalpleri titrer. Ennehüm ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Aynı zamanda verecekleri şeyi verdikleri, Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalpleri, kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması. Aynı zamanda Allah'a verecekleri ruhlarını Allah'a vermeleri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci'i ila Rabbike emrini yerine getirenlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişilerin özellikleri, cezbe sahipleri, gerçek cezbe sahipleri mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Dikkat edin ki cezbe ondan sonra gerçek anlamda fazlalaşırsa ve devam ederse, o zaman bu insanlar fizik vücutlarında nefslerini de ve daha ileride iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Cezbeleri her devrede var olacaktır.

kişinin Allah yolunda ilerlemesi ve ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi standartlarında

Allah-u Teala'nın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülü değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun. Ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin sevgili öğrenciler, değerli dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta ervayın çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah-u Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması ervayın çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah Teala bize de 40 günlük bir ervayini nasip kılmıştı. Ankara'daki dergahımızda ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde oruçluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı.
Ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır. Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki bizim ocağımızda da cezbe var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah-u Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme, ben bundan korktum diye. Allah-u Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu, onu yaşayanlardan öğrenenler, Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah-u Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama cezbeli olmak Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda
bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah-u Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah-u Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah-u Teala'nın nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah-u Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Madiyar students, Madiyar audience diye başlayacaktık. Eğer İngilizce sohbetimize devam etseydik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha